0: Evet ama her savaş için burada olamayız. Mesajda çıkıp dünyanın geri kalanıyla tanışın diyordu.
1: Ama o mesajı kimin göndereceğine dair bir şey bilmiyoruz.
0: Kimin gönderdiğini merak etmiyor musun?
1: Evimiz ne olacak peki?
0: Bence evimiz diyebileceğimiz bir yer yok. Ancak duvarın arkasına geçerek Chicago'ya yardım
1: peki
0: ederiz.
1: Peki ya orada hiçbir şey yoksa, orada hiçbir şey kalmadıysa?
0: Buna sen varken dayanabilirim. Ama denemeden de öğrenemem.
1: Yarın Caleb'ın duruşması var.
0: Evet, biliyorum. Aslında ona hiçbir şey borçlu değilim.
1: Doğru. Ona bir borcun yok. Bununla ben ilgileneceğim. İzin ister gibi mi duruyorum?
2: Hayır, lütfen, ne olur yapmayın. Ne olur beni öldürmeyin, çok özür dilerim. Yapmayın. Bakın, çok üzgünüm.
1: Kız kardeşini öldürmeye çalıştı. Bunu sen istedin. Hadi, yukarı çıkıyoruz. Hadi, hadi.
2: Beatrice?
1: Yavaş yürü.
3: Hey! Onun bilge mahkumların hücresinde kalması gerekiyordu. Durun!
1: Bunun icabına ben bakarım.

0: İçeri götürün. Çıkabilirsin Caleb.
1: Teşekkür ederim Ford. Çok sağ ol.
0: Bana teşekkür etme. Kardeşinin fikriydi.
1: Beni sen mi kurtardın?
2: Aileler hep bunu yapar.
3: Arabaya bin.

0: Biliyordum.
1: Merhaba arkadaşlar.
2: Ne yapıyorsun Peter? Git buradan.
1: Ben de öyle yapıp buradan gidiyordum. Bak inan bana, annen çalışanları öldürürken ben etrafta olmak istemiyorum, tamam mı? Dinle, ya sizinle gelirim ya da bağırırım. Şöyle... İmdat, kaçıyorlar, kaçıyorlar.
3: Tamam, kes artık şunu Peter. Hadi
1: bak,
3: arabaya bin.
1: Olur işte. Bin arabaya. Teşekkür ederim. Ne haber Caleb?
4: Evet. Evet. Gerçekleri istiyoruz.
5: Herkes için adalet.
1: Herhalde bir planın var, değil mi?

0: Bana kimse mahkum nakli yapılacağını söylemedi.
1: Ben söylüyorum ya, yetmez mi?
0: Nakil emrini görebilir miyim?
2: Bende. İşte burada. Emri gördün, kapıyı aç.
3: Pekala, hadi şimdi bir tane daha, evet. Evet.
4: Tobias Heath'in kalıbı hücresinden
5: biraz
4: çıkardı.
5: Biraz daha öldürelim. Onları, değil mi?
3: Hadi evet, gidelim.
5: Evet.
3: Evet. Biraz hadi biraz daha öldürelim.
2: Heykel misin sen? Aç şu kapıyı.
3: Buradan geçtiler mi?
1: Gidelim buradan.

Tobias Eaton, Caleb Prier'ın kaçmasına yardım ediyor. Bu da onu hain yapar. Öldürün onları. O duvardan kimse geçmeyecek. Emir aldık.

0: Hazır mısın?
1: Evet.
2: Kitaplardakine benzemiyor, değil mi?
1: Pekala, etraf temiz. Bakalım orada neler var?
0: Pekala. Beni takip edin. Hadi. Lanet olsun.
3: Hadi fırlatın.

0: Ben hallederim.
1: Hadi. Üzgünüm Ford.
0: Hadi devam et. Hadi yürü.

0: Bir şeyim yok.
1: Bu planında var mıydı? Evelyn çitlere elektrik vermiş.

0: Başardık.
1: Gitmeliyiz, hadi.
0: Hayır!
1: Hadi.

Evet, gidiyoruz. Hadi bu taraftan.

0: Anlaşılan senin için karşılama komitesi kurmamışlar.
1: Kapa çeneni Peter.
0: İnsanlık bizi umutla bekliyormuş. Hani nerede o insanlık?
2: Sanırım burası radyoaktif. Ya da 200 yıl önce öyleymiş.
1: Ne demek istiyorsun sen?
0: Biri dünyanın içine etmiş.

0: Harika, gökten kan yağıyor.
1: Bu taraftan. Hadi gidelim. Yürüyün hadi.

0: Hemen diğer taraftan gidin çabuk.
1: Hollis! Hayır, Hollis!

0: Hey, bunlar da ne?
1: Endişelenmeyin, artık güvendesiniz. Hoş geldin Ford. Tris Pryor, tanıştığımıza sevindim.
2: Adımızı nereden biliyorsun?
3: Hayır.
1: Geleceğe hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk.

0: Merhaba. Genetik Refah Bürosu'na hoş geldiniz. Ben Matthew. Pekala. Şimdi sizi arama bölümüne götürelim.
1: Bu o. Beatrice Prior. Başarmış.

Korkacak bir şey yok. Dünyamızı saran zehirlerden arındırılacaksın. Lütfen kıyafetlerini çıkar ve yakma bölmesine at.

Artık temizsin. Lütfen kolunu duvardaki bölmeye sok. Korkacak bir şey yok, Tris. Lütfen kolunu bölmeye sok.

0: bu kadar temiz hissetmemiştim.
1: Hayatımda aldığım en garip ve en iyi duştu. Ama soğuktu.
0: Hey, seninki farklıymış. Neden farklılar ki?
2: Merhaba, Genetik Refah Bürosu'na hoş geldiniz. 21. yüzyılın başlarında bilim insanları insan geninin haritasını çıkarıp onu değiştirmeyi keşfetti. Yeterli olmayı ya da mükemmelliği seçebilirsiniz. Hayatınızın kontrolünü elinize veren genetik bir çözüm. Elinizde mükemmel bir seçenek varken neden daha iyi gelecek isteyesiniz ki? Ya da mükemmelliyetçilik. Ama insanlığın yaptığı hataları silmeye çalışırken az kalsın bütün insanlık siliniyordu. Genetik değişenler insanları ayırmaya başladı. Çoğaldıkları zaman da dünya ikiye ayrılmaya başladı. Ta ki insanlık geri dönüşü olmayacak bir yola sapana kadar. Medeniyet küllerinden genetiği değiştirilmemiş insanların burada Chicago O'Hare Havaalanı'na kurduğu Genetik Refah Bürosu doğdu. Amacımız insan genini arındırmak için bir deney alanı gözetlemek. Bu alanda kesinlikle Chicago şehri. Büronun deneyine katılırsanız geleceğin koruyucuları olabilirsiniz. Evet, kaderiniz bugün başlıyor.
3: Şimdi beni takip edin.
4: Hava alanı ne oluyor ya?
3: Büroda yaşamak zor olabiliyor. Ama çalışmak her fedakarlığa değer. Çok şeyimiz yok ama tabii olmasını isterdik. Bence elimizdekiler sizin için yeterli.
5: Bu hocanın hoşuna bakın.
0: Bunlar da kim?
3: Onları eşikten getiriyoruz. Onları alıp ikinci bir şans veriyoruz.
5: Merhaba.
0: Merhaba For.
3: Gelin.
6: Bizi nereden tanıyorlar?
3: Büro sadece bu deneyle ilgileniyor. İzleme teknolojimiz Chicago'daki her şeyden yüzlerce yıl önde. Sizi izleyerek büyüdüler.
1: Doğrusu pek tuhaf değilmiş.
3: Size öyle baktıkları için üzgünüm ama gelişiniz bazılarınızın gördüğü en heyecan verici şey. Yeni evinize hoş geldiniz.
7: Ford nerede? Ona ne yaptın? Onları sağ salim getirmeni istemiştim.
8: Onlarla gitti. Hem de isteyerek.
7: Ama yaşıyor.
8: Dediğimi duymadın mı? Sana ihanet etti.
7: Hayır. Aşkından yaptı.
8: O senin oğlun. Sana sadık olmalı. Ben sadığım.
7: Evet öyle. Biraz dinlen. Savaşmak için hazır olmalısın.
9: Ne diyorsun?
6: 200 yıldır üzerimizde deney yapıyorlar ve onlara yetişmeliyiz.
9: Şans vereceğiz öyle değil mi?
6: Evet. Tabii ki vereceğiz. Yalnız kalabilsek iyiydi.
3: Affedersiniz. Yönetici seni görmek istiyor. Üzgünüm. Sadece turist gelecek.
9: Birlikte gidemez miyiz?
3: Kutuyu sen açtığın için seni çağırdı. Sana bizzat teşekkür etmek istiyor.
6: Sonra görüşürüz.
3: Giysiler.
9: Teşekkür ederim.
3: Bu taraftan. Pekala. Bileğini tarayıcıya tut.

onaylandı. Safkan.

0: Dünyanın bu kadar büyük olacağını beklemiyordum.
1: Chicago eskiden bu kıtada yer alan 50 büyük şehirden biriydi. İleride ise hayal edemeyeceğin kadar ülke ve okyanus var.
0: Hepsi böyle mi peki?
1: Evet. Kırsal alanlar hariç tabii. O yüzden burada yaptığımız iş çok önemli.

0: Merhaba.
1: Yönetici siz misiniz?
0: Lütfen, bana David de. Nihayet tanışabildiğimize sevindim. Aklında bir sürü soru olmalı.
1: Evet, biraz afalladım. Sindirmeye çalışıyorum.
0: Tiris, seni tanıyorum. Senin doğumunu izledim. Annenle babanın sana olan sevgisini bizzat gördüm. Küçük bir kızın mutlu bir çocukluk geçirip kendi kararlarını verebilen cesur Jenny'ni yenip Chicago'yu kurtaran birine dönüşmesini izledim ve sen gerçekten uyumsuz konseye göre ise bir ucubesin. Evet, böyle. Bana göre ise sen bir mucizesin.
1: David, şu an Chicago'da olanlardan haberin var mı?
0: Tabii, evet, var. Bir halk çok kötü şeyler yapmış ama bunun için endişelenmeni istemiyorum. Chicago'da düzeni yeniden sağlamak senin için olduğu kadar benim için de önemli. Hasarlıları ancak böyle önleyebiliriz.
1: Hasarlı nedir?
0: Genetik değiştirme çalışmalarının feci neticeleri oldu. Cesur olursan acımasız, barışçıl olursan pasif olursun ve zeki olunca da kardeşin gibi merhametini kaybedersin.
1: Caleb hasarlı mı?
0: Evet. En zeki bilim adamları neredeyse 200 yıldır bir teoriyi test etmek için burada kalıyor. Genetik olarak hasarlı kişileri eşitlikçi, zehirli ortamdan kurtarıp Chicago gibi güvenli bir yere götürürsek zamanla insan geni yine kendi kendini iyileştirebilir. Yani asıl haline geri dönebilir.
1: Ben de mi onlardan biriyim?
0: Sadece sen varsın.
1: Ama bu hiç mantıklı değil. Ford'a uyumsuz ve daha birçok kişi var.
0: Uyumsuz değil Tris, safkan. Sen genetik olarak safkansın, diğerleri ise hasarlı.
1: Ya Ford?
0: O da hasarlı. Caleb kadar değil ama hasarlı. Nasıl böyle olduğunu anlayabilirsek belki bununla hasarlılara yardım edebiliriz.
1: Ama bunun Chicago ile ne ilgisi var?
0: Ben konseyde görevliyim ve ikimizin kaderini doğal olarak onlar belirliyor. Bir ara onlarla konuşman için seni Providence'a götüreceğim. Bunu, yani senin mümkün olduğunu gördüklerinde büyük oranda her şey değişecek. Güvenmekte zorlandığının farkındayım. Ama bana inanmıyorsan annene inan.
1: Annem mi?
0: Annen Natalie aslında Chicago'da doğmadı. Eşikte doğdu ve onu büro kurtardı.
1: Hayır, bu mümkün değil.

0: Kendi gözlerinle gör.
1: Bunlar da ne?
0: Annenin hafıza bantları. Bunlarla dünyayı onun gözlerinden görebilirsin.
1: Nasıl yapacağım?
0: Onları şakaklarına koy.

0: Çabuk!
1: Geliyorlar!
2: Kaçın! Çabuk tamam, kaçın! Geliyorlar!
1: Hadi çabuk kaçın hemen!
0: Kaçın!
2: Kaçın hemen hadi! Hadi acele edin! Çabuk falan! Hadi bu tarafa!
0: Siz soldan gidin. Siz de sağa sağa sağa.
3: Seni büroya götürüyoruz. Artık güvendesin. Artık korkmana gerek yok.
4: O gün kaçanı kurtardınız?
5: Yeterince değil. Zaten hep öyle oldu.
4: Chicago'nun işe yaraması gerek David. Tek umudumuz bu.
6: Medeniyetin küllerinden genetiği değiştirilmemiş insanların... Burada Chicago O'Hare Havaalanı'nda kurduğu genetik refah bürosu doğdu.
3: Artık güvendesin.
7: İnsan genini arındırmak için büyük bir deney alanı gözüktürmek.
3: Artık güvendesin.
7: Kaderiniz bugün başlıyor. Tris... Gerektiği zaman annen daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şey yaptı. Bu deneye katılabilmek için büronun güvenli ortamından gitmeye razı oldu. Bunu hasarlıların kurtarılmaya değer olduğunu bildiği için yaptı. Deneye o kadar çok güveniyordu ki bunun bir parçası olmak istedi. Konsey bu mucizenin devam ettirilebileceğini gösterirsem, annenin hayatını adadığı iş tamamlanır. Konsey nerede doğduğuna bakmadan her insanın yaşamaya değer olduğunu görecektiriz. Yardım et. Koca bir şehri kurtardın. Dünyayı da kurtar.
4: Gerçekten inanılmazdı. Onun yerine geçmiştim ve her şeyi onun gözlerinden görüyordum. Hala annemin burada olduğuna inanamıyorum.
8: Ayrıldığına hiç şaşmamalı. Ona güveniyor musun? David'e.
4: Anneme güveniyorum.
8: Anladım.

0: Giriş onaylandı.
1: Tris.
0: Giriş onaylandı.

0: Demek buradasın. Hazır mısın?
1: David'e benden selam söyle.
2: Tobias Eaton. Senden ben sorumluyum. Ben Nita. Gidelim.
3: Niye başkası yukarı çıkamıyor?
4: Bu konseyin katı kurallarından biri. Benimki değil Tris.
3: Buradaki ayrımcılık hoşuma gitmedi.
4: Haklısın ama zamanla buna hiç gerek kalmayacak. Ama farklı olmanın kötü bir şey olduğunu sana kim söyledi? Bunu annenin söylemediği belli. Evet, artık bunu çoğaltabilirim. Sadece zaman meselesi.
5: Bak Regina, bunu bir konuşalım. İyi bir kadına benziyorsun ama ben masa başı iş yapacak biri değilim. Yani klostrofobim var. Hareketli bir yerde olmam lazım.
6: İzleme işi Chicago'da olup biten her şeyi dikkatle izlemektir. Bence bu yeterince hareketli. Hayes, senin odan burası. Pryor, seninki yanda. Direniş giderek büyüyor. Evelyn karşılık vermeye hazırlanıyor. Olanları izle ve hepsini rapor et.
5: Bir dakika, ben daha yeni Chicago'dan kaçtım. Şimdi burada oturup hayatım boyunca orayı mı izleyeceğim yani? Kayıl abla.
6: Belki eşiğe sürülmeyi tercih edersin.
7: Bu izleme teknolojisi gerçekten harikaymış. Bunu yapan kişi daha iyi herhalde.
6: Teşekkür ederim. Büyük bir zevkle yapmıştım.
5: Yalaka.
6: İşinin başına Pryor. Duymadın, işinin başına.

0: Ateş gücü çok yüksek.
1: Işık tehlikeli insanlarla dolu. Giy şunu.
0: Bunlar ne böyle?
1: Kişiye özel dronlar. Görüş açını genişletir ve 3 boyutlu mekan modeli çıkarırlar. Tıpkı eski günlerdeki gibi ha?
0: Ama hiçbiri eski değil.
1: Al şunu.
0: Sağ ol.
1: Başlığını aktif et. Dronları sol elinle aktif edeceksin.

0: Başka önerileri var mı?
1: Pek sayılmaz. Hedefleri bulmak için drone'ları kullan. Öyle görünüyor ki öğrenmen biraz zaman alacak.
0: Evet. Pekala.

0: Bir şey sorabilir miyim?
1: Evet, tabii ki.
0: Eğer annem eşikte doğduysa o zaman Chicago'ya nasıl gitti? Onu kapıdan geçirmiş olamazsınız, değil mi?
1: Hayır. Konsey deneylerine yeni bir şey sokarken her zaman özen gösterir.
0: Evet ama gerektiğinde müdahale ediyorlardır.
1: Evet.
0: Peki şimdi neden etmiyorlar?
1: Edecekler. Önce delil göstermeliyiz. Yardım konusunda sana güvenebilir miyim?
0: Evet. Peki ben sana güvenebilir miyim?
1: Jenny'nin karşında gerçekten şansı yokmuş. Ne kadar erken bitirirsek Providence'a o kadar erken gideriz.

0: Uyumsuzlar. Artık kendinize böyle diyorsunuz demek.
1: Dostluk demek artık mantıklı gelmiyor.
0: Hı? Neyin yandaşı oldunuz peki? Topluluk sisteminin mi?
1: Topluluklar Chicago'ya uzun süre huzur sağladı.
0: Orasını bilemem çünkü topluluğundan zorla çıkarıldım. Hayatımı, çocuğumu, her şeyimi feda ettim ben.
1: Kızgınlığını gerçekten çok iyi anlıyorum Evelyn. Ama ileride...
0: Maalesef ilerideyi çoktan geçtim. Yalnız geleceğimi söylediğimi biliyorum ama ne dürüstüm ne de bir dost. O yüzden yalan söyleyebilirim ve mecbur kalırsam savaşırım da.
1: Şu yaraları görüyor musun? Ben dost olarak doğmadım. Ve seni temin ederim ki inandığım şey uğruna savaşmaktan çekinmem.
0: Sanırım birbirimize çok benziyoruz.
1: Ama böyle olmasına hiç gerek yoktu. Belki de uzlaşmaya varabiliriz.
2: Aman tanrım!
3: Tamam Caleb. Bir şey olursa bana haber ver.
4: Merhaba.
3: Caleb birkaç cesurun Joanna ile birlikte olduğunu söyledi. Ama dürüstlerin geri kalanı hala Evelyn'laymış. İşler çığırından çıktı. Peki David bu konuda bir şey yapabilir mi?
4: Biro'yla konuşursak olaya müdahale edebilirmiş.
3: Yani her şey şu gizemli konseye bağlı öyle mi? Peki ya reddederse?
4: David'e göre reddetmezlermiş.
3: David, evet. Biliyor musun neden yukarı çıkamadığımı öğrendim artık. Ben hasarlıymışım, sen de safkan.
4: Biliyorum.
3: Biliyor muydun? Ne zaman söyleyecektin?
4: Bilmiyorum ben. Sanırım önemli olmadığını düşündüm.
3: Neden peki?
4: Çünkü senin safkan ya da hasarlı olman önemli değil. Sen benim için her zaman aynısın. Bak iyi bir şey yapmadığımı çok iyi biliyorum ama biri o annemi eşikten kurtarmış. O olmasa
3: eşikte
4: ben de olmazdım.
3: Eşikte yaptıklarıyla ilgili ne biliyorsun? Anlattıkları kadarını biliyorsun.
4: Evet ama...
5: Affedersin. David yukarıda seni bekliyor.
3: Yukarıda seni bekliyormuş.

0: çok nazik insanlar. Biraz tuhaflar ama nazikler.
1: Buna alışsan iyi olur. Eşeğe giderken ben de geleceğim.
2: Daha hazır değilsin.
1: Geleceğim dedim.
3: Tris, aslında buradaki ayrımcılığın For ve senin için zor olduğunun farkındayım ama bunun üstesinden geleceğinizi bilecek kadar

0: sizi iyi tanıdığımı söyleyebilirim.
1: Aramız iyi. Her şey yolunda.
0: Güzel. Hadi işe koyulalım.
2: Herkes hazırlansın. Hava açık. Operasyona gidiyoruz.
3: Hadi hadi. Tamam,
2: sen tamam. Hadi çabuk ol. Hey sen de hadi hadi kımılda. Gidiyoruz. Hadi.
3: Daha hızlı daha hızlı hadi.
1: Gidelim.
2: Pekala. Şimdi herkes beni dinlesin. Bu bir kurtarma görevi olabilir. Ama burası gerçekten çok tehlikeli. Anlaşıldı mı?
4: Evet.
1: Buradakiler ne kadar yaşıyor? 25-30 yıl arası ama gençken kurtarırsak büroda 50 ya da 60 yıl yaşayabiliyorlar.
2: Cesurlar, eğer bana kalsa hiçbiriniz burada olmazdınız. Chicago'nun zor olduğunu sanıyorsunuz ama burada eşikten bahsediyoruz. Beni anladınız mı?
5: Evet.
2: Görevimiz olabildiğince çok çocuk toplamak. Çok kötü şartlarda yetişiyorlar. Yeterince silahınız var, görevinizi tam yapın, tamam mı? Kimseyi kaybetmek istemiyorum.
6: Hey.
7: Babamı istiyorum. Lütfen bırak beni.

0: Çabuk. Koş.
1: Hedef taranıyor.

0: Koş. Durun.
1: Bizden uzak durun.
0: Sakin ol, yardıma geldik.
1: Yardımınıza ihtiyacım
0: sadece
1: yok.
0: Sadece konuşmak istiyorum.
1: Ailemi hey, kaybetmeyeceğim.
0: Uzak dur ondan.
2: Git buradan.
1: Sakın
0: bırak
1: onu.
0: Hey, bırak.
1: Lanetlerim.
0: Tanrım.
2: Ona ne yaptınız?
0: Tamam, yok bir şey.
2: Babamı
0: yok,
2: görmek şey istiyorum.
3: Tamam. Dur! Hadi çabuk gitmeliyiz.
0: Tamam. Her şey yolunda, tamam.
3: Hadi durma, gitmemiz gerek.
0: Sakin ol.
3: Hadi.
0: Romit.
3: Sakın yapma.
0: Burada tam olarak ne oluyor?
3: Sen sadece işini yap Cesur. Gidelim. Kımıldayın. Hadi gidiyoruz. Bir adam iki çocuk, hemen onları hava aracına bindirin.
4: Katiller!
2: Çekil şuradan! Bırak onu!
4: Yeter artık!
3: Hayır, hadi yürüyün aşağıya! Otur
4: aşağıya! Hey! Çekil şuradan! Bırakmayın!
3: Hey, dur bakalım! Hey!

0: sabun deniyor. Bir ara sen de dene, olur mu? Ne haber kasıntı? Kayboldun?
1: Ford'u arıyorum. David'le Providence'a gideceğiz.
0: Yönetici adıyla hitap ediyorsun ha? Çok hızlısın.
2: Onu rahat bırak Peter.
1: Beni korumana ihtiyacım yok.
3: Dikkat!
0: Tabii.
4: Providence için gerekli hazırlığı yap. Gemi bir saat hazır olsun. Beni takip et.
0: David merhaba. Bak işim hakkında konuşmalıyız. Masa başı iş bana göre değil, tamam mı? Tabii meşgulsel sorun değil. İstersen yarın da konuşabiliriz. İyi fikir.
5: Konuşmalıyız. Nedir bu Nita?
1: Aşılama.
5: Ne demek aşılama? Bize aşı yapmamışlardı ama.
1: Ford. Şuna bak. Adın ne senin?
6: Adım mı?
5: Merhaba. Baban için çok üzgünüm.
6: Babam mı?
5: Seninle üste görüşürüz. Bu insan kurtarma operasyonu değil. Çocukları kurtarmıyoruz, onları çalıyoruz.
1: Bizim işimiz bu. Artık biliyorsun, David onları kaçırıp gazla hafızalarını sildikten sonra büro için yetiştiriyor.
5: Bildiklerini alırsanız kimliklerini de almış olursunuz.
1: Evet, asıl amaç da bu zaten.

0: Hepsi silahsızdı.
1: Buna boyun eğmeyeceğim. Yaşayan herkesi toplayın. Savaşı Evelyn'a götürüyoruz.
2: Yüklüyorum.
3: Tamam, hazır. Yükleyin.
1: Bugün hep birlikte Evelyn'ı yeneceğiz. Ne pahasına olursa olsun.
4: Evet!
3: Hadi.
5: Bunların hepsi şu anda oluyor. Yani izleme teknolojileri gerçekten harika.
6: Konudan sapmasan olur mu Caleb? Evimizden bahsediyoruz. Yakında savaş çıkacak.
5: Nereye gidiyorsun?
6: Bir şey yapmak zorundayım.

0: Four, ne yaptığını sanıyorsun sen?
1: Tris'i alacağım. Gidiyoruz.
0: Ama yukarı çıkamam.
2: Hey, ne yaptığını sanıyorsun?
0: Four.
2: Senin buraya girmen
0: Four.
2: Yasak.
0: Bu bir işe yaramaz.
1: Safka.
2: Ana asansöre izinsiz giren biri var.

0: Merhaba.
1: Gidiyoruz.
0: Ne?
1: Hemen.
0: Ben gidemem.
1: Farkında değilsin ama bu insanlar sana yalan söylüyor.
0: Yalan mı? Sen neden
1: söylüyorsun? Bak, sana söyledikleri her şey.
2: Silahlarınızı indirin.
1: Bu insanlar çocukları ailelerinin elinden alıyor.
2: Onlara daha iyi bir hayat veriyoruz.
1: Ailelerini öldürerek...
3: Maalesef talihsiz bir kazaydı efendim.
2: Kaza olması bunun iyi bir şey olmadığını göstermez.
1: Triz, burası sandığımız gibi
2: birini
1: bir yer
2: kurtarabilecek
1: değil.
2: Olsaydın ve sağlıklı bir çocukla hasta bir adam arasında seçim yapman gerekseydi hangisini
1: seçerdin?
2: Hiçbirini
1: seçmezdim.
2: O zaman ikisi de ölürdü. Gitsek iyi olacak.
1: Triz, Chicago'ya dönelim. Oradan ayrılmamalıydık.
0: Hayır, beklemeliyiz.
1: Bekledik zaten. Dinle David, senin sandığın gibi biri değil.
0: Onun hakkında bir şey bilmiyorsun. Ne üzerinde çalıştığını saklı.
1: Sen de burada ne olduğunu bilmiyorsun. Burada ne yaptıkları hakkında hiçbir fikrin var mı?
0: Evet, tabii ki var. Neden konseye gittiğimizi sanıyorsun?
1: Triz. Bak, beni dinlemeni istiyorum.
2: Triz.
1: Lütfen benimle gel.
0: Gitmem gerek.

0: Chicago'ya döneceksen seni götürebilirim.
1: Hayır, eksik olma.
0: Bence işi yürüyerek geçemezsin. Eve dönemezsin diye bir kural yok. Hadi.
1: Peki.
0: Hazır. Bizi Chicago'ya götür.
2: Bak, neler hissettiğini anlıyorum ama yapacağın şeyin bu dünyadaki herkes için neticeleri olacak. Paul bunu anlamıyorsa bu senin suçun değil.

0: David eşikte olan hiçbir şeyi görmeni istememişti. Her şey onun kontrolünde, izinsiz hiçbir şey yapılamaz. O yüzden o duvarı sadece onun gemisi geçebilir.
1: Bunu neden bana söylüyorsun?
0: Seni oraya götüremiyoruz.

0: Sizin de gördüğünüz gibi bu iddiayı destekleyen birçok genetik işaretleyici var. Standart kişilik testleri, davranış ölçümleri, tepki testleri gibi kendisi hepsini başarıyla geçti.
1: Doğru olduğunu varsayarsak kulağa güzel geliyor.
2: Philip.
1: David daha önce bize yalan söylemişti, öyle.

0: Değil mi David? Bir de kızı dinlemek istiyorum.
1: Neden aynı şeyleri ondan dinlemek istediğinizi anlayamıyorum.
2: Bize izin ver David. Saf kan olduğunu öğrenmek sizi şaşırtmıştır Bayan Prayer.
3: Safkanın ne anlama geldiğini bile bilmiyorum.

0: seni onlara kucak açmanın zamanı gelmiştir. Tabii safkan ya da hasarlı olduklarına bakmadan.
1: Buraya bunu konuşmaya gelmedik.
0: Ama konuşmalısınız. Bunun size göre bir deneyden ibaret olduğunu biliyorum. Ama Chicago'daki o insanlar gerçek. Şu an savaştalar çünkü kurduğunuz sınıflara hiç yardım etmiyorsunuz.
2: Ama Chicago'nun yönetiminden David sorumlu.
1: O sadece sermayesini artırmaya geldi.
2: Seve seve artırırız ama orada işler onun dediği kadar kötüyse David, önce düzeni sağlaman gerekmez mi?

0: Yapılabilecek bir şey yok demiştin.
1: Ama bir şey yapıyorum. Toplulukları geri getiriyorum.
0: Ne? Neden?
1: Umarım yandaşlar benim yerime sorunu çözer. Topluluklar işe yarıyor Tris. Barışı sağladılar ve seni yarattılar.
0: Sana asla güvenmemeliydim.
1: Fedakarlık etmeden, değişim, çaba göstermeden barış olsun istiyorsun. Dünya bu şekilde dönmüyor.

0: İyi misin?
1: İyileşirim. Umarım uzak değildir.
0: Chicago'ya gidip Evelyn'e Johanna'dan daha büyük sorun olduğunu söylemeliyim.
1: Duvardan geçmek için buna ihtiyacın olacak. Yardımına ihtiyacın var Tobias. David'in neler yapabileceğini bilemezsin.
0: Tris ne olacak peki?
1: Burada olduğu sürece güvende olur. David'in gözünde çok değerli.
0: Bana avantaj kazandır. Eğer David sorarsa seni burada arkamda bıraktığımı söyle, tamam mı?
1: Neden?
0: Çünkü Tris yalan söylediğini anlar.

0: Bir kaza oldu. Türbülansa girdik. Sıradan bir fırtına değildi. Şimşek de yapmış olabilir. Ciddi bir kazaydı.
1: Thor nerede?
0: Bilmiyorum. Bayılmışım. Kendime geldiğimde herkes ölmüştü. Beni orada bırakmış.
2: Tamam. Biz her yeri ve her eşiği arayıp onu buluruz. Sen merak etme. Endişelenme. Onu bulacağız. Söz veriyorum.
1: Thor kimseyi kaza yerinde bırakmaz.
0: Bunu söyleyeceğini demişti. Thor Chicago'ya geri dönmeye çalışıyor.

0: Peter.
1: Merhaba David. Adımı bilmediğini sanıyordum.
0: Ben önemli olan her Chicago'nun adını bilirim.
1: Sahi mi?

0: peki? Madem ben bu kadar önemli biriyim, neden bana o kadar saçma bir iş verdin?
1: Hepimizin fedakarlık etmesi gerekir.
0: Galiba sen hiç yapmamışsın.
1: Peter. Chicago'daki bir sorun için yardımın lazım.
0: Bundan benim çıkarım ne?
1: Bunu halledersen istediğim bir iş senindir. Benimki hariç.

0: Peter nerede biliyor musun?
1: Odasında değil mi?
0: Hayır.
1: Hayır. Nerede bilmiyorum. Peki yardım edebileceğim bir şey var mı?
0: Thor'u bulabilir misin? Ama kimseye söyleme.
1: Elbette asla söylemem. Yeter ki iste Beatrice.

0: Hadi ama For, neredesin?
1: Evelyn. Onu duvarın önünde bulduk.
2: Çıkar şunu. Oğlum nerede söyle.
3: Bilmiyorum.
2: Edgar bana ne olduğunu anlattı. Konuşmaya başlasan iyi olur. Yoksa duruşmanı başlatırım hemen.
3: Hayır, başlatamazsın. Çünkü bende istediğin bir şey var.
2: Öyle mi? Neymiş o?
3: Bu savaşı kazanmanın yolu.
4: Merhaba.
5: Merhaba.
0: Triss.
5: For'u buldun mu?
0: Evet, onu buldum. Görmek isteyeceğim bir şey daha buldum.
5: Hadi başlat.
6: İşte orada. Bu. Yakalayın.
5: For.
0: Merak etme, o iyi. İzlemeye devam et.
2: Neresi burası?
3: Seveceğim bir yer.

0: Nedir bu?
1: Bir dene, görürsün. Ama sevdiklerinin üzerinde deneme.
2: Benimle karşılaşmaya ne zaman cesaretin olur bilmiyorum. 3 haftadır beni burada tutuyorsun. Bir topluluk yönetiyorum. Oğlumuzu Jenny'nin adamlarından korudum.
0: Onu korudun mu? Sen buna korumak mı diyorsun? Sen kendi oğlunu dövdün.
2: Ben onu olgunlaştırdım.

0: Seni iyileştirmeye çalışıyorum Tobias.
1: Sen kimsin, seni hatırlamıyorum.
2: Çok özür dilerim ama... kimsiniz siz?
3: Bir de bunu yandaşların üstüne saldığını düşün. Joanna bile senin başta olduğun zamanları hatırlamayacak.
4: Sen bunu kimden öğrendin peki?
3: Dışarıda çok güçlü bir arkadaşım var. Savaşa hazırlanmak yerine bunu kullanmanı istedi.
4: Arkadaşının bir adı var mı?
3: David.
4: David mi? Arkadaşına son çare olmadığı sürece o şeyi kullanmayacağını söyle.
5: David niye Evelyn'ı desteklesin? Hiç mantıklı değil.
4: İyi misin? Seni çok merak ettim.
1: Evelyn, yandaşlarla barışmalısın.
4: Olmaz. Jonah kararını verdi. Bu savaşı ben istemedim. Ama bitireceğim. Sana söz veriyorum.
1: Neyle karşı karşıya olduğunu bilmiyorsun. Asıl sorun Joanna değil.
4: Bana kızdığını biliyorum. Ve bunu anlıyorum. Ben sadece... hiçbir zaman... Bak, bu benim için de zor. Seni burada tutmak istemiyorum.
1: O zaman çıkar beni.
4: Yapamam. Sorumluluklarım var. Bir gün bunu sen de anlayacaksın ama şu anda burada kalmalısın. Bu işi bitireceğim. Öyle ya da böyle.
6: Bu işi nasıl bitireceksin?
1: Burada çok fazla kalmayacaksın. Neden bahsediyorsun sen?
7: Evelyn kararını vermek üzere. O hafıza serumunu kullanırsa Chicago bile kendi adını unutur.

0: Giriş onaylandı.
1: Chicago'da durumlar nasıl? Evelyn'ın uyumsuzlardan korunup korunmadığına mı bakıyorsun?
2: Tris, artık Chicago'yu unutsan iyi olur.
1: Bu çok tuhaf David. Yıllardır beni izliyorsun ama hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Chicago'daki herkesin hafızasını sileceksin, öyle değil mi?
2: Pekala.
1: Aslında uyumsuzları hiç desteklemedin.
2: O insanlar sana çok kötü davrandı. Aileni öldürdü.
1: For orada.
2: Evet, for. Evet, for orada ama o da hasarlı. Tıpkı diğerleri gibi. Nereye gidiyorsun?
1: Gemini alacağım ve bir daha dönmeyeceğim.
2: Sen onu uçuramazsın.
1: Göreceğiz.

0: Otopilot devrede.
1: Tris Prayer gemimi çaldı. Onu geri getirin.
2: Çabuk olun.
3: Christina, bunlar Tris ve senin
4: için. Gittiğinizi nasıl anladın?
3: David'ten nefret eden sadece siz değilsiniz.
2: Hadi çabuk.
3: Sağ ol.
5: Durdurun şunları.
2: Hadi atla.
4: Ellerine sahip ol, yoksa seni atarım.
2: Hadi Ford'u kurtaralım.

0: Şu üç gemi bizi takip ediyor gibi.
1: Plazma gemisine bağlan.
2: Onu sıkıştırın. Onu çarpıp inmeye zorlayın. Otopilot onu güvenli bir şekilde indirin.
0: Ne yapıyor bunlar?
3: Bizi zorla aşağı indirmek istiyorlar. Manuele geçiyorum.
0: Yüksel, yüksel.
3: Uğraşıyorum. Uğraşıyorum.
1: Yükseklik. Uyarın. Evrenimiz nedir efendim?
2: Onu hemen vurun. Kamuflaj duvarını geçmesin. Oradan sonra takip edemezsiniz.
3: Ayvayı yedik.
4: Tanrım, artık sonumuz geldi.
3: Sakın tutun onu.
5: Gazı kapatmanın bir yolu olmalı.
4: Havalandırma sistemine bak. Bütün şehri sarıyor. İşte orada.
5: Joanna.
3: Tam zamanında yetiştik.
6: Evet, vakit geldi. Gazın son çare olduğunu söylemiştin.
7: Tamam.
6: Peki duruşmanın sonu ne olur sanıyorsun?

0: Serum salındığında haber ver.
1: Anlaşıldı. İyi şanslar.
0: Teşekkür ederim. Bu dronlar nasıl çalışıyor?
2: Başlığını etkinleştir.
0: Sonra?
2: İzle ve öğren.
3: Durun, hemen silahlarınızı bırakın. Hey, hey durun, ne yapıyorsunuz? İtirin beni.
2: Tamam, bunu sen hallet. Yavaş ol.
0: Üzgünüm.
4: Olduğunuz yerde kalın.
2: Aferin kızıma.

0: Boş versenize. Ben gidiyorum.
1: Bu da ne böyle?

0: Ona asla güvenmemeliydim.
1: Doğru olduğuna inandığın şeyi yaptım.
0: Seni seviyorum.
1: Hadi, yürü.
2: Serum durumu hazır.
3: Pekala. O düğmeye basarsan... burada güvende olacağız. Ve... kimsenin başına gelenlerden haberi olmayacak. Seçim senin.

0: buharlaştırma işlemi başlatılıyor.
1: Çocuklar,
2: çabuk. Serumu salmaya başladılar.
3: Engellemek için bir yol buldun mu?
2: Henüz değil.
3: Bu taraftan.

0: Kilitli.
1: Kontrol odasına girmeye çalışacağım.
2: Bu yaptığını durdurmak zorundasın hemen.
3: Ben... Bunu yapmak istemedim. Ama mecburdum. Chicago'nun nasıl kurtulacağını sadece ben biliyorum. Kapıları kapatmakta haklıydım ama kimse dinlemedi, hiç kimse. Hatta sen bile. Bunu yapmamı yandaşların kendi istedi.
0: O serum sadece yandaşların hafızasını silmekle kalmayacak. Bütün şehrinkini silecek.
3: Ne?
0: Sana söyledikleri her şey yalandı.
3: Nasıl?
2: Evelyn, yanında olmak istiyorum. Bu şehri her ne yapacaksan bana da yapacaksın. Anne.
3: Tobias.
2: Artık seni tanımayacağım. Yapma ne olur.
3: Lütfen.
2: Yapma. Hayır!
4: Demek bu yüzden bu iş için beni seçmiş. Umarım izliyorsundur David.
3: Anne.
0: Christina, hala kapıyı açamadın mı?
1: İçeriden kilitli olduğu için kapı açılmıyor.
0: Denemeye devam et.
5: Serum yayma işlemi başlıyor.

0: İçinize çekmeyin. Sakın gazı solumayın. Solumayın.
1: Kelip, seçeneklerimiz azalıyor.
2: Bir dakika.
3: Evet, sanırım bir şey buldum. Gazın çıktığı bir kapak var.
4: Gemiyle olan iletişimlerini kes.
1: Caleb!
3: Triss! Triss, beni duyuyor musun?
1: Caleb!
3: İçeri giriyorum.

0: Ha? Lanet olsun. Ne?
1: Durdur şunu.
0: Kilitli.
1: Kapıyı aç.
2: Aç kapıyı.
1: Peter, aç şu kapıyı.
3: Seni bulacağım Peter.
4: Tobias.
3: İyileşeceksin.
4: Lanet olsun sana.
3: Durdurabilecek misin? Hayır.
5: Birbirinizden uzaklaşmayın.
6: Tris, şuna bak. Zekice tasarlanmış. Gazı borudan salıyor.
4: Kelip, onu hemen bulup yerini söyle.
6: Tam şurada. Hava akışını kontrol eden bir yalıtım vanası var. Ama oraya nasıl inilir bilmiyorum.
4: Ben biliyorum. Ford!

0: Kapıları kapat. Tres, her şey benim kontrolümde. Şu anda bulunduğun odayı bile kapatabilirim. Bana karşı koyma artık.
1: Bunun başka bir yolu daha var.
0: Bu sersemlik. Dur. Seni ben yarattım. Hatta çocuğun da olabilirsin. Çünkü öyle davranıyor. Evet, şımarık bir çocuk.
1: Tris, koridorun sonunda solda bir çıkış daha var.
2: Hedef taranıyor.

0: Demek buradasın. Haklısın David. Artık bitti.
1: Hayır!
2: Serum yayılımı durdu.
3: Kimse hasarlı değil.

0: Etraf temiz.
1: Evet.
2: Gaz yok.
0: Gaz yok.
2: Şükürler olsun.
1: Şükürler
2: evet,
1: olsun.
2: Evet, hava temiz.
1: Etraf temiz.
2: Gaz yok. Gitmiş.

0: Başardık.
1: Aileler böyle yapar.
0: Caleb, bir şey daha yapmanı istiyorum. David'e mesaj göndermeni istiyorum.

0: Ben Tris Prayer. Size gerçekleri anlatmaya geldim. Bu gezegende bizi kendileriyle eşit görmeyen başkaları var. Kendilerine safkan deyip, bize ise hasarlı diyorlar. Bizi kendi dünyalarından ayırmak için bir duvar ördüler. Ayrıca bizi birbirimizden ayırmak için topluluklar kurdular.
1: Merhaba. Hadi ama. Beni böyle satabileceğini mi sandın? Bana kirli işlerini yaptırıp diğerleri gibi öyle bir kenara attın ha? Hani anlaşmıştık dostum?
0: Onların deneyiyiz. Bizi yok edecekler.
2: Otopilot dostumuzu gitmesi için ayarladım. Yanında kamuflaj duvarı içinde küçük bir sürpriz bulunuyor.
0: Bize kimliklerimizi ve geldiğimiz yerleri unutturmaya çalıştılar. Ama başaramadılar. Ve sonunda yenildiler. Artık 5 topluluk değil, tek bir şehir olarak ayakta duruyoruz. Duvarlarını başlarına yıkacağız.
1: Teras katını istiyorum. Evet, aynen öyle. Ya da yukarıdaki o mekanda harika bir oda. Tamam, bak. Eski ranzama da razıyım, olur mu? Yeter ki şu lanet olası kapıyı aç artık. Lütfen.

0: bizi gördünüz. Artık biz de sizi görüyoruz. Duvarın ardındakiler, beni iyice dinleyin. Çünkü dinlediğinizi biliyorum. Chicago sizin deneyiniz değil. Bizim evimiz.
1: Her zaman da öyle olacak.
2: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Öğrenelim bakalım. Polat Alemdar niye gelmiş?
1: Emredersiniz efendim.
0: Ne diyorsun Hamit?
2: Çözmüştür bizimle bağlantısını İnci Hanım'ın.
0: Çözse daha işime gelir.
2: Niye bu kadına bu kadar güveniyorsun Ulu Bey?
0: Kadınlar kendilerine güvenilmediğini düşündüğünde seni aldatır.

0: Dayı, böyle bir resmimi çek, Facebook'a koyacağım.
1: Çıkınca çekerim.
2: Çıkınca çeker mi oğlum? Dayı sen suyun altında çek ya.
0: Dayı ben suya girmeyeceğim ki.
2: Nasıl girmeyeceğim?
0: Fotoğraf çektirmek için giydim.
2: Dayı sana emredecek. Sen suya girmeyeceksin öyle mi?
0: Yüzme bilmeyeyim.
2: Ya yüzmeyeceksin ki oğlum. Dalacaksın.
0: Nasıl dalacağım?
2: Ya kendini suya at taş gibi. Su seni içeri çeker.
0: Peki nasıl dışarı çıkacağım?
2: Ya çırpınacaksın ha. Ya koca tankerler su üstünde girdi. Görmüşsün mü? Sen mi gidemeyeceksin?
0: Cevher dayı.
2: Hı.
0: Dayı Murat'ın cesedini göstersin. Ele girek arayak.
2: Dayı söz ver. Kol.
0: Tamam. Ben de diyeyim ki. Su kütüğün söz büyüğün. Büyüğümüz sözünü tutsun. Biz de suya girek.

0: Yengerim, ateşin var mı?
1: Ah! Ah!

0: bu kapıya kadar açtım. Sen de bunu aç. Ne de adın?
1: Yegen.
0: Yegen.

Oh.

etti mi Murat'ı?

Bu ne kadarmış?

0: Neredesin lan burada?
1: Dayım bekle dedi dayı.
0: Ula senin gibi yekene. Nisa Dyson merak etmez mi?

0: var, çok ses çıkartacak.
1: Ne çıkar oğlum?
0: Yavaş o, yavaş.
2: Yeğen, sen misin?
3: Bay Müzik.

0: Buraya Leyla ile aramda bir şey yok demeye gelmedin herhalde.
1: Senin Ersoy'la aranda ne var onu sormaya geldim.
0: Aşığım. Bir kere İskender'le birlikte oldum diye her güçlü adamla birlikte olacak değilim. Ayrıca ille de güçlü bir adamla birlikte olacaksam, İskender'i öldüren adamla birlikte olmayı tercih ederim.
1: Ersoy'u öldürecek olan adam seni istemeyebilir. Çünkü güvenilir değilsin.
0: Dediğim gibi, Ersoy'la ilgilenmiyorum. Tehditler savurmaktan öteye gidecek bir adam değil.
1: İnci, sen şimdi diyorsun ki, gerektiğinde çocuk bile öldüren bir adamdan asla korkmuyorum, çekinmiyorum, onun tehditlerini umursamıyorum.
0: Evet öyle.
1: Peki bu adamın elinde seninle ilgili bir kaset varsa, yine umrunda değil öyle mi?
0: Herkesin elinde bir kaset var. Ama bir tek benim elimde bu kasetleri yayınlayacak güç var.
1: Ben sana yardıma hazırım. Herhangi bir açığından ötürü sana baskı ya da şantaj yapmaya çalışırsa onun yanında olma.
0: Mehmet Fikret'i koruduğun gibi beni de mi koruyacaksın?
1: Mehmet Fikret'in ölmesini istemeseydim ölmezdi.
0: Günde 100 kişinin ölmesini istiyorum. Hepsi yaşıyor. Benim için öldürür müsün?
1: Yok. Ben adliye muhabirlerini öldürmem. Ya da öldürtmem.
0: Sen bana inanmıyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Seni nasıl inandırabilirim kendime?
1: Neden dürüst olmayı denemiyorsun?
0: İlk günden beri seni beğeniyorum ve istiyorum.
1: Bu kadar dürüst ol da demedim.
0: Sen de ilk günden beri benden kaçıyorsun.
1: Sana o zaman söyledim. Evli kadınlarla birlikte olma.
0: Artık evli değilim.
1: Kocasını öldüren kadınlarla da birlikte olma.
0: Kocam beni aldattığı için öldü. Sen beni aldatır mısın? Gerçi sen ölmüş bir kadını... Pardon, iki kadını bile aldatmıyorsun.
1: Beni seven kadınlar çok yaşamıyorlar İnce.
0: Söz. Seni hiç sevmeyeceğim.
1: Geç oldu.
0: Otur. Henüz geç değil. Otur dedim, yat demedim. Kızacak bir şey yok.
1: Ben emir almayı sevmem.
0: Lütfen oturur musun?
1: Seninle öğle yemeği yemek lazım. Akşam yemeği yanmış. Yemek için teşekkür ederim.
0: Seni geçireyim.

0: İnci Hanım, ben Leyla Türkmen.
1: Oo, savcı hanım. Yoksa geliyor musunuz?
0: Yok. Bu sefer de siz geliyorsunuz. Yine ifadenize başvuracağım.
2: Konu ne?
0: Geldiğinizde konuşuruz.
2: Tamam, görüşmek üzere.
3: Müsait misin Leyla?
0: Hayrola, sen duruşmaya çıkmadın mı?
3: Bir arkadaşa rica ettim. O çıktı.
0: Sen duruşmaya çıkmayacaksın.
3: Senin yüzünden. Kaç gündür kafamı toplayamıyorum. Bir cevap vermedin bana.
0: Hemen verebilirim istersen.
3: Anladığım kadarıyla olumsuz bir cevap. Biraz daha düşün, olur mu?
0: Düşünecek bir şey yok Ferit.
3: Bu akşam bir yemek yiyelim, konuşalım. Ondan sonra ne diyorsan razıyım.
0: Peki.

0: Hayırdır? Kimi uykusuz bıraktı seni?
1: İşim vardı.
0: Onu soruyorum ya. Gece mesaisi zordur. İnsanı yorar.
2: Mücahit. Ses var mı bizimkinden?
1: Yok abi.

0: Siz ne yaptınız dün gece?
1: Hiçbir şey.
0: Abi biriyle kavga mı etti?
1: Nereden çıkardın Erhan?
0: Kapıdaki çöpte yırtık bir gömlek var.
1: Abiyle ne alakası var?
0: Gömleğin içinde Polat Alemdar yazıyor. Sen de bizi iyice saf zannettin ha.
1: Tamam, kavga etti.
0: Gizem he?
1: Gizem kim?
0: Kadın meselesi. Anlaşıldı.

0: Efendim, beklediğiniz misafiriniz geldi. Buyurun.
1: Hoş geldiniz.
2: Kilo almışsın Ersoy.
1: Şehirde böyle oluyor. Ama sabah sporlarına başlarım. Buyurun.
2: Güzel bir kamp kurmuşsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Daha önce ziyaretine gelecektim. Ama...

0: hastanede olduğunu duydum. Hastanede benimle görüşmek istemeyeceğini düşündüm.
1: Ben sizinle her yerde, her ortamda görüşürüm. Önemsiz bir kaza geçirdim. Şimdi iyiyim.
0: Hayır soyucum. Biliyorsun ben açık konuşmayı severim. Yeni bir konsey oluşturmuşsun. Yeni bir ordu kuruyorsun. Sonuna kadar destekliyorum. İstediğin kadar silah, adamlarını eğitmek için uzman vermeye hazırım.
1: Teşekkür ederim. Ben sizden öncelikle stratejik destek istiyorum. Bizim üstümüze gelenler olacaktı. Bilhassa ordu ve yargı içinde. Onlara kalkan olmanızı rica ediyorum.
0: Ben de senden bir şey rica ediyorum.
1: Zevkle.
0: Polat Alemdar bizim için çok tehlikeli bir isim. Bu adamın sağ kalması Siyonist camiamızın gözünde küçük düşmem demek.
1: Sizin elinize çokça fırsat geçti Alemdar'ı öldürmek için. Neden yapmadınız?
0: Geçmişi konuşmak istemiyorum. Büyük bir organizasyona giriyorsun. Bu organizasyonun hem Türkiye içinde hem Türkiye dışında uyuşturucu ayağı var. Kaçakçılık ayağı var. Desteğimiz olmadan başarıya ulaşman çok güç.
1: Polat Alemdar basit bir iş. Onu şahsi ricanız olarak değerlendiriyorum. Başka?
0: 12 Eylül'den önce kaşıdığımız yara bugün kansere dönüştü. Bu kanseri ölümcül hale getirmek senin işini kolaylaştıracak.
1: Kimlerin ölmesini istiyorsunuz?
0: Her iki mezhebinde kanaat önderleri var. Uzlaşmaya açık olan. Önce dedelerden biri gitsin, cevaben bir de mollalardan.
1: Otel işi gibi bir şey organize ederim. Siz rahat olun.

0: Yok, siz kesin kararlısınız. Gelmeyeceksiniz bize. Ne yapalım? Nasıl olsa ben adliyenin yolunu iyice öğrendim.
1: Olmadı, muhabirlikten tekrar başlarsınız İnci Hanım. Malum, adliye muhabiriniz öldü.
0: Ya sormayın, çok üzüldüm. Hem de sizi ziyarete geldiğim gün.
1: Ben tesadüfleri hiç sevmem.
0: Neyi kastediyorsunuz anlamadım. Benden şüphelenmiyorsunuz herhalde.
1: Size dair bir sürü şüphem var. O gün burada olmanız, odamdan bir zarfın kaybolması, zarfı alanın muhabiriniz olması ve aynı gün içinde muhabirinizin ölmesi ya da öldürülmesi.
0: Bu sizin göreviniz. Tabii ki araştırıp soruşturacaksınız. Siz yapmasanız ben zaten sizden bunu talep ederim.
1: Pekala. Muhabiriniz odamdan aldığı zarfla ilgili size bir şeyden bahsetti mi?
0: Hayır. Çok saygılı davrandı. Beni kapıda görünce buraya kadar eşlik etti. Sonra da çıkışta uğurladı.
1: Zarfı sizin yanınızda almadı yani.
0: Benim yanımda böyle bir şey yapamaz ki. Görsem mani olurdum. Zarfın içinde sizi ilgilendiren bir şey mi vardı? Sizi tehdit eden, size şantaj yapan birileri mi var?
1: İnci Hanım, tekrar edeyim. Odacım zarfı odaya koyduktan sonra siz buraya muhabirinizle geldiniz. Başka kimse odaya girmedi. Siz çıktıktan sonra da odacım zarfın kaybolduğunu fark etti. İçinde benimle ilgili, sizinle ilgili ya da başka biriyle ilgili ne varsa bu ayrı bir konu.
0: Dediğim gibi ben bir zarf görmedim. Doğal olarak alanı da görmedim.

Ben sizin yerinizde olsam, bundan sonra kapalı hiçbir yerde tek başıma olmam. Yanınızda yaptıklarınıza şahitlik edecek birileri olsun ki şüpheli bir durum daha yaşamayın.

Eğer şüpheli bir durum doğacaksa bu gece de onunla olabilirim. Nasılsa Polat arkadaşınız. Güvenilir bir şahit değil mi?

0: Ersoy iyileşmiş mi?
1: Ersoy iyileşmiş. Ama siz Almanlar hastalanmışsınız.
0: Yine ne oldu?
1: Ne olacak? Bir din yaratın dedik. Mezhebe dönüştürün. Kaç yıldır bekliyoruz.
0: Benimle değil, Feller'le konuş.
1: Artık bu konuda müttefikim sensin. İki ülkenin çıkarları da bu mezhebin tamamen dine dönüşmesinde.
0: İran zaten bölgede Şii hilali kuruyor. Suriye, Irak, Lübnan, Bahreyn ve Suudi Arabistan'ı içine alacak şekilde. Bu sizin neden işinize gelsin ki?
1: Bölgenin lideri Türkiye. Hem Şiiler hem de Sünniler nezdinde itibar sahibi. Türkiye'de bu mezhep çatışmasını yaratmazsak kontrol edilemez bir güce dönüşür. Bu konuda sizin yetişmiş birçok elemanınız, çalışmalarınız var.
0: Biz Türkiye'nin Bosna olmasını istedik. Ama siz destek vermediniz.
1: Çünkü o zaman Türkiye bizimdi. Şimdi değil.
0: Çok tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. İran bölgeyi etkisi altına aldığı gibi güçsüz bir Türkiye ile sizin daha çok üstünüze gelecektir.
1: Günter, bu bölgede tek parça hiçbir devlet olmayacak. Buna İran da dahil. Herkes önce özgürlüğüne kavuşuyor gibi gözüküp ardından bölünecek.
2: Tehlikesiz oyunları sadece küçükler oynar.

0: Söyle Tombik.
1: Asıl sen söyle. Dün gece neredeydin?
0: Birincide. Bir şey mi oldu? Alo?
1: Sana hiç yakıştıramadım.
0: Neyi?
1: Tamam Polat, konuşacak bir şey yok.
0: Bence de yok. Alo? Alo?

0: Gel tak yüzüğü parmağıma.
1: Anlamadım.
0: Evlilik teklifini kabul ediyorum.

0: İyi misin? Kaptan, iyi misin?
1: Ne oldu?
0: Kaptan vuruldu. Yakalayın! Siz benimle gelin! Gebertin!
1: İn! İn!
2: Ormanlık arazi, inecek yer yok!
1: Otobana in!

bir yer bu.

yetemem bir araba durdu.

0: Yaralımız çok efendim. Ne yapacağız?
1: Hamit hariç. Hepsini kafasına sıkın. Atın!
0: Efendim, hafif yaralılar da var.
1: Hafif olan hiçbir şeyi... demem! Bir helikopteri düşüremediniz. Canınızı bağışlıyorum. Daha ne?

0: Nasıl buldular burayı?
1: Sayende?
0: Benimle hiçbir alakası yok.
1: Dün gece Polat'la birlikte değil miydin?
0: Ben size söyledim zaten birlikte olduğumu. Sizden gizli hiçbir şey yapmadım. Burayı bilmiyordum bile. Oğuz gelip beni yoldan aldı.
1: Seni riske atmamak için evinde Polat Alemdar'ı öldürmedim. Sen beni de mekanımı da riske attın.
0: Tek başına bir adam. 1000 kişisiniz. Öldürseydiniz ya. Bunun da mı sorumlusu benim?
1: Sorumlusu sen olsaydın şimdi karşımda konuşamazdın.
0: Beni bir daha tehdit etme.
1: Etmeyeceğimi söyledim. Beni sakın pişman etme. Sakın!

0: Cevher Bey, acil kan lazım.
1: Ne kadar istiyorsanız alın.
0: Hiçbirinizin kan grubu tutmuyor.
1: İmdat, daha durur musun? Koş kan bul. Dayımın durumu kötü mü?
0: Ameliyatı iyi geçmiş. Odaya alındı. Ama çok kan kaybetti. Yeterli kanımız olmazsa sıkıntıya gireriz.
2: Efendim. Doktor arkadaşlar pilot beyefendinin durumunun iyi olduğunu, ameliyata alındığını söylediler. İleriki hayatında bir uçuş problemi yaşamayacağını düşünüyoruz.
3: Çıkınca haberim olsun.
2: Efendim, Tuncay Bey'i arıyorum, ulaşamıyorum. İşini safsaklıyor diye ihbar etmeyeceğim ama...
3: Hüsnü?
2: Zaza dayı ağır yaralı, hastanemizde.
3: Kim vurmuş Zaza'yı?
2: Cevher Bey'i çağırayım, tafsilatını kendisi anlatsın.
3: Çağır Hüsnü.

0: Tuncay, ne var ne yok?
1: İyiyiz efendim, siz nasılsınız?
0: Sağ ol, her şey dediğim gibi değil mi?
2: Çalışıyoruz efendim.
1: Telefonlarımız dinlendiği için daha tafsilatlı konuşamıyorum. Ama merak edecek bir şey yok.
0: Tamam Tuncay,

0: Beni değil, İbrahim'i muayene et Burçin Hemşire.
1: Sizin tansiyonunuz yüksek çıkıyor.
0: Kadınların elini tutunca yükselir benim tansiyonum. Hatta şekerim.
2: Bir şey yok değil mi hemşire hanım?
1: Tansiyonu yüksek Tuncay Bey.
2: Bir şey olmaz.
0: Tuncay'cığım, bizi biraz baş başa bıraksan bu tansiyon düşer.
2: Burçin hanım, dışarı çıksan.
0: Sen çıkacaksın, Burçin hanım kalacak.
2: Ben daha iyi tansiyon düşürürüm Fikret Bey.
0: Tadım kaçtı. Zaten İbrahim'e de üzülüyorum. Demedi deme. İbrahim yataktan kalkar kalkmaz sağa sola saldırır.
2: Saldırsın, ne güzel olur. Gider her soyu öldürür işte.

0: Murat öldü mü?
1: Gerek ki öyle. Ama onunla uğraşacak zamanımız yoktu. Dayı kaptığımız gibi çıktık.
0: Ben size demedim mi Zülfikar'la ilgilenin diye?
1: Dedin demesine de. Biz adama bir şey yapmadık. O geldi bizim mahremimizin yüzünü çizdi gitti.
0: Cevher.
1: Eğer soyun adamıyla uğraşmayacağız da kiminle uğraşacağız? Gebermediyse de ben gebertirim.
0: Ya Zaza ölürse?
1: Allah etmeye.
0: Zaza iyileşsin. Sizinle konuşacağım.

0: Çalıştır, gidiyoruz.
1: Buradan alsaydık işte abi.
0: Burnun kırılınca kafan çalışmaya başlamış. Ama Ünsal bulaşmak istemiyor. İleride alacağız. Daha çok adam öldürmeden alacağız.

0: Seçimlerde ne yapacaksınız Haşim ha?
1: Türkiye'de 1950'den beri oylar gizli. Tasnif açık Hüsal Bey.
0: Ağalarda mı demokrasiye geçti Haşim ha?
1: Biliyorsunuz. Aşiretimiz her bölgede ayrı aday desteklemekte. Tek bir parti yok bizim için.
0: Senin güçlü olduğun yerlerde bizim birkaç tane arkadaşımız var.
1: Arkadaşların koruculuğa karşı.

0: Başı mı? Devamından yana mı?
1: Buna milletvekilleri karar vermeyecek. Biz vereceğiz. Karşı olan da vardır, destekleyen de. Siz onlara bakmayın. Dediğimizi yapın, yeter.
0: Hepsine söz veremem. Ama seni de kırmam.
1: Ersoy'un da mı listesi var?
0: Muhtarların cebinde liste var. Ulu Bey'in listesi olmasın mı?
1: Doğru söylüyorsun. Bizimkiler burada yazıyor aşma. Bir duyum aldım. Sen benim dostumsun. Söylemezsem olmaz. Memati Baş, Haşim Ağa'yı indireceğim diyormuş. Sağda solda.
0: Haşim Ağa denizde gemi. 3-5 dalgaya batsaydı çoktan batardı. Ben onların kalemini kırmışım. Varsın biraz daha dalgalansın.

0: usta buradan çıkmışlar.
1: Yaralı da mı yok?
0: Yok usta. Tamamen terk edilmiş.
2: Yaralılar bir yere götürülmüştür. Oradan takip etmek lazım.

0: Gelmiş mi imdat?
1: Geldi.
0: Kimin kanı?
1: Bir hanımefendinin.
0: Hı?
2: İyi iyi, huyu değişir, biraz yumuşar.
0: Ulan imdat, senin yaptığın işi. Oğlum sen kimi kanlı dayıya verdirirsin?
3: Hayat Hanım sağ olsun dayı.
1: Cevher, dayım kötü mü?
0: Yok yok, bir şey yok. Bacım sağ olasın.
1: Aman Şeref Bey iyi olsun da. Murat öldü, değil mi Cevher?
0: Ölmese de bundan sonra yaşama şansı yok.
1: Dayım beni senden çok seviyor Cevher. Anladım bunu.
0: O bizim dayımız. Onun camış yüreği gibi yüreği var. Biz kim onun gibi sevmek? İmza hele gel.
4: Gerekli tetkikleri yapın, sonra da bana rapor verin.
0: Sen dayıma kadın kanı nasıl verirsin?
3: Dayı, kanın kadını erkeği mi olur?
5: O zaman Allah niye yaratmış erkeği erkek kanıyla, kadını kadın kanıyla?
3: Allah öyle bir şey yapmamış. Grup grup yaratmış.
5: Oğlum kız şarkıcı hu. Dayı şimdi sabah akşam türkü mü okusun Zülküfa gibi?
3: Dayı, Hayat Hanım'ın kanını verdim ki aralarında nikah düşmeye. Anlamıyor musun?
5: Ulan fasa. O sütte oğlu, kanda değil.

0: Kaza mı yapmış?
1: Evet efendim.
0: Siz nasıl izin verdiniz böyle bir rezilliğe?
1: Murat abi hanım arkadaşıyla görüşürken etrafında kalabalık istemiyor.
0: Zaza ne durumda?
1: Hastanedeymiş. Ağırmış.
0: Murat ayıldığını da söyleyin. Benden habersiz iş yapmasın.
1: Peki efendim.
2: Efendim, Haşim Ağa'yı kaçırmışlar.
0: Kim kaçırmış?
2: Memati ile Abdülay olduğunu söylüyorlar.
0: Polat Alemdar topyekün taarruza geçti. Adam fazla akıllı bir adam. Nefes aldırmıyor. Memati de akıllı bir adamdı. Onun aklını başından aldık. Polat Alemdar'ı bitirmiş.

0: Etmek için de aklını başından almak lazım.
1: Ben tabii başka bir şey düşünmüştüm kızım ama.
2: Ne düşünmüştün Nazife anne?
1: Bu sıra işleriniz çok. Nişan düğün aklıma gelmemişti.
2: Zaten nişan değil ki. Ferit evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim. Söz, nişan, düğün, sonraki işler.
1: Kızım yüzüğü takmışsın. Sonrası mı var bunun? Ya çocuk hadi hemen derse?
3: Hayırlı işte, acele etmek lazım. Akşam davet et. Yemeğe gelsin. Biz de tanışalım.
2: Çok mutlu olurum Ömer baba. Bir de siz görün isterim. Biliyorsunuz başka kimsem yok.
1: Polat'la konuştunuz mu biliyor mu?
2: Biliyor biliyor. Hemen evlen dedi. Başına dert olmamdan kurtuluyor ya. Sevindi.
1: Sevinmemiştir. Niye sevinsin kızım? Hikmet de Polat da kıskanırlar seni. Uğraşmalarından biliyorum ben.
3: Müsaitse o da gelsin akşam. Hep birlikte oluruz.
2: Aman ben aramam Ömer baba. Bir arıyorum, bir sürü laf ediyor.

İstemeden seni üzdük Memduha. Torunun geri gelmez. Ama torununun kanını yerde bırakmayız. Ne yapacaksan kanlına sen yapacaksın.

0: Hayda.
1: Tuncaycığım, bu deve değil, at. Senin için deve neyse, benim için de at o. Düşün, geliyorum canım.
0: Ben bu hamleyi daha önce hiç görmemiştim.
1: Ho, bende daha ne hamleler var. Öğreteceğim canım, öğreteceğim. Burçincim, bana bir kahve yapar mısın?
2: Peki.

0: Burcu, yavrucuğum kaç para kazanıyorsun sen?
1: Parayla ilgili bir problemim yok Fikret Bey.
0: Peki neyle ilgili problemin var çözeceğim?
1: Sağ olsun Tuncay Bey, her türlü problemimizle ilgileniyor.
0: Vay çapkın deve vay. Demedi deme kızım. Deve bu, çöker.
1: Öyle değil.
0: Biliyorum yavrucuğum, ben sana takılıyorum.

0: bir defalık senden bir şey istesem?
1: Lütfen Fikret Bey yapmayın. Sizin ne kadar çapkın olduğunuz konusunda beni Tuncay Bey uyardı.
0: Peki, senin benim için ne kadar yaşlı olduğunu da söyledi mi?
1: Ben 22 yaşındayım.
0: (gülüyor) 21'in üstüne ne kumarda ne kadında çıkmadım şekerim. Benim derdim o değil. Başka bir iyilik peşindeyim.

0: bir adamın cesedi hala çıkmadıysa demek ki o yaşıyordur.
1: İbrahim, deli deli konuşma. Adam boğaza düştü. Boğazdaki akıntıyı bilmiyor musun?
0: Ben boğazdaki akıntıyı da biliyorum. Fikret Bey'in ne olduğunu da biliyorum. O ölmemek için her şeyi yapar.
1: Denedi, olmadı. Öldü. Artık kabullen.
0: O zaman ben İstanbul'u yakarım. Demedi demeyin.
2: Ya baba, sen önce iyileş de.
0: Ben gayet iyiyim kızım.
1: İstediğin yeri yakayım hocam. Arkandayım.
0: Soya kadar gider bu iş.
1: Gözümsün.
2: Baba, ne yapıyorsun sen?
0: Hay Allah. Blöf yaptım Polat Alemdar, belki bir şey saklıyor diye ama... Maalesef Fikret amcan ölmüş kızım.
2: Babacığım, sen beni hiç sevmiyormuşsun.
0: O ne demek kızım?
2: Beni ne kadar üzüyorsun kaç gündür? Sevsen üzmezdin.
0: Kızım, ben bir seni bir de Fikret Bey'i sevdim bu hayatta.
2: Efendim?
3: İbrahim Bey'le görüşecektim.
2: Kim arıyor?
3: Burçin ben.
2: Baba, Burçin Hanım seninle görüşmek istiyormuş.
0: Burçin mi? Tanımıyorum öyle birini.
2: Hanımefendi, babam şu an müsait değil.
3: Müsait değilmiş.
4: Benim arkadaşım olduğunu söyle.
3: Ha? Fikret Bey'in arkadaşıyım. Muhakkak İbrahim Bey'le görüşmem lazım.
2: Fikret amcanın arkadaşıymış.
0: Konuşmak istemiyorum kızım.
2: Hanımefendi, babam konuşabilecek durumda değil.
4: Ver şu telefonu, ver. Pericim, babanı ver.
2: Fikret amca?
4: Bırak amca demeyi. Telefonlar dinleniyor. Babanı ver. Ulan İbrahim. Sen nasıl benim öldüğüme inanırsın?
0: Eğer bir dakika inandıysam ne olayım Fikret Bey?
4: Sus, adımı söyleme ayıcım.
5: Sen şimdi inanmaya devam et.
4: Burçin Hanım nerede olduğumu biliyor. O seni bulur.
6: Gözlerinden öperim canım.
5: Gelirken sakın boş gelme.
0: Tamam.

0: Neredesiniz Fikret Bey? Şah çektim.
1: İşte onu yapmayacaktın Tuncay'cığım. Mat oldun. Burçin'cim, sana borçlandım. Tuncay'la düğününüz benden. Demedi deme. Böyle bir deve Arap coğrafyasında yok.

0: benim. Bu da senin.
1: Hadi ya.
2: Bu kız sana yanık Tuncay. Demedi deme.
1: Ya Hüsnü Bey de aynısını söylüyor ama ben ihtimal vermiyorum.
3: Polat Alemdar sana demedi mi? Ya yapma. Barana kıyma.
4: O geldiğinde iş işten geçmişti.
3: Oğluna kıyacağımı nasıl düşündün ki baranıma kıydın?
4: Bunlar oğluma kıyarken ne düşündüler?
5: Oğlunu öldürmek amacıyla ateş etmedim. Memati abiyi vuracaktı. Bacağına ateş ettim.
0: Hesap mı vereceğiz sana? Sen buraya hesap vermeye geldin. Laftan sözden anlamayan bir adamsın. Polat Alemdar senin oğlunu kurtardı. Sen gittin Ersoy'un yanında yer aldın.
4: O yüzden mi oğlumu öldürdünüz?
0: O yüzden öldürdük. Baba Memdu, daha konuşturacak mısın bunu?
3: Siz büyüklüğünüzü yaptınız. Hasmımı tutup bana getirdiniz. Dostluğunuzu gösterdiniz. Bundan sonraki benim işim.
0: Eyvallah.
3: Ben ölmeden bu kana bir son vereceğim.
0: Nasıl son vereceksin?
3: Aşımayla burada bu iş bitecek. Bundan sonra onun aşiretiyle benim aşiretim belki dost olamaz. Ama düşman da olmayacak.
4: Yazık bunca zaman sana güttüğüm kine. Meğer hiç tanımamışım seni. Sen ağalık nedir cümle aleme öğretmektesin.
0: Memdu, hemen karar vermesen.
3: Ben bu kararı çoktan vermişim. Ama hep aramıza birileri girmiş. Giden kimse yeni gidenlerle geri gelmeyecek. Benim içimdeki yara bilsem ki kapanacak. Haşimi parça parça doğrayayım. Bitmeyecek. Benim evimden git. Bir daha da karşıma çıkma.

0: tane erkek yok mu burada? Bu ciğersizi, bu kansızı öldürsün.
1: Yeter edepsizlik ettiğin.
0: Gelme üstüme.
2: Bacı, ne yapıyorsun?
0: Nasıl kıydın oğluma ha? Nasıl kıydın civanıma?
1: İndir o silahı. Sen beni rezil mi edeceksin cümle aleme? İndir silahı dedim.
0: Çekil önümden.
1: Vuracaksan beni vur.
0: Otur. Benim oğlumu öldürdün. Benim babamı öldürdün. Beni oğlumun yanına gömme.
3: Abi. Abi. Abi.

0: Ne bakıyorsun aslanım? Götürsene çayı.
1: Abi senin bir dediğin bir dediğini tutmuyor ki. Polat abiye çayı ben mi götüreceğim, sen mi?
0: Canım istediğimi ben götüreceğim. Canım istediğimi sen götüreceksin.

0: Beni nasıl kullanırsın?
1: Çok ayıp. Kullanmak ne demek?
0: Gece yaşananlar yalan mıydı?
1: Ben hayatta yalan bir şey yaşamadım.
0: Nasıl benim çantama bir şey yerleştirirsin? Benim olduğum bir yere nasıl kurşun yağdırırsın?
1: Nus ile uslanmadın. Tekdirle uslanmadın. En azından dedim ki, gözünle görürsen vazgeçersin belki bu sevdadan. Bu arada aklıma bir şey takıldı. Ersoy seni nasıl öldürmedi İnce?
0: Ersoy beni öldürsün diye yaptın değil mi?
1: Hayır. Aklınızı başınıza toplayın diye yaptım. Siz bu memleketi sahipsiz zannettiniz belli ki. Ama değil.
0: Memleketin de, senin yaptıkların da, Ersoy'un yaptıkları da umurumda değil. Sen umurumdasın. Yaşadıklarım umurumda.
1: Beni İskender'le karıştırma. Ersoy'la hiç karıştırma. Benim için ne olduğunu gördün. Düşmanımın yanında yer alan benim düşmanımdır. Düşmanıma ne yapacağımı da gördün. Gerisi sana kalmış İnce Hanım.
2: Tamam abi. Abi önemli bir durum var.

0: Cahit neymiş durum? Cahit!
1: Abi Memati abi aradı. Haşim ağayı kaldırmışlar.
0: Bana ne?
1: Memduh ağaya götürmüşler.
0: Bana ne?
1: Gelini Haşim ağayla Memduh ağaya sıkmış.
2: Ölmüşler mi?
3: Artık sadece borsa üzerinden para kazanmak yok. Neticede borsa saatlerle sınırlı. Dünyada 3 trilyon dolar para geziyor. Bu parayla para kazanmamak mümkün değil. Bir bilgisayar yeterli.
4: Ben paramın gezmesini istemem kardeşim. Benim param benim cebimde olacak. Ya da cebim saydığım adamda.
5: İzzet ağa, sen eski adamsın ama yeni düzen bu. Ortağım da zaten size bunu anlatıyor. Girip girmemek sizin kararınız.
6: Şimdi ben istediğim saatte, istediğim yerden döviz alacağım. Altın alacağım. Ama nereden bileceğim o ülkede kriz var mı yok mu?
3: Bunun ülkeyle bir alakası yok. İsterse ülke batsın. 3 trilyon dolar üstünden spekülasyon yapmak mümkün değil. Amerika başkanı bile bu oynamayı yapamaz.
6: Ben bir yeri istediğim gibi kontrol edemiyorsam paramı niye oraya koyayım?
4: Karlı diyor, güvenli diyor.
6: İzzet'a, bir kilo tozla bir karton sigaradan karlı değil bu iş.

0: Parayı koymaya gelince, ben Barış'ı tanırım.
1: Barış kardeş, sen bize bakma. Biz eskiyiz ama yeniyi de bilmek isteriz. Ortağınla bizi ara ara görüştür. Kafamızdaki örümcek ağı silinsin.
0: Ağam, bir husus var. İlhan, rahat konuş. Yabancı.

0: Ortak bize bir müsaade eder misin?
1: Tabii ki, müsaadenizle.
2: Sadece o da değil ağam. Ersoyulu Bey'in mekanı basılmış. Hamid'i ağır yaralamışlar. Murat'ı da dün gece Zaza vurmuş.
3: Topyekün savaş mı ilan etti bunlar? Hep birlikte rengimizi açık ettik. Yanlış yaptık. Biz adamlara meydan okuyacakken onlar bize meydan okuyorlar.
4: Ulu Bey'le görüşmek lazım.
3: Evet, görüşelim. Gerekirse hesap verecek.

0: Hayırlı olsun adaylığınız Lale Hanım.
1: Tebrik etmeye insan ayağına mı çağırır?
0: Meclise gittiğinde ayağına geliriz sayın vekil.
1: Orada da gördük. Kafamıza bastırıp, arabalara bindirip ayağınıza getirttiğinizi.
0: Çok zaman geçti üstünden. O zaman başınızı çok okşayan vardı. Biz de başınızı bastırdık.
1: Şimdi gücümüz yetmez diyorsun yani Ünsal Bey.
0: Şimdi menfaatlerimiz örtüşüyor. Birbirimizin başını okşayarak anlaşabiliriz.
1: Ne istiyorsun?
0: Bazı adaylarınızı mecliste görmek istemiyoruz.
1: Buna halkımız karar verecek.
0: Halk ne zaman karar vermiş?
1: Söylediğiniz bölgeler, güçlü olduğumuz bölgeler. Bu şahısların arkasında Avrupa ile İsrail var.
0: O yüzden istemiyoruz zaten.
1: Mümkün değil. Biz bu seçimlere çok önem veriyoruz. Güçlü olmamız için bütün adaylarımızın kazanması gerekiyor.
0: Ne diyeyim Lale Hanım? Sen de haklısın. Nasılsa siyaseti öğreneceksiniz zamanla. Dağdan yeni indiniz ama vadide siyaset farklıdır.
2: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.

0: Hemlik manevrası nedir? Nasıl doğru uygulanır? İnsanlığa büyük hizmetleri bulunan Henry Yuda Hemlik, 1974 yılında bu hareketi bulduğunda ABD'de de boğazına bir şey kaçarak ölenler tüm ölüm istatistiklerinde 6. sıradaydı. Ve bunların büyük bir yüzdesini çocuk ve bebekler oluşturuyordu ki hala da öyle. Ama en önemli fark bu tarz ölümlerin günümüzde çok daha azalması. Siz de bu manevrayı öğrenerek buna katkıda bulunabilir. Bir insanın hayatını kurtarabilirsiniz. Bir elinizi yumruk yapıyor ve boğazına bir şey kaçan insanın arkasına geçip elinizi onun tam olarak göbeğiyle göğüs kemiği arasına koyuyorsunuz. Sonra diğer elinizde yumruk şeklindeki elinizi sıkıca tutup sertçe kendinizi çekiyorsunuz. Bunu ardı ardına 5-6 kez tekrarlıyorsunuz.
1: Yumruğumuzu arkaya ve yukarıya doğru çekecek şekilde 5 kez uygulama yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Son olarak önemli notumuzu da söyleyelim. Hemlik manevrası bilinci açık kişilere, bilinci kapalı kişilere, bebeklere ve kendi kendimize farklı şekillerde uygulanır. Dolayısıyla

Dolayısıyla böyle bir durumla karşılaştığınızda derhal 112'yi arayın. Biz sadece sağlık görevlileri ulaşana kadar yapabileceğiniz ilk yardım konusunda bilinçlendirmeye çalıştık. Satranç oyununun hikayesi nedir? Nasıl dünyanın en efsane ayarlarından birine sahne oldu? Satrancı bulan Brahman rahibi şaha bir ders vermek istemiş ve aslında şunu demiş: "Sen ne kadar önemli bir insan olursan ol, adamların, vezirlerin, askerlerin olmadan hiçbir işe yaramazsın." Yani satrancın mantığını göstermeye amaçlamış. Şah da bu durumdan memnun görünmüş. "Tamam, oyunu ve dersini beğendim. Dile benden ne dilersen." demiş. Rahip bu soru üzerine şahın hala bir ders almadığını düşünerek "Bir miktar buğday istiyorum." demiş. "Sana bulduğum bu oyunun birinci karesi için bir buğday istiyorum. İkinci karesi için iki, üçüncü karesi için dört buğday istiyorum. Böylece her karede bir önceki karede aldığımın iki misli buğday istiyorum. Hepsi bu." demiş. Şah da kendisi gibi bir şahtan isteye isteye 3-5 tane buğday istemesine acayip bozulmuş. Rahibin küstahlığa, kibre varan alçak gönüllülüğüne sinirlenip sert bir şekilde "Hesaplayın, hak ettiğinden bir tane fazla buğday vermeyin." demiş ve cümbüş başlamış. İlk 10 karede kimse rahatsız olmamış, hatta rahiple eğlenmişler. Birinci kareye 1 buğday, ikinci kareye 2 buğday, üçüncü kareye 4 buğday, 10. karede 1023 buğday. Bir avuç buğday için miydi bu tantana diye düşünmüşler. 25. kareye geldiklerinde 1,5 ton buğday olmuş. Ufaktan ne oluyor moduna girmişler. 31. karede 92 ton ve 49. kareye geldiklerinde 24 milyon ton buğday olmuş ki bu da ülkemizde senelik tüketilen buğdayın daha fazla miktarına denk geliyor. Tek tek hesaplamadan sona gelelim isterseniz. Kareler bittiğinde, yani 64. karede tamamlandığında bugünkü ölçülerde dünyanın 1500 yıllık buğday üretimini rahibe vermeleri gerektiği ortaya çıkmış. Sözün kısası, verilen dersi zamanında almak lazım. En çok hangi sosyal medya platformundan etkileniyoruz? Sosyal medya hayatımızı nasıl etkiliyor? Hayatımızın çok büyük bir parçasını oluşturuyor sosyal medya. Hepimiz elinde telefon ve hiçbir anı kaçırmak istemiyoruz. Sanki bir an telefona bakmazsak tüm hayatı kaçırıyor hissi duyuyoruz. Peki hangi sosyal medya platformları bizi ne yönde etkiliyor, detaylarıyla biliyor muyuz? Sosyal medyaya dair birçok araştırma yapılıyor ve bulguların birçoğu anksiyete, depresyon, uykusuzluk ve gençlerdeki fiziksel görünüş takıntısı konusunda sosyal medyanın büyük bir etkisi olduğunu gösteriyor. Özellikle dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcısı olan Instagram, Britanya'daki Royal Society for Public Health'in raporuna göre en büyük negatif etkiye sahip olan sosyal platform olarak görülüyor. Araştırmaya katılanlara anksiyete, toplumla iletişim, aitlik hissi, uyku, vücut algısı gibi konularda sorular soruldu. Katılımcılara göre sadece YouTube nispeten daha olumlu etkiye sahip. Diğer bütün sosyal medya platformları olumsuz etkiye sahip. Katılımcılar özellikle Instagram'ı anksiyete ve vücut algısı konusunda olumsuz etkisinin olduğu yönünde oynadılar. Ağırlık olarak kızlar Instagram'daki gerçek dışı görüntülerden etkilendiklerini ve kendilerini o fotoğraftaki bireylerle kıyasladığını söyledi. Mükemmel görünmek için filtreler ekleyen, fotoğraflarında defalarca düzenleme yapan, olmadığı biri gibi görünen birçok kullanıcı hayatını kendi kendine kabusa çeviriyor. Hayatta görsel olarak karşılığı olmayan bir insan yaratıp onun ağırlığı altında ezilebiliyorlar. Öte yandan Instagram'dan tanıdıkları kullanıcıyla şahsen tanışan insanların çoğu bambaşka bir kişi gördüklerini söyleyip uzaklaşıyorlar. Bu da insanlarda özgüven kaybına yol açıyor.
Rothman Choice tarafından yapılan bilimsel araştırma, şu ana kadar sinema tarihinin en

korkunç filmini tepkiler veriler ışığında gösterdi. Araştırmada farklı yaşlardan 50 birey 100 saatten fazla korku filmi izledi. İzleme esnasında kalp atışları ölçüldü ve bu veriler ışığında en korkunç 35 film belirlendi. Elbette 35 filmi tek tek aktarmayacağız. Biz en korkuncundan yani şampiyondan gidelim. Listenin birinci sırasında ise Scott Derrickson imzalı 2012 yapımı Sinister filmi var. Bireylerin dakikadaki kalp atışı sayıları ortalama 65 iken Sinister filminde bu sayı 86'ya kadar çıkıyor. Bu da %32'lik bir artışa işaret ediyor. Listedeki diğer hiçbir film bu sayılara çıkamıyor. Ayrıca jump scare olarak da bilinen anlık sıçramada gerçekleşen kalp atışları da ölçüldü. Bu noktada anlık sıçramayla kalp atışını 133'e çıkaran James Wan'ın 2010 yapımı Insidious filmi ilk sırada yer aldı. Ortalamada ise film Sinister'ın ardından ikinci sırada yer aldı. En korkunç filmler listesinin üçüncü sırasında yine James Wan imzalı 2013 yapımı The Conjuring yer alıyor. I know what happened. I went into that place to get our son back, and something evil followed me. Ari Aster'ın ses getiren Hereditary filmi ise dördüncü sırada yer alıyor.

Carlos Santana'nın unutulmaz 1989 İstanbul ziyaretinde neler yaşandı? Çok şaşıracaksınız. Boyacı çocuklar yüzünden konserimi iptal ediyordu. Sene 1989. Carlos Santana ilk kez bir konser için İstanbul'a geliyor. Konserden bir gün önce dinlenmek yerine İstanbul'u dolaşmak istiyor. Kapalı Çarşı, Sultanahmet, Ayasofya ziyaret ederken Santana güzel bir çay bahçesi görüyor. Bir Türk kahvesi içmek için masaya oturuyor. Maceramız da burada başlıyor. Yalnız o ana kadar Santana'yı kimse tanımıyor. Üstad da kompleksiz tabii. Hiç rahatsız olmuyor bu durumdan. Aksine gayet memnun. Ama birden boyacı çocuklar "Hey Santana! Hello Santana!" diye bağırmaya başlıyor. Garsonlar çocukları kovarken Santana araya giriyor. "Bırakın gelsinler," diyor rehber de. "Dünyaca ünlü sanatçı kendisi. Rezil oluruz vallahi, gelsin çocuklar," diyor. Santana çok şaşırıyor. "İstanbul'da beni kimse tanımadı. Siz nereden tanıdınız?" diyor. Çocuklar da "Biz boya yaparken bazı müşteriler gazete okur. Sonra eski gazeteleri toplarız. Fotoğraflarını orada gördük," der. Santana çocuklara para vermek ister. Çocuklar kabul etmez. "Sen dünyanın en büyük gitaristisin. Çizmelerini boyasak yeter bize. Havamız olur," der. Santana daha da etkilenir. "Tamam o zaman. Yarın konserime gelmek ister misiniz?" deyince çocuklar sevinçten çıldırır. Santana onlara VIP bilet verir. Ve asıl etkileyici kısım da burada başlar. Çocuklar konser için giriş kapısına gittiklerinde "Davetiyeyi kimden çaldınız?" denilip kovulurlar. Bir türlü seslerini duyuramazlar. "Help! Help Santana!" diye sürekli bağırırlar. Son anda rehber fark edip Santana'ya haber verir. Hemen müdahale eder Santana. Ama çocukların yerine çoktan kantorlar oturmuştur. Çocuklara da önde yerde bir yer ayarlar. Santana der ki, "Git onlara söyle, benim misafirlerime kimse saygısızlık yapamaz. Eğer sahneye çıktığımda çocukları en ön sırada koltuklarda görmezsem tek bir nota çalmam. Sahneye çıkarım, olayı anlatır, veda eder giderim. Tazminat da umurumda değil." Ve çocuklar tamam oturdular haberi gelene kadar da sahneye çıkmaz. Sonra onları en önde koltuklarda şaşkın ve çok mutlu etrafı süzerken görür. Santana açık havaya çıkıp sahneyi öyle bir titretir ki büyük sanatçı virtüöz nasıl onun ispatıdır adeta. Çocuklarla göz göze geldiğinde ise adamlığın, insanlığın vücut bulmuş halini izleriz.

robotların mı görevi olacak? Her alanda yerimizi robotlara mı kaptıracağız? Görünen o ki önümüzdeki yıllarda robotların yapamadığı bir iş kalmayacak. Rock, pop, hip-hop ve metal gibi farklı türlerde Elvis Presley'den Katy Perry'ye, Madonna'dan Justin Bieber'a her tarzda şarkılar yazabilen açık kaynaklı bir yapay zeka programı geliştirildi. OpenAI isimli yapay zeka araştırma kurumunun duyurduğu program, şarkı sözleri ve seslendirmelerle birlikte popüler şarkıcıların tarzlarında özgün melodiler yaratıyor. Bye bye bye, baby summer's gone, it's gone for the both of us. Hit olması, milyonlarca kişi tarafından dinlenmesi, garanti şarkılar yapılması amaçlanan program, müzik dünyasını bambaşka bir atmosfere götürecek. Tüm sistemin yeniden oluşmasına neden olacak. Programı geliştiren araştırmacılar, tutarlılık ve ses örneğinin uzunluğunda sanatçı, tür ve şarkı sözlerine dair önemli bir adım bu. Ancak bu neslin üretimiyle insan üretimi müzik arasında büyük bir açı var diyor. İnsanın yerini tutmayabilir. Gerçekten öyle mi? Yapay zeka insanın yerini tutamaz mı? Bunu çok kısa sürede öğreneceğiz. Burç uyumu ilişkide önemli bir kriter mi? Uyumlu burçların evliliği daha mı sağlam oluyor? Az ya da çok hepimizin hayatında burçlar önemli bir yer kaplar. Peki ilişkilerde burçların ne kadar önemi var? Manchester Üniversitesi 20 milyon evli çift üzerinde yaptığı araştırmada ilişkilerde burç uyumu önemli mi sorusuna yanıt aradı. Sonuçsa şaşırtıcı oldu. Manchester Üniversitesi uzmanları şimdiye kadar yapılan en büyük burç araştırmasına imza atarak sevgililer arasında burç uyumu önemli mi sorusuna yanıt aradı. Uzmanlar İngiltere'deki 20 milyon evli çiftin nüfus kayıtlarından doğum tarihlerini ve burçlarından yola çıktı. Tüm bu veriler bilgisayara yüklendikten sonra çiftlerin burç uyumları incelendi. Araştırma sonucunda astrologların belirttiği gibi burç uyumunun bir etkisi olmadığını ortaya çıkardılar. Sadece Aslan, Terazi ve Başak, Oğlak burçları çiftlerinin birbirleriyle daha uyumlu olduğu belirlendi. Astrolog Liz Fielding ise araştırmanın metodu yanlış, evliliklere değil, boşanmalara bakmalıydı. Ayrıca burçlar kendi başlarına, insanlar arasındaki uyum için yeterli değil, yükselenlerin ve kişilerin yıldız haritalarının da göz önünde bulundurulması gerek diye araştırmaya tepki gösterdi. Aşk ve korona arasında bir bağlantı var mı? Aşık olmak korona olma riskini azaltıyor mu? Bilim insanları aşk hormonu olarak bilinen oksitosinin COVID-19 tedavisinde kilit rol oynayabileceğini ve bunun araştırmaya değer olduğunu açıkladı. ABD'deki Ohio Üniversitesi'nden bilim insanları aşk hormonu olarak da bilinen oksitosinin COVID-19 tedavisinde kilit rol oynayabileceğini düşünüyor. Detayları Physiological Genomics dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar birçok önemli bulguya ulaştı. ABD Ohio Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Ali İmami ve meslektaşları oksitosinle yakından ilişkili ilaçlarla tedavi edilen genlerin özelliklerini analiz etmek için ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden alınan verileri kullandı. Bilim insanları özellikle karbetosin isimli ilacın COVID-19 hastalarında bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi sonucu ortaya çıkan akciğerde hasara yol açarak ölüme neden olan sitokin fırtınasını tetikleyen göstergelerin azalan dışa vurumuna sahip genlerle benzer nitelikler taşıdığını gözlemledi. Karbetosinin imzası olarak da bilinen bu özelliklerin koronavirüse karşı bağışıklıkta önemli rol oynayan T hücreleri adı verilen bağışıklık hücrelerinin faaliyetlerini aktive edebileceğini belirtti. Yani aşık olan bir insanın salgıladığı hormonlar bir anlamda koronavirüse set görevi üstleniyor ve virüsün bünyeye ulaşmasını erteliyor, geciktiriyor. Elbette bilim insanlarına göre. Sosyal medya insanı bağımlı mı yapıyor? Sosyal medyanın tepkilerine göre mi yaşıyoruz? Sosyal medya gençler arasında anksiyeteye neden oluyor sorusu cevap buldu. Binghamton Üniversitesi psikologları, insanların hangi kişisel özelliklerinin sosyal ağlara bağımlılığın ortaya çıkmasını kışkırttığını öğrenmek amacıyla gerçekleştirilen araştırma sonucu 300 öğrencinin verilerini topladı. Bu veriler sonucunda internet bağımlılığına yol açan faktörler arasında duygusal dengesizlik gösterildi. Hedef odaklı olmayan amaçsız insanların sosyal medyada sağlıklı

boşluğa düştükleri tespit edildi. Diğer yandan bilim insanları, hedefe odaklı insanlarınsa sadece açık bir şekilde nevrotik olmaları veya rahat iletişim kuran kişiler olmamaları durumunda sosyal ağlara bağımlı olabildiğini kaydetti. Ancak hedefe odaklı olmanın kendi başına bağımlılığın ortaya çıkmasına yol açmadığı belirtildi. Ukrayna'nın Kiev şehrinin esrarengiz olaylara, paranormal aktivitelere sahne olmasının kökenleri çok eskilere dayanıyor. Şehirle özdeşleşmiş her binanın, mekanın, meydanın, hatta yolun bile insanı ürperten bir hikayesi var. Bulgakov evi ile başlayalım. Andreevski yokuşunda bulunan Bulgakov evi, apartman numarası 13. yazar Mihail Afanasyevich Bulgakov bu evde 13 yıl yaşadı. Yerel söylencilere göre zaman zaman bu evin koridorlarında ve odalarında bir kadın silüeti görülüyor. Bir diğer rivayete göre ise bu evde ışıldayan boynuzlu bir figür şeklinde beliren yazarın ruhu görülüyor. On binlerce insanın katledilişinin tanığı Babi Yar. İkinci Dünya Savaşı'nda Babi Yar'da 1941 yılında on binlerce Kievli Yahudi, Çingene ve diğer halklarla mensup kişiler öldürüldü. Korkunç katliamların anısını taşıyan bu yerin yakınında yaşayanlar hala geceleri kabuslar gördüklerini söylüyorlar. Sık sık kazalar yaşanan Zafer Caddesi. Zafer Caddesi Kiev'de en çok kazanın meydana geldiğine inanılan yer. Bazı insanlar Zafer Caddesi'nde 5 güçlü jeopolitik bölgenin bulunduğunu savunuyor. Ve bazı Ukraynalılar bu caddeyi asla kullanmıyor. Yollarını uzatma pahasına oradan hiç geçmiyorlar. Üzerindeki yapıların esrarengiz şekilde yıkıldığına inanılan Zamkova Hora. Kale Dağı denilen bu dağın üzerinde bulunan tüm yapıların dağ tarafından yıkıldığına inanılıyor. Litvanya Grand Dukası, Büyük Yitautas'ın Kalesi, Adam Kisel'in Ahşap Kalesi, Kutsal Testis Kilisesi, Radyo Kulesi bunlardan bazıları. Eski hayvan mezarlığının üzerinde bulunan, kavgalar ve gizemli cinayetlerle anılan Shulayavka metro istasyonu, Bağımsızlık Meydanı'ndaki boru alt geçidi. Eskiden Bağımsızlık Meydanı'nın altındaki bu alt geçidin olduğu yerde içi bataklığı bulunuyordu. Yerel efsanelere göre bu bataklıkta şeytanlar yaşıyordu. Daha sonra bataklık kurutularak yerleşime açılması için üzeri taşlarla örtüldü.

0: Şimdi hayal gücünüzü kullanmalısınız, tamam mı? Dış görünüşe göre yargılamayın. Burası eskiden Westinghouse elektronik tesisiydi. Tesis 56 dönümlük alanda yer alıyor. Sadece bu kat 1800 metrekare. Çok rahatlıkla endüstriyel bir alana dönüştürülebilir. 8 katlı otoparkı bile var.
1: Bana Ohio'dan bahsedin beyler.
0: Çoğu astronot ve başkan buradan çıkar.
1: Gerçekten mi?
2: Sanırım şimdiye kadar 25 astronot ve 8 başkan çıktı.
3: Bayan Zeng, lütfen sözüme kulak verin. Babanızın buna onay vereceğini sanmıyorum.
1: Hayır, hayır. Burayı çok sevdim Bao. Her iki binayı da çok sevdim. Görünüşe göre bu köhne yeri biraz dokunuşlu adam edebiliriz. Kaç insan burada çalıştı demiştiniz?
4: Araba ve çelik fabrikaları, elektronik tesisler.
5: Hong Kong.
4: Bu insanlar her şeyini kaybetmiş. Çalışmak için can atıyorlar. Bu gözlerinden okunuyor. Güzel bir hamle olacağı kanısındayım.
6: Bir saniye daya.
4: Baba, lütfen bana güven.
6: Daya bir saniye, bir saniye.
7: Kraliyet ailesi gemi gövdesine inşa ettiğimiz yerden haberdar. Çölde yer altında bir tane daha inşa edebilir miyiz diye merak ediyorlar.
6: 12 milyar. Yarısını önden alırız.
7: Tamamdır efendim.
0: Ohio'ya ilk girişim mi?
3: Evet.
0: Hiç barbekü yaptın mı?
3: Çin'de.
8: Tattım. Çin dışında tesis açmak bizim yararımıza sonuçlanmayabilir.
1: Ama işlerimizi Amerika'ya taşımak markamızı dünya çapında kalkındırır. İyi bir hamle olur. Herkes kazanır. Bunu yapmak istiyorum. Tamam mı? Biz 25 astronot ve 8 başkan mı diyorduk?
0: Şimdiye dek.
1: Çin'i Mansfield'a getiriyoruz.
0: Harika be. Evet. Teşekkür ederiz.

0: Teşekkürler. Zenk İnovasyon Şirketi'nin yatırım için Mansfield'ı seçmesine çok sevindik. Anlaşmayı sağlamak için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız.
1: Teşekkür ederim Sayın Başkan. Her şeyden memnun kaldık. Kesinlikle irtibata geçeceğiz.
0: Harika. Telefonunuzu bekliyorum. İyi yolculuklar.
1: Teşekkür ederim.
2: Bu taraftan Bayan Zenk.
3: Korumanız hep tetikte. Gözlerini sizden hiç ayırmıyor.
1: Bunu biliyorum. İşin de çok iyidir. Ama Şen'in yerini doldurmak çok zor.
3: Babanız Şen'den nefret ederdi.
1: Şen'in tek hatası bana aşık olmaktı.

Ugh!

0: Los Angeles, Kaliforniya.
1: Bir resepsiyonist var. Cazibenle etkisiz hale getirirsen güvenliği tamamen atlatabilirsin.
2: Aslında Abigail, aynı eve taşınma konusunda söylediklerini düşünüyordum da. Ufak bir detay haricinde güzel bir fikir. Zannedersem sorunumu soruldu.
1: Ne? Hadi oradan, ben horlamam.
2: Sen değilsen kim horluyor bilmiyorum artık. Ama belki tıpa falan sokabilirim, bilmiyorum. Sesini biraz daha bastırır.
1: Tamam Ray, odaklanmamız gerek. O diski almalıyız ve adlarımızın eski ortağının gizli hapishane faaliyetiyle ilişkili olmadığından emin olmalıyız. Ben rahatça uyuduğumda mutlu kalkarım, sana da yatakta kahvaltı hazırlarım.
2: Tamam Abigail, anlaştık.
1: Seni seviyorum Ray.
2: Ben de seni.

0: Bay Chow lütfen.
1: Görüşme sebebinizi sorabilir miyim acaba?
0: Hayır.
1: Hayır mı?
0: Sürpriz yapacağım.
1: Maalesef sürprizleri pek sevmez. Adınız?
0: Bir dost.
1: Bay Dost sizi görmeye geldi. Evet, Bay Dost. Çinli. Çantası ve şemsiyesi var. Hayır efendim. Hava yağmurlu değil. Hemen geliyor Bay Dost.
0: Teşekkür ederim.

0: Elindekini istiyorum.
1: Ben de istiyorum.
0: Diski bana ver.
1: Beni vurmayacaksın. Ray Breslin.
0: Adın ne senin?
1: Shen Lo.
0: Diskte ne olduğuna bakacağız. Tatmin olursan alabilirsin. Yürü.
2: Mansfield, Ohio.
3: Bu adamların profesyonel olduğu aşikar.
2: Bu kapıdan Mansfield'un en iyi.
3: Bu konuda hemfikiriz sanıyorum. Programınızı biliyorlardı, nerede olacağınızı biliyorlardı. Kadının ne zaman ayrılacağını biliyorlardı. Açık konuşacağım. Elimizde hiçbir şey yok. Bu özel görev sana verilmişti. Ondan tamamen sen sorumluydun.
4: Bakın söylediğim gibi şehre geldik.
5: Evet evet evet, hepsini dinledik bunları. Şehre geldiniz, gayrimenkullere bakıyordunuz.
4: Size doğruyu söylüyorum.
3: Farklı bir şeyler var mıydı? Yani gözüne çarpan herhangi bir şey.
5: Bu olanlarda zerre mantık yok. Tamam, kafanı toparla. En başından itibaren düşün. Gördüğün ilk şey neydi? Hatırladığın ilk şey neydi?
3: Bize ne anlatabilirsin? Yani bize anlatabileceğin yaşanmış bir şeyler oldu. Şehre geldiniz. Söylediklerinin hiçbiri mantık.

0: Söyle çabuk. Onu kim kaçırdı?
1: Bilmiyorum.
0: Ama bilmek zorundasın.
1: Gerçekten bilmiyorum.
0: Kızımı hayatın pahasına koruyacaktın. İşini doğru yapsan şu anda hayatta olmazdın zaten.
1: Bakın elimden bilmiyorum.
2: Hey, ağır ol. Çıkarın onu buradan.
3: Kızım nerede?
2: Bu kadar yeter.
3: Kızım nerede?
2: Çıkarın onu buradan.
3: Bunun hesabını ödeyeceksin.
2: Hadi, hadi
3: çekin ellerinizi üzerimden. Dokunmayın bana. Çekin elinizi.
0: Yerine otur. İşimiz henüz bitmedi.

0: Diz temiz çıkarsa yoluna gidebilirsin.
1: Teşekkür mü etmem gerek?
0: Shenlo'yu takdim edeyim.
2: Merhaba. Tanıştığıma memnun
1: Merhaba.
2: Oldum. Her şey hazır. Harsh ve Abigail beklemedi.
0: Tamam.
2: Ray, bir saniyen var mı?
0: Ne söyleyeceğini biliyorum.
2: Olur da bana fırsat vermek istersen masa başı işlerini bırakmaya hazırım.
0: Düşüneceğim.

0: Temiz mi?
1: Temiz. Sizi onunla ilişkilendiren bir şey yok.
0: Evet.
2: Zengi mi kastediyorsun?
3: Tam olarak ne arıyorsun?
2: Zeng'le iş yaptığınızı biliyorum.
0: Öyle mi?
2: Eskiden ortağındı. Şirketini Zeng finanse ediyordu.
3: Bizim o işe hiç ilgimiz yoktu.
2: Lester'ın vardı.
0: Peki sen nereden biliyorsun?
2: Zeng adına çalışıyordu. Onun güvenlik şefiydim.
0: Bir konuyu açıklığa kavuşturalım. İşleri Lester idare ederdi. Ben değil.
4: Belki standart ücretinin iki katını teklif ettiklerini söyleyerek sohbete müdahale etmenin zamanı gelmiştir. Bu 5 milyon eder.
0: Bundan memnun musun?
4: Evet, hem de çok memnunum. Finansal açıdan bakılınca da memnun kaldım.
3: Niye Zeng'in peşine şimdi düşüyorsun?
2: Tüm bu gizli hapishanelerin ardındaki tüm teknoloji Zeng'e ait. Ama siz bunu zaten biliyorsunuz, değil mi?
0: Neyi kastediyorsun?
2: Kastettiğim şu. Verilere bakın. Binlerce kişiyi hapsederek ve işkence ederek Zeng'in teknolojisi ona milyarlar kazandırdı. Zeng parayı inovasyon şirketiyle aklıyor. Ben onu alt edeceğim. Şahsi bir mesele.
3: Zeng'le uğraşmak istiyorsan sana bol şans. Arkamızdan neler döndüğünü hiç bilmiyordum. O defter kapandı. Geçmişte kaldı. Bu kadar.
1: Biz bu işleri bıraktık.
2: Tamam. Peki... Lester Clark şu an nerede?
0: Uzun zamandır görmüyorum.
2: Ama duyduğuma göre uzun bir yolculuğa çıkmış. Ve hiç geri dönmemiş.
1: İyi uykular aşağılık herif.
4: Lanet olsun! Olamaz, olamaz, olamaz. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. Lanet olsun. Ray!
5: Affedersin Ray. Bir adam geldi, Interpol'den tanıdığı biri aracılığıyla bize ulaşmış. Görmen gereken bir şey olduğunu söylüyor.
0: Tamam, içeri gelsin. Yardımcı olabilir miyim?
6: Benim adım Bao Yang. Ray Brezlin'i arıyorum.
0: Ben oluyorum.
6: Bu sizin için.

0: Ne ekersen onu biçersin. Ray Bresson, sen bunu izlerken ben Daya Zeng'i kaçırmış olacağım. Ve senin peşine düşeceğim.
1: Daya.
2: Bu o mu?
3: Evet.
1: Bu kim?
3: Küçük Lester Clark, eski ortağımın oğlu.
1: Sen kimsin?
4: Zeng İnovasyon Şirketi'nde güvenlik şefiydim. Daya Zeng kaçırıldı.
1: Onu aramak yerine burada ne işin var o zaman?
4: Benim hatam değildi.
1: Senin hatan değilse kimin hatası?
3: Hey. Hadi. Odaklanın.
1: Neresi burası?
2: Hanş, yaklaştırır mısın? Duvara. İşte bu resim. Daniel aslanların ininde. Tutsakların koruyucu azizi.
1: Doğru. Bu bir hapishane şapeli.
5: Doğu Ortodoks mu?
2: Evet.
1: Ama yazılar Rusça.
3: Muhtemelen Doğu Bloğu. Jos, Trent haber ver.
2: Tamamdır. Tallinn, Estonya.

0: Anlaştığımız paranın hepsi burada. Bir sorun yok değil mi? Tamamsa gidelim.
1: Gidebilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Hadi gidelim.
1: Tamam. Ne haber Rey?
2: Merhaba dostum. Videoyu aldın mı?
1: Evet. Evet aldım. Neler oluyor?
3: Eski ortağımın oğlu çığırından çıktı.
2: Evet, orası belli.
3: Sence bu yer nerededir?
2: Bir yerden tanıdık geliyor ama.
3: Ne kadar tanıdık?
2: Bu yerlerden pek kalmadı.
3: Tamam, sence neresi peki?
1: Şeytanın durağı. Kötü bir yer Rey. Belarus'un 320 kilometre kadar dışında.
3: Tamam Bay Sıska.
2: Bana yardım eder misin?
1: Beleş mi?
2: Takılıyorum.
1: Ulaşım sorununu hallederim.
2: Tamam, yarın
3: orada oluruz. Sana borçlandım.
1: Bilmediğim bir şey söyle.
3: Dahil olmak istediğine emin misin?
4: Tabii ki. Tüm eğlenceyi size mi bırakayım? Haş burada. Ben gidip çantaları hazırlayayım. Aletleri alayım. Bir saate gelirim.
3: Tamamdır.
5: Ben de geliyorum.
3: Şahsi demiştim ama ne kadar şahsi.
5: Daya ve ben birbirimize çok yakındık. Gitmek zorundayım.
3: Gidelim madem gizemli adam. Sana gelince de bir şeyleri kırma.
6: Şeytanın durağı. Dervan İskeletonya.

0: Babam fidemizi ödeyebilir.
1: Sessiz ol.

0: buradan asla çıkamayacağız.
1: Aranızda konuşmayın.
2: Ne istiyorsun? Lütfen. Lütfen bunu yapmayın, tamam mı? Bir şeyler ayarlayabiliriz. Lütfen.
1: Biz hayvan değiliz. Kurallarımız var. Çiğneyeceksek kural koymanın ne anlamı kalır?
0: Hepimizi öldürecek.
2: Dur.
1: Bu senin arkadaşın mı?
0: Ben bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım.
2: Lütfen ona zarar vermeyin, tamam mı? Bir daha olmayacak. Söz veriyorum.
1: Onu ben incitmedim. Sen incittin.
2: Anne.
0: Hayır.
1: Devam edin.
3: Hadi.
4: Tamam, hadi gidelim.
5: Zeng İnovasyon Şirketi'nde güvenlik şefiydin demek.
6: Evet.
5: Ayrıca Interpol'deydin. Öyle mi?
6: Evet.
5: Peki bu olanlara nasıl göz yumdun?
6: Elimden gelse onu korumak için canımı feda ederdim.
5: Bunu söylemek için biraz geç kaldın. Glock 34 kalibre. 9 milimetre. Uzun sürgü. Çok güzel. Peki dayayı kaçırdıklarında bu güzel tabancan hangi cehennemdeydi? Onu koruyamadın.

0: Merhaba.
1: Geldin. Üzgünüm biraz uzun sürdü.
0: Merak etme. Burada yapacak bir sürü işim vardı zaten.
1: Tamam. Uçak bekliyor. Uzun bir uçuş olacak. Kahvaltı yatakta yaparız.
0: Gayet makul Ebi. Ebi. Ebi.
1: Ray! Ray!
0: Ebi! Ebi! Ebi! Ebi! Kahretsin! Lanet olsun! Ebi!
2: Neden hala aramadı?
3: Bu işler farklı şekilde ilerleyebilir.
2: O da ne demek?
4: Başka düşmanınız olmadığına emin misiniz? Çin'in bir numaralı teknoloji şirketine sahibim. Çin'de 1.3 milyar insan var ve herkes benim telefonumu kullanıyor. Evet, düşmanlarım var. Cleveland ve Chicago'dan destek istemeniz falan gerekmez mi?
2: Kızınıza zarar vermek isteyebilecek başka bir tanıdığınız yok mu?
5: Bırak iki kez çalsın.
4: Alo.
6: Zeng.
4: Kimsiniz?
6: Öğreneceksin.
4: Ne istiyorsunuz?
2: Şifreli.
6: Babama yardım edebilirdin.
4: Hastalıklı teknolojini tüm gizli hapishanelere yerleştirdi. Sense ellerini hiç kirletmedin. Şimdi bu iş bittiğinde paranı alacağım.
6: Teknolojini alacağım ve seni bitireceğim.
4: Önceden 500 milyon dolar istiyordum. Artık 700 milyon dolar
6: istiyorum ve bu meblağ yükselmeye devam ediyor.
4: İzle.

Operasyon parasının suyu buradan geliyor. Ülkeler ve şirketler gelmiş geçmiş en kötü suçluları elden çıkarmak için ödeme yapıyor. Bana kalsa öldürürdü ama çekler gelmeye devam ediyor. Katiller, seri tecavüzcüler, teröristler, hackerlar, kaçakçılar, yeryüzünün tüm pislikleri. Dünya pisliklerle dolu. Baban gibi. Ama bunu sen de biliyorsun.

0: 1896 yılında tasarlanmış bir elektrikli sandalye. Meşe odunundan. Tipik Amerikan işi. O sandalyede üçü kadın olmak üzere 315 insan can verdi. Eskiden mahkumun kafasına bir çuval geçirirlermiş ama önce pamuk tıkayıp gözlerini bantlarlarmış ki gözleri içeriden yandığında dışarı fırlamasın. Kim olduğumu biliyor musun? Şirketinizi babam kurdu. Ray Bresson'a el koydu. Onu ekarte etti.
1: Bu doğru değil.
2: Kes sesini.
1: Olan bitenlerle benim ilgim yok.
0: Evet. Evet ama sen de oradaydın. Senin de parmağın var.

0: Mazir, Belarus.
1: Tut bakalım.
2: Sen olmasan yapamazdım dostum.
1: Evi'ye üzüldüm. Her şeyi yoluna sokacağız.
2: Evet. Bu Şenlo.
3: İzninizle.
2: Ağzı var diliyor. Jules'u tanıyorsun.
1: Merhaba Jules.
2: Bao Yang.
1: Güvenlik mi?
3: Hı hı.
1: Koruduğum birini kaybetmiştim.
3: Gerçekten mi?
1: Hayır. Asla.
3: Hiç komik değil.
1: Bence komik.
3: Bay Zeng.
4: Loşan. Durumumdan haberdar mısın?
3: Dayanın kaçırıldığını biliyorum.
4: Onu kurtarabilirim. Şen. Şen.
3: Kızını sağ salim istiyorsan söyleyeceklerimi yap.
5: Loşan.
4: Kızım için en iyisini istedim.
3: Tam da bu yüzden kaçırıldı.
5: Ne yapacağımı söyle.
4: Kaçıranların telefonlarına çıkma.
3: Kızını geri istiyor musun?
4: Elbette.
3: O zaman söylediklerimi yap.
5: Ya bu onu daha çok kızdırırsa? Bütün isteklerine boyun eğmek
4: gerekmez mi?
3: Konuşmayı ne kadar geciktirirsen o kadar uzun süre hayatta kalır.
4: Şen.
2: Dürüst ol, bu yer ne kadar kötü.
1: Çok kötü. Bu yer labirent gibi. Hiç görmediğim bir cehennem gibi.
2: Bizi buraya kadar getirdin. Bu senin savaşın değil. Geri çekilmek istiyorsan anlar.
1: Arkandayım dostum. Senin için buradayım. Bitirelim şu işi.

0: Evet.
1: Özür dilerim.
0: Senin suçun değil. Moralini yüksek tut.
1: Bok.
0: Efendim?
1: Buradan birlikte çıkacağız. Evet, birlikte. Birlikte çıkacağız.

0: Sonunda gerçek bir kadın mahkum gördük.
1: Canını yakmayacağız. Fazla değerlisin.
0: Çok nazik olacağız.
1: Ne bakıyorsun çekik göz?
2: Geri çekil Sani. Kilidi aç.

0: Hadi. Hadi. Rehinelerin içinde babanın şirketinde en yüksek güvenlik erişimine sahip olan kim? Hepinizin daha iyi olduğunu biliyorum. En iyileri ve gelecek vaat edenleri sizsiniz. Ama önemli konularda güvendiği kişi kimdi?
1: Bilmiyorum.
0: Kahrolası ticaret sırlarına kimin erişimi var?

Bu adam mı? He? Bak, bak, bak. Hayır mı? Bu adama ne dersin? İyi bak ona. Bak ona.

0: İyi bak. Erişimi var mı? Söyle yoksa adamın kafasına sıkarım.
1: Benim var.
2: Ben...
1: Dur. Benim var.
2: Hayır. Hayır yapma. Bilgiyi alır almaz bizi öldürecek.
0: İşini bitirin.

0: bu zengin gizli planlarına erişmemi sağlayacaksın. Geliştirdiği gizli prototiplere.
1: Neden bahsettiğini hiç bilmiyorum.
0: Evet, biliyorsun.
1: Hayır.
0: Hayır mı? Peki, bunu farklı şekilde deneyelim. Şimdi bana Çince öğretmeni istiyorum. Şunu nasıl söyleyeceğimi öğreteceksin. Dökül, yoksa suratının ortasına sıkarım. Ama Çince.
1: Ne?
0: Bana Çince de, dökül yoksa suratının ortasına sıkarım demeyi öğret.
1: Sana böyle bir şey asla söyleyemem. 5 yıllık bir proje planı var. Yeni bir teknoloji entegrasyonu. Telefonlar, bilgisayarlar ve sürücüsüz araçlar.
0: Hepsini istiyorum. Kara borsada satabileceğim her şeyi. Şimdi. Neye ihtiyacım var, bilgisayara mı?
1: Ben...
2: Yapamam deme. Son sözlerin olur. Ben bilgisayar getireyim.

0: Haş, ne durumdayız?
1: Drone bağlantısını sağlıyorum.
2: Sence rehineleri nerede tutuyorlar?
3: Adam kesinlikle bir hapishane şapelinden aradı. Doğu blok, batı blok, idare.
2: Buranın büyüklüğü ne kadar?
4: 18 dönümden daha fazla.
2: Onlar ne tür bir mermi kovanı?
4: Ejderha nefesi. Ne olduğunu biliyor musun?
2: Evet. Sanırım burayı havaya uçurmaya niyetlisin.
4: Şanslıysak.
5: Dinleyin çocuklar.
1: Drone bağlantısını sağlıyorum.
0: Teşekkür ederiz Haş. Tamam. İki hücre bloğu mevcut. Termal drone'un gösterdiğine göre... 40. Batı blokta 40 kişi var.
3: 40 ne? Esir mi?
0: Evet öyle. Eşit mesafede ayrılmışlar.
3: Şuna bak. Gizli hapishaneyi yönetiyor. Tamam. Başka ne var? Nöbetçi var mı?
0: Nöbetçi kulesi 3 kişi var gibi duruyor.
3: Zayıf noktaları. Giriş noktası neresi? Hadi Jules.
0: Çatıda 2 nokta var. Biri kapalı. Diğerinden giriş olabilir.
2: Oraya çıkabilirim.
3: Ona şüphem yok.
2: Neyi bekliyoruz?
3: Körü körüden içeri giremeyiz.
6: Boşuna bekliyoruz. Daya benim sorumluluğumda.
3: Benim de içeride önemsediğim biri var.

0: Kavgaya spor arabayla geleni de hiç görmemiştim.
1: Hey, nereye gidiyorsun?
0: Beni tanıyorsun. Ben yalnız çalışırım. Gecikmiş olabilirim. Ama iyi bir izlenim bırakırım.
1: Bol şans.

0: Les. Les. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Plana sadık kalmalısın. Bak, intikam istediğini biliyorum. Ama o parayı almalıyız.
1: Babamı tanırdın.
0: Bana iyi davranırdı.
1: Evet.
0: Ama o artık gitti. Parayı alalım ve hayatımızı yaşayalım. İşini bitir gitsin.
1: Hey.
0: Tamam.
1: Hey.
0: Tamam, tamam, tamam, tamam. Ya da dikkatini dağıtıyorsa...
1: Hı-hı.
0: Ben derim ki öldürelim ve işimiz bitsin.
1: Bana bir iyilik yap Frankie. Sözümden çıkma, tamam mı?
0: Les. Ölmesi gerek.
1: Dediğimi yap.

0: Tamam.
1: Les'in babasıyla aranda ne var? Onun ortağıydın ve seni sattı. Neden?
0: $5 million.
1: Dayan'ın babası da bu işin içinde mi? Ortada bir sürü baba var da.
2: Hey Ray, şuna bak.
0: Ne bulduk?
2: Görünüşe göre tuvalette bir zayıf nokta olabilir.
0: Tuvalet. Kanalizasyon sistemi. Jules, hadi.
2: Hemen bakıyorum. Kanalizasyon tünel sistemi. Tünel buldum.
0: Tünel demek.

Vaktin var. Babanın günahlarının oğula geçmesi şart değil.

0: Şeytanın durağı.
1: Durum ne?
0: Beklemedeyiz.
2: Menzilde biri var mı?
0: Şimdilik yok.
2: Olamaz.
0: Durum bu.
1: Nöbetçi kuleyerine baktın mı?
0: Evet. Yaşam belirtisi yok.
2: Bir terslik var. Büyük bir terslik.
1: Tetikte olun çocuklar.
0: Sen de.
1: Dikkat edin.
2: Neler oluyor? Geldiğimizi biliyor. Geldiğimizi biliyoruz.

0: Nian efsanesini bilir misin?
1: Tuzak. Dayayı yem olarak kullanıyor.
2: Onunla senin aranda ne var? Birlikte miydiniz?
1: Beklemede kalalım. Ortak bir operasyon. Harekete geçmiyoruz. Lanet olsun.
3: Bir için efsanesi.
0: Evet, dinlemek istiyorum. Anlat bana.
3: Eski çağlarda Nian adında bir canavar varmış. Her baharda Nian dışarı çıkar ve köylülerle hayvanları yermiş. Sonra bir gün bambu yakarak canavarı korkuttuklarını fark etmişler.
0: Çatırdama sesi çıkarmışlar, değil mi?
3: Evet.
0: O sesi yeniden oluşturmak için fişekleri icat etmişler. Seni burada bırakıp içerideki canavarlarla savaşacağım. Bom, bom, bom.
1: Hey! Bunu bir daha yapma. Daya için işbirliği yapacağız.
2: Peki neden bekliyoruz?
1: Brezlin'den haber bekliyoruz.
2: Brezlin'e çalışmıyorum.
1: Bekle.
4: Gösteri zamanı çocuklar. Gidiyoruz. Üzerinize düşeni biliyorsunuz. Fırlayın.
5: Hiçbir hata istemiyorum. Anladın mı beni?
6: Tamam. Anlaşıldı.

0: Hey. İzle şunu. Hazır ve nazır.
1: Şuna bir son ver. Brezini beklememiz gerek. Yoksa...

paketleyin bunu. Gidelim.

Teşekkür ederim Sayın Koruma. Tam da beklediğim hareketi yaptın. Beni Ray Breslin'e götürdün. Kadınını yakalamama yardım ettin.

Şimdi siz ikiniz hem vaktinizi heba ettiniz hem de hayatınızı. Ah! Bakın burada kim varmış?

0: Durun, durun, durun. Neden ona dik dik bakıyorsun?
1: Bakmadım.
0: Evet, baktın.
1: Hayır.
0: Gözünün içine baktın. Birbirinizi tanıyorsunuz değil mi? Burada bir şeyler dönüyor, hissedebiliyorum. Bir şeyler hissediyorum. Bana neden öyle bakıyorsun? Bir de kendinizi benim yerime koyun. Babam geminin dibinde kavrularak öldü. Babamı sandalyeye otursanız, neyi yanlış yaptığını izah etseniz ve sonra kafasına sıksanız size daha çok saygı duyardım.
1: Çok üzgünüm.
0: Duydun mu Ray? Sesim net geliyor mu?
2: Evet.
0: Buradaki eğlenceyi kaçırıyorsun Ray. Dinlemede kal dostum, tüm bunlar senin için. Biri gitti Ray. Bunun nereye varacağını biliyorsun.
3: Tünellere girmiş.
0: Preston'ın sevgilisini bana bırak.
2: Abi!
0: Dur burada, dur, dur. Pekala.
4: Hey Ray, bir şey seyretmeni istiyorum. Telefonuna bir bak.

Lanet olsun.

0: Yere düş.
1: Çekil şuradan. Hadi gel buraya. Kalk, kalk. Yürü.
2: Gir içeri.

0: Bayım, telefonunuza cevap vermenizi tavsiye ederim.
1: Şen olmaz dedi.
2: İşler böyle yürümez.
0: Telefona cevap verin.

0: misiniz? Hala mı çalıştırın?
1: Kapatın çenenizi! Uzak dur! Parmak! Hey! Çakalınızı!
0: Lanet olsun!
1: Lanet olsun! Çenenizi kapatın!
0: Yeter
1: sana! Kapatın çenenizi!
2: Ellerini kaldır, yere yat. Hemen dediğini yap.
3: Hey!

0: Gidin! Gidin!
1: Daha çabuk, daha çabuk, hadi!

0: Galiba bu onun işi.
1: Breslin'in işi mi?
0: Ne? Breslin yakında.
2: Esirlerin icabına bakın. O lanet bilgisayar kurduğunu da getirin. Breslin'in icabına ben bakarım.

Gah!

0: Onu neden öldürdün?
1: Seninle olduğu için öldü. İntikamımı aldım. Değdi mi buna?
0: Baban senden nefret ederdi.
1: Bana masal anlatma Ray.
0: Hey, seni öldüreceğim.
1: Öyle mi dersin? Çığlık bile atmadı. Oluk oluk kan aktı.

0: Bunu baban için mi yaptın? Seviyor muydun babanı? Seviyor muydun? Hadi. Vur bana. Baban için vur bana. Hadi. Beni istedin. Karşındayım hadi. Sen buna yumruk mu diyorsun? Seni ödlek seni. Seni öldüreceğim. Sana kendi babandan bahsedeyim. Sana yere batıracağım babamdan bahsedeyim. Kalk ayağa. Kalk. Kalk. Kalk. Çok doğru. Sana babamdan bahsedeyim. Gerçekten mi? Yeryüzündeki en zalim aşağılıklı babam. Ne dedi biliyor musun? Biliyor musun? Ne dedi? Dedi ki, affetmeyi öğrenmelisin evlat.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyemiyor.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Yaşanacaksa
12: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: O anların dondurması Oando.
1: Bu otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
10: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
9: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Tercihin hangi market olursa olsun... Hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15.000 lira harcamana her ay 1.000 lira

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Geceliği 4.200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
4: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerim.

0: ayırtıyorum.
1: Trivago'da o da var.
2: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
3: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Bu kadar kötü olmamalısın. Ben de geç kaldım dedim. Beni bu hale sen getirdin. Beni bu hale sen getirdin. İşte böyle. Sesini çıkarma. Sesini çıkarma. Sesini çıkarma.
4: Bekle, bekle.
9: İşte böyle. Böyle bir his.

Hayır. Şin'i hatırladın mı? Beni eve o götürecek.

0: Abigail'in dönüş işlemlerini ben halledeceğim.
1: Evet. Minnettar.
2: Evet. Yapman gereken bir şey var.
1: Neymiş?
2: Kendini affetmelisin. Senin hatan değil.
1: O kadar kolay olmayacak. Hapishanelerde işim bitti.
2: Başka hapishane işi yok.
1: Yok.
2: Kulağıma müzik gibi geliyor. Bir fikrim var mı?
1: Açık hava kulağa iyi geliyor.
2: Hem sağlığına da iyi gelir. Bunu konuşalım.
1: Aklında bir şey var mı?
2: Güney Amerika'ya ne dersin?
1: Biraz uzakta gibi.
2: Hemen reddetmeden önce unutma ki bana borçlusun. Orada bir tanıdığım var. Biraz üçkağıtçı.
1: Biraz mı? Tanıdığımız herkes üçkağıtçı.

Evet, burası Beyaz TV, Türkiye'nin sabah haberlerinde. Takvim yaprakları 21 Haziran'ı gösteriyor. Ben Tahir Sarıkaya'yla Türkiye'nin sabah haberleri Uyan Türkiye'me hoş geldiniz sevgili dostlar. Gecenin sıcak haberlerine baktım, gazete manşetlerine baktım. Tüm medya sağcısıyla solcusuyla milli takımı, futbolcuları eleştirmiş. Ama normali de bu değil mi? Susmamızı mı bekliyorlar sevgili dostlar? Susmamızı mı bekliyorlar? O kadar çok umutlandık ki, o kadar çok ümidimiz vardı ki Türk milli takımının yarı finalde oynayacağını konuşuyorduk. Federasyon başkanı kupayı alıp geleceğiz diyordu sevgili seyirciler. Ama maalesef kendi grubumuzdan çıkamadık. Galibiyetimiz yok sevgili dostlar ve hepsi yanlış. Ve güzel bir manşet Fotomaç gazetesinin: dünya başımıza yıkıldı, bizim çocuklar Amerika'da tarihi tersten yazdı. Yıkıldık, ağır yaralıyız, şoktayız, yastayız. Final hayaliyle gittiğimiz Amerika'da Montello'nun facia hataları yüzünden 2-0 çektik. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci maçlar sonunda Haiti ile birlikte veda eden iki takımdan biri olduk. Elde var 0. Gruptan birinci çıkarız, final oynarız parolasıyla gittiğimiz 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dramatik bir şekilde veda ettik. Önce Avustralya'ya, Montello'nun kadro tercihlerindeki inadı, forvetsiz oyunu yüzünden kaybettik. Bakın, o tur 0. Güzel bir manşet yapmış. Helal olsun Fotomaç gazetesini. Türk halkının duygularını anlatmış sevgili dostlar. Bakın, sessiz olmamamız lazım. Ben hakaret etmiyorum futbolculara, diğer spor

spor yazarları gibi. Ama futbolcular oynamadı ve filmin sonunda böyle gözyaşlarıyla veda ettiler sevgili seyirciler. Milyon euro maaş alıyorlar. Bodrum'da villalar, şunlar bunlar derken işte gördük Türk halkının üzüntüsünü. Türk halkı üzüntülü, Türk halkı kızgın, Türk halkı ya bir Haiti kadar da mı yokuz, bir Yeşilburun adaları kadar da mı yokuz? Türk halkı şunu diyor, mızraklarla hayatını sürdüren futbol takımları bizden daha iyi diyorlar sevgili dostlar. Birazdan arkadaşlarımız hazır olduğunda...

0: Türk milli takımının bununla ilgili bir haber hazırladık sevgili dostlar. O haberi başlayacağız ama önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen bir tören vardı sevgili seyirciler. O törende Cumhurbaşkanı Erdoğan biz kimseyle çatışma peşinde değiliz dedi. İşte o detaylar.
1: Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir.
2: Yerli ve milli projelere vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda verdi mesajlarını.
1: Biz kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine müsaade etmeyiz.
2: Erdoğan'ın bir sonraki durağı ise TÜRGEV 30. Kuruluş yıl dönümü programı oldu.
3: Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine tanıklık ettik. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız.
0: Evet sevgili dostlar, bu arada izleyicilerimden de özür diliyorum. En başta söylemem lazımdı. Bugün Babalar Günü, başta kendi babam olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü de kutlayalım. O zaman ne yapalım? Size bugün bir şey yapayım. Bir jest yapayım. Şu yönetmenim de her ne kadar kıskansa da bizi, şu Instagram'ı vermemeye çalışsa da, espri yapıyorum. Serkan'ı çok severim. İyi insandır. Tahir Altire Sarıkaya'dan babalarınızın fotoğraflarını lütfen bize yollayın. Ben bir paylaşım yapmıştım Instagram'dan. O paylaşımın altına babalarınızın fotoğraflarını yollayın ve isimleriyle birlikte sosyal medyada bizler de okumaya çalışalım sevgili dostlar. Evet, anneler daha çok hatırlanır. Sevgililer, eşler daha çok hatırlanır. Ama biz erkekler hep gariban kalmışızdır. Bir kadın, evliler genelde diyorlar ya karı koca, hayatım sevgililer günü hediye aldın mı? Hayatım evlilik yıl dönümümüz hediye aldın mı? Hayatım 14 Mart Dünya Kadınlar Günü hediye aldın mı? Hayatım bugün benim doğum günüm. Ama babaları kimse düşünmez. Bakın net söylüyorum. Babaları kimse düşünmez diye düşünenlerdenim sevgili dostlar. Şimdi canlı yayınımız Uyan Türkiye'm, gazete manşetlerine, Hürriyet gazetesinin manşetine şöyle bir bakalım. Hürriyet gazetesi haydi eve çocuklar manşetini atmış. Bence de eve gelsinler. Amerika ile oynamasalar da olur ama malum kurallar gereği oynamak zorundayız. Amerika'yı yensek ne olur, yenmesek ne olur? Ben yeneceğimizi de hiç zannetmiyorum. Paraguay'ı elimizden kaçırdık. 10 kişilik Paraguay'ı. Futbolcu, hakemin saatini çalan bir futbolcudan bahsediyoruz sevgili dostlar. Arda bence Türk milli takımında en güzelini Arda konuştu. Utanıyoruz dedi. Çok büyük takımlarda oynuyoruz. Böyle olmamalıydı dedi. Üzgünüz, utanıyoruz dedi. Evet, en güzel cümle utanmaktı. Montello bize nazar değdi diyor. Sen futbolcularına artist gibi oraya getirirsen, artist reklamlarda oynarsan, saç stilleriyle, bıyık stilleriyle ön planda olursan, elin adamı da gelir der ki ben senin, sen git mankenlik yap, ben futbolumla seni yenerim der. İki maçta da yenilen bir milli takım sevgili Beyaz TV izleyicileri. Bu akşam saat 7'de vallahi işi gücü bırakıp İspanya Arabistan maçını izleyeceğim. Önemli bir maç, çok önemli bir maç. Bakalım bugünkü maçlarda ne olacak sevgili dostlar? Kansere karşı 3 güzel haber manşeti var. Avrupa'ya savaş gemisi sattık diyor sevgili dostlar. Arkadaşlar maç hazırlığı olunca bana haber verin. Hemen izleyicilerim de meraklanıyorlar. Sosyal medyadan şöyle bir bakalım. Bir bakalım dostlarımız, bizi Çanakkale'den yazan dostlarımız var. Çanakkale'ye bir günaydınlar. Almanya'dan sevgili kuzenim Yasin Yılmaz'a bir günaydınlar dileyelim. İyi sabahlar dileyelim. Sevgili dostlar, Turan Bayram iyi sabahlar demiş. Bizlerden de sizlere, Instagram'dan yazan dostlarımıza. Sakarya'dan babam Sefer Kararslan'ın babalar gününü kutluyorum diyor Yılmaz Kararslan. Sevda Arman'a günaydınlar dileyelim. Bizi izliyormuş. Ve Orhan Akkol sevgili dostum Linz'den, Avusturya Linz'den bize yazıyor. Ona da bir günaydınlar dileyelim. Hazır mı arkadaşlar VTR? Tamam. Maç sonrasında bizim Beyaz TV

0: Ana haberin hazırladığı Türk milli takımının iki maçtaki mağlubiyeti başarısızlığı geliyor.
1: Golle uyandırmak istiyorum onları ya.
2: Ama olmadı. Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. A milli takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katıldı. İlk maçta Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. O maçın üzüntüsü unutuldu ve milli takımımız Paraguay maçına kilitlendi. Maç erken saatteydi. YKS'den dolayı meydanlara dev ekranlar kurulmadı. Ama vatandaşlar milli takıma desteğini esirgemedi. Sahillerde cep telefonlarıyla.
3: Topçularımıza güveniyoruz. Gururluyuz, heyecanlıyız. Umarım gruplardan çıkıp elemeyi istiyoruz.
2: Antik kentte ise dev ekrandan izleyenler. Tüm Türkiye tek yürek oldu. 15 genç de milli takıma destek için bir araya geldi. Sakarya Meydan Muharebesi'nin yaşandığı tepeye çıktılar. 54 metrekarelik bir alana kilitli parke taşları döşeyerek dev bir Türk bayrağı çizdiler.
4: Bayrağımızı yapmamızdaki bir diğer amaç ise Dünya Kupası'nda bizi temsil eden milli takımımıza destek olmaktır.
2: Sadece Türkiye'de değil, maçın oynanacağı San Francisco'da da heyecan doruktaydı. Taraftarlar erken saatte stada geldi. Uzun kuyruklar oluştu. San Francisco sokakları kırmızı beyaza büründü. Mehter Marşı yankılandı. Büyük bir coşku vardı. Ancak o coşku sahaya yansımadı. Maça kötü başladık. Dakikalar henüz biri gösterdiğinde şok bir gol gördük kalemizde. Maça adeta 1-0 geride başladık. Kalitemizi sahaya yansıttığımız anlar oldu. Pozisyonlara girdik. Onlarca fırsat kaçtı. Top ağlarla bir türlü buluşamadı. Sahada yeni kurallar da uygulandı. Paraguay yeni kuraldan dolayı 10 kişi kaldı. İstediğimiz golü bulamadık ve maç 1-0 Paraguay'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Bu skorla A milli takımımız Dünya Kupası'na veda etti.
1: Bir tane daha maç var. Milli takım inşallah en iyi şekilde temsil edip turnuvaya öyle noktalarız.
2: Futbolcular bitiş düdüğüyle gözyaşlarını tutamadı.
5: İstenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.
2: Tribünlerde de görüntü aynıydı. Minik taraftarlar gözyaşlarına boğuldu.
1: Çok üzgünüz. Bütün halkımızdan özür diliyoruz içtenlikle.
2: Türkiye'nin Dünya Kupası'na beklenmedik vedası dünya basınında da gündem oldu. Arda Güler ve Kenan Yıldız, Türkiye'nin elenmesini engelleyemiyor manşetleri atıldı.
0: Şimdi gazete manşetlerine vereceğiz sevgili dostlar. Kıymetli dostlarımız Yadigar, sevgili dostumuz Çeşme'den bizi izliyorlarmış. Mehmet Korkmaz, Beşiktaş'tan. Mehmet, sana da günaydınlar. Sevgili dostum, sevgili kardeşim, Ayvalık'tan gelen mesajlar var. Eskişehir'den Aytekin Yeşilkuşak, bu arada Cevat Yeşilkuşak isminde bir mesaj yollamış bize Aytekin. Aytekin bizim daimi izleyicilerimiz. Her ne kadar başka kanallara da selam yollasa da seviyoruz Aytekin'i. Şimdi bakalım, biz bitti demeden bitti. Dünya basını Türkiye'nin hezimetini manşet yaptı. İtalyanlar genç altın nesil hayallerine erken veda etti dedi. Sosyal medya biz bitti demeden sloganını diline doladı ve mutlak hezimet diyor. Avustralya'dan sonra 10 kişi oynayan Paraguay'a yenilen Türkiye turnuvanın 10. gününde havlu attı. Yazık değil mi bu Türk halkına? 473 milyon euroluk Türk milli takımı 153 milyon euroluk Paraguay'a hem de 10 kişiyle yenildi sevgili seyirciler. Merih Demiral, Can Uzun, Kenan 75 milyon euro. Yani bu paralara yazık günah sevgili seyirciler. Bu paralar Türk halkının cebinden çıkıyor. Yani demek istediğim, üzülüyor muyuz? Evet üzülüyoruz, maalesef üzülüyoruz. DG Art Galeri'nin heykel sanatçısı Eyüp Can Yeter, Beyazıt Takip Et sergisiyle hafızalarını sanatseverlerle buluşturdu. Sevgili seyirciler, o muhteşem sergiye gidiyoruz.
6: Bazı duvarlar vardır, sadece bir yapının parçası değildir. İçinde yaşanmışlıkları, sevinçleri, acıları ve insan hikayelerini saklar. Degert Galeri'nin heykel sanatçısı Eyüp Can Yeter, Beyazıt.

0: Takip Et isimli kişisel sergisiyle duvarların hafızasını sanatseverlerle buluşturdu.
1: İlk olarak konuşan duvarlarla başlamış oldum serüvenime. İlerleyen süreçte western, dancing, görünmeyenler ve bilgelerin balonu olarak farklı seriler de eklendi. Ve onları da bugün burada sergiliyoruz. Sergi salonu olarak devam edecek bir alan oluşturmak istemiştim. Ve bu benim yılların hayaliydi. 2 yıldan beri bu hayalimin üzerine çalışıyorum. Atölyemde üretimleri devam ettiğim sürece bütün sanatseverleri sergi alanımı gezmeye ve ilhamlarımı görmeye, ruhumu hissetmeye davet ediyorum.
0: Küratörlüğünü Doktor Zeynep Öztürk'ün üstlendiği sergi, Beykoz'daki atölyede kapılarını açtı. Sanatçının yıllardır üzerinde çalıştığı konuşan duvarlar yaklaşımından ilham alan eserler, insanlığın ortak hafızasına ışık tutuyor.
2: 17 Haziran 2026 heykeltıraş Eyüpcan Yeter'in atölye ve kişisel sergisinin açılışındayız. DG Art Galeri olarak. Bu sefer farklı bir mekan. Sanatçımızın atölyesini kişisel sergi mekanı olarak belirledik. Eyüpcan Yeter'in bu sefer 3 boyutlu eserleriyle de karşı karşıyayız. Konuşan duvarlar duvarın içinden çıktılar. Figürler 3 boyuta dönüştüler. Burada ata binen figürleri göreceğiz, semazenleri göreceğiz. Atatürk portreleriyle karşılaşacağız. Artık heykellerimiz duvardan dışarıya çıkıp hareket etmeye başladılar.
0: Bir doğumhanenin duvarı ilk nefese, bir hastane odasının duvarı son vedaya, bir savaşın ortasında kalan duvarsa ayrılığın sessiz çığlığına tanıklık ediyor. Beyazı Takip Et sergisi, duvarların sessizliğinde saklanan insan hikayelerini gün yüzüne çıkarırken ziyaretçileri kendi geçmişleriyle ve duygularıyla yeniden buluşturuyor.
3: Şimdi Viyana'dan bizi izleyen dostlarımız Fikret Keskin, babalar gününüz kutlu olsun. Ben de kendi babamın babalar gününü kutluyorum diyor. Bülent Yalçınkaya'ya benim babam dünyanın en iyi babası, çok seviyorum babamı demiş. Bengisu Yalçınkaya'nın da babalar gününü. Arkadaşlar yapacağınız şu: Tahir Alt-Sarıkaya Instagram adresinden, sosyal medyadan bizi takip ediyorsunuz. Zihni küçük göçene bir günaydınlar dileyelim. Mustafa Erturgan'a bir günaydınlar dileyelim. Beyti Orman, bizlerden de sizlere günaydınlar. İyi sabahlar. Hüseyin Doğancı'ya, Kerim Türkarslan'a bir günaydınlar dileyelim sevgili dostlar. Sabah gazetesine şöyle bir bakalım. Birazdan dursun, sonra vereceğim. Arda utanç duyuyoruz diyor. En güzel cümleyi az önce de söyledim. Arda Güler söyledi. Yani futbolcuların açıklamaları vardı. Teknik direktörün açıklamaları vardı. Kader diyemezsin, sen kendin ettin diye bir şarkı var ya. Muazzez Ersoy'un. O şarkıyı bir dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kendimizi dev aynasında gördük diyor. Ömer Üründül'ün bugünkü yazısını ben sabahın erken saatinde okudum. Tabii internetten okudum sevgili seyirciler. Hemen bakacağım. Profesör gibi maç yönetti diyor. Sabah gazetesinden Mustafa Çulçu'na hakemle ilgili. Hocanın inadı dünyayı başımıza yaktı diyor. Sevgili dostlar, evet, bugünkü manşette maalesef kendimizi dev aynasında gördük. Şu hocanın bir fotoğrafını verelim. Hakemin, sevgili dostlar, hakemin, düzeltiyorum. Biz senden razıyız, vallahi razıyız. Bakın, Ivan Barton, dünkü Paraguay-Türkiye maçını yöneten hakem. Saati de düşmüştü. Paraguaylı bir futbolcu, gol atan futbolcu o saati çaldı. Tüm dünya basını fotoğrafı, görüntüyü konuşuyor. Ama gerçekten bakın, 40 yıldır maç izlerim sevgili dostlar. Kendimi bildim bileli maç izlerim. Hakemin kaleciye, sırf Paraguaylı kaleciye oyunu yavaşlatmak için, dakikalar ne kadar hızlı geçmesi için yaptığı orada artistik, hastayım, sakatlandım rolüne, bu hakem dedi ki kalk ayağa dedi, hasta masta değilsin dedi. Bir hakemin, kalecinin yalancılığını, Paraguaylı kalecinin yalancılığını, hasta değilsin, sakat değilsin, oyna diyerek el hareketiyle, işte budur. Namuslu bir hakem, dürüst bir hakem sevgili dostlar. Alışık değiliz futbol maçlarında bu tür hakemlere ve biz Türk halkı olarak bu hakemden biz razıyız. Muhteşem bir maç yönetti. Her ne kadar yenilsek de sevgili Beyaz TV izleyicileri.

Evet, devam ediyoruz Uyan Türkiye'me. İstanbul Atatürk Havalimanı'na, Millet Bahçesi'ne sizleri bir götürmek istiyorum. Akdeniz illerinin tabii orada Millet Bahçesi'nde Akdeniz illerinin programı vardı. Bizler de oradaydık, izleyelim.

0: Osmaniye'miz gerçekten değişiyor, güzelleşiyor. Yaptığımız turizm yatırımlarıyla çok rağbet görüyor, ilgi görüyor Akdeniz bölgesinde. Bütün hem İstanbul'u, o Akdeniz'in o birbiriyle iç içe geçen kültürünü hem yaşamaya hem gelerek işte lezzetlerini tatmaya davet ediyoruz.
1: Adanalıyız, Allah'ın adamıyız, pazara kadar buradayız.
2: Kağıt kebabımızı getirdik, tepsi kebabımızı getirdik, harbiye kebabımızı getirdik. Zeytinyağlı nar ekşili yaprak sarmamızı getirdik, biberli ekmeğimiz var. Bu lezzetleri tatmak için İstanbul'u hemşerilerimizi Atatürk Havalimanı'ndaki millet bahçesine bekliyoruz.
3: Aslen Trabzonluyum. Adana, Hatay, Osmaniye fuarını duyunca çıkıp geldik kızımızla geziyoruz. Bütün lezzetler güzel ama Osmaniye'nin yer fıstığı çok güzel. Çok beğendik.

0: Şimdi kısa bir haberimiz var, bağlantımız var. 7 Güzel Adamın Memleketi Kahramanmaraş UNESCO yaratıcısı şehirler ağına edebiyat alanına dahil olan ilk şehir oldu. Evet, Pelde Arkan'ın o haberi geliyor ekranlarımıza.
1: Günaydın Tarih Sarıkaya. Aslında bizler bugün çok farklı bir konuyu ele alıyoruz. Öyle ki 7 Güzel Adamın Memleketi Kahramanmaraş UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Edebiyat adı altında olan bir şehirle ilk defa katılmış oluyor. Bugün de yayın konuğum yanımda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel var. Efendim öncelikle hoş geldiniz diyelim. İlk sorumla başlıyorum. 7 Güzel Adamın Memleketi Kahramanmaraş UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Edebiyat alanına dahil olarak ilk şehir oldu. Bu kapsamda İstanbul Kültür Merkezi'nde aslında Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde bir tanıtım programı düzenlediniz. Kahramanmaraş'ın bu elde ettiği başarıyla ilgili neler söylemek istiyorsunuz?
2: Tabii bu uzun bir hikayesi var aslında. Yıllardır ürettiği insan kaynağıyla, 7 Güzel Adamı'yla, birçok yazarı, edebiyatçısıyla, şairiyle yürüyen bir süreçti bu. Bir önceki dönem içerisinde başvuruları da yapılmıştı. O dönem bir jüri tarafından da değerlendirilmişti yine. İlk kısmı geçilmişti. Sonrasında ne yazık ki olumlu sonuçlanmamıştı. Şimdi geçen yani 2026 itibariyle biz artık Kahramanmaraş olarak UNESCO'nun belirlemiş olduğu bir edebiyat şehri olmuş olduk. Tüm oylamalardan olumlu çıkarak Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk ve tek edebiyat şehri olma unvanını elde etti. Dediğim gibi önemli bir süreçti. Uzun yıllardır devam eden bir süreçti açıkçası. Kahramanmaraş hak edilmiş bir unvanı almış oldu. Çok önemli bir insan kaynağı var. 7 Güzel Adamı var. Onun dışında birçok edebiyatçısı var. Aynı zamanda çok ciddi eserler üretilmiş bir şehir. Yine Türkiye'nin fikir dünyasında çok önemli bir yeri var. Kahramanmaraş'ın insan kaynağının ürettiği fikirlerin. Bu anlamda hepsini beraber değerlendirdiğimizde bence çok hak edilmiş. Bizim bildiğimiz ama şimdi tüm dünyanın duyduğu bir unvan olarak görüyoruz açıkçası.
1: Peki şuna da değinmek istiyorum. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş yeryüzünün en büyük depremlerinden biriyle sarsıldı maalesef. Bugün bu başarıyı konuşuyoruz tabii ama bir yandan da şehirlerin inşa çalışmaları devam ediyor efendim. Kahramanmaraş'ın geldiği son durumla ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Çünkü büyük bir yıkım vardı ama çok kısa bir zamanda da toplandı o yıkım, şu anda ne durumda?
2: Tabii Kahramanmaraş şimdi merkez üssü oldu, o depremler belki de bu topraktan gördüğü en büyük depremdi. Bir dakika içerisinde sadece Kahramanmaraş'ın %25'i yapısı anlamında bitti. Kamu binaları gitti. Tüm sanayi tesisleri çok ciddi zarar uğradı. İş yerleri zarar uğradı. Bu sadece Kahramanmaraş'ta da olmadı. 4 ilimizde çok büyük olmak suretiyle 11 ilimizi etkiledi. Şimdi o günden itibaren belki de hepimizin umutsuzluk içerisinde olduğu bir zaman diliminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten çok büyük bir çalışma ortaya kondu. Ben başka bir ülkede bunu yapabileceğine inanmıyorum açıkçası. Türkiye'nin bu noktada artık çok farklı bir yerde olduğunu düşünüyorum. Şu anda da %90'lar civarında artık son rötuşları yaptığımız zaman dilimi içerisindeyiz. Konutlarımız

0: yapıldı. Herkes evlerine oturdu bir defa. İş yerleri şu anda tamamen neredeyse teslim edilmek üzere. Hastanelerimiz yapıldı. Kamu kredi yurtlar kurumunun yurtları yapıldı. Kamu binalarımız yenilendi. Spor sahalarımız yapıldı. Sosyal alanlarımız yeniden yapılıyor. Yani önemli bir zaman yaşıyoruz. Şu anda altyapımızı yeniliyoruz. %60 seviyesinde bir altyapı yenileme safhasındayız. Bunların hepsini düşündüğümüzde yeni bir Kahramanmaraş oluşturmuş oldu. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir süreçti. İnsanlarımız bizim yanımızdaydı. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Sizler sağ olun, bizlerin yanındaydınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Önemli bir süreci beraberce atlatmış oluyoruz.
1: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tahir Sarıkaya, bizler yeniden inşa edilen Kahramanmaraş, aslında Türkiye'nin edebiyat şehri olan Kahramanmaraş'ın güzelliklerini aktarmaya çalıştık diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
2: Evet, Instagram'dan gelen takipler var. Instagram'dan yazan dostlarımız var. Bugün Babalar Günü sevgili seyirciler. Şöyle bir arka fona verelim. Babalar gününüz kutlu olsun. Şimdi kadınlar bana kızacak. Evli çiftlerden bahsediyorum. Sevgililer gününde kocanıza ya da erkek arkadaşınıza bana niye hediye almadın? Doğum günlerinde bana niye hediye almadın? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bana niye hediye almadın? Anneler gününde bana niye hediye almadın? Bugün evlilik yıl dönümümüz, bana niye hediye almadın? Ama babaları düşünen yok. Ben daha çevremde o kadar insan tanıyorum. Babalar gününü çok kutlayan insanları tanımıyorum. Ama anneler günü daha farklı kutlanıyor. Tabii ki anneler. Başımızın üstündedir anneler. Ama babalara da böyle bir Türk halkının böyle bir şeyi var. Klasik standart, ya şu babamızı da bir arayalım laf olsun diye biz yine söylüyoruz. Sosyal medyadan lütfen bizi takip edin. Instagram'dan babalarınızın isimlerini bize yazın ve doğum günlerini, doğum günlerden çıktı, babalar gününü kutlayalım. Bugünkü yayınımızda YKS maratonu başladı. Okulların önünde yine bilindik manzaralar vardı. Sınava geç kalanları gördük. Son saniyede yetişenler vardı. İşte o anlar Beyaz TV kameralarına bakın nasıl yansıdı.
3: Saniyelerle kaçıranlar, son anda yetişenler.
4: Koş ya, koş ya peşinde.
3: Kimi koştu yetişti. Kimi ise el frenini çekmeyi unutup sınavın derdine düştü. Bilindik manzaralar vardı geleceğe açılan kapıların önünde.
5: Milyonlarca öğrencinin hayatlarının dönüm noktası olan YKS maratonu bugün başladı. Sınavın ilk oturumu TYT'ye 2.425.628 öğrenci başvurdu. Yaklaşık 1 milyon öğrenci ise sınava ilk kez girdi.
6: İlk kez girdi. Tabii ki heyecan var.
5: Öğrenciler içeride hayatlarına yön verecek sınavdayken dışarıda heyecanlı bekleyişini sürdüren ailelerse dualar ederek onlara destek oldu.
7: Onlardan çok biz heyecanlıyız çünkü bir yıl emek verdiler.
5: Ve ilk oturum olan temel yeterlilik testi sona erdi. Sınavı biten adaylar salondan ayrıldı. Peki sınav onlar için nasıl geçti?
8: Hala sınavın heyecanı üstümde. Güzel bir sınavdı. Bence eleyiciliği artırılmış bir sınavdı.
9: Daha çok mantığa dayalı ve uzun uzun okuyup anlamlandırmanız gereken sorulardı.
3: Kritik günde dikkat çeken anlar da yaşandı.
4: Koş ya! Koş ya peşinde!
3: Bu iki genç kız da sınava geç kaldı. Geç kaldıklarını öğrendiklerinde ise verdikleri tepki dikkat çekti.
10: Geçmiş olsun, yapacağım hiçbir şey yok.
3: Bu aday da el frenini çekmeden araçtan fırladı, okula koştu.
4: Arada gidiyor ha.
3: Bu aday ise sınavdan önce milli takımın maçını izlemişti.
11: Keşke kalkmasaydık sabah 6'da. Bütün moralimizi bozdular.
12: İkimiz aynı anda sınava giriyoruz. Sınıflarımız yan yana.
3: İlginç ve bir o kadar anlamlı tesadüfler de vardı.
12: O çalıştı. Ben çalışmadım. Çok da iddialı değilim.
13: Çok garip biri. Annemle aynı sınava girecek olmak.
3: YKS maratonuna koşular da damga vurdu. Bursa'daki bu aday da okulun yerini karıştırdı. Motosikletli trafik polisi devreye girdi. Öğrenci 2 dakika kala sınava yetiştirdi. Ama onlar kadar şanslı olmayanlar da vardı.
4: Ama şuraya kapıya gelmiş bu ne oğlum?
14: Vallahi teyze benim bir durum yok, kural kuraldır yani.
3: Kapılar açılmadı.
15: Bugün aptal içerdim, şanslı dene.
3: Sınava geç kalan bu aday ise demir parmaklıklara tırmandı.
16: Koş koş koş, hızlı ol artık. Yalvar yakar, ağla ikide.
3: Ama işe yaramadı.

0: Kapılar açılmadı. Bu okulda da kapılar kapandı. Adaylar demir parmaklıkları aşıp içeri akın etti. Ama hayalleri suya düştü. Hiçbiri sınava alınmadı.
1: Evet, gazete manşetlerine ekibim hemen sözcüğü verdi. Sözcü televizyonunun gündeme damga vuran Kılıçdaroğlu röportajında bu itiraf çıktı. Kayyum olmaz, butlan olsun pazarlığı yapmış. Kılıçdaroğlu karar alt mahkemedeyken kendisini ziyarete gelen 3 arkadaşına partiye kayyum atarlarsa buna itiraz ederim. Ama butlan kararı verilirse mecburum gitme. Evet, bunda ne var? Doğrusunu söylemiş Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün ben bir CHP seçmeni olsam ben de aynısını söylerim. Arkadaş, partiye kayyum atanmasından butlan daha iyi değil mi? Tabii yazarlar, gazeteciler tepki gösteriyor Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına. Sevgili seyirciler, Senem Tolunay Ilgaz, Barış Terkoğlu, Aslı Kurtuluş Mutlu eleştirildi. Gazeteciler sosyal medyada. Sevgili dostlar, siz ne düşünüyorsunuz? CHP'de neler oluyor, neler bitiyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde birazdan saat 9'u 20 geçe bir konuk alacağız. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız sevgili Beyaz TV izleyicileri. Canlı yayınımız Uyan Türkiye'mde. Gündeminizde ne var? Erken uyandınız, babanızı arayacaksınız, bugün Babalar Günü. Dolayısıyla bana da o kadar çok mesaj yolladınız ki sabahın bu erken saatinde bizler sizleri çok seviyoruz. İyi sabahlar diliyoruz. Bugün hiçbir hediye almasanız da babanıza bir telefonla babacığım ya da baba doğum bugün Babalar Günü, senin Babalar Günü'nü kutluyorum demeniz dünyanın en güzel şeylerinden biridir diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet, gündem anlatıyoruz. Ekonomiden de bahsedeceğiz. Emekliler de bize mesaj yollamışlar sosyal medyadan. Hepinize konuşacağız, merak etmeyin. Atanamayanlar, uzman çavuşlardan mesaj alıyorum. Onları da anlatacağım. Birazdan bir X'ten tweet atacağım. O X'e yorumlarınızı da bekliyorum. Hatay'da bir damat adayı ayrılık kararı alan nişanlısını ve onun babasını katletti. İşte cinayetin sebebi ise kan dondurdu tüm detaylar.
2: Nişanlısı dün geldi. Ayrılmışlardı zaten bir gün önceden. Hı. Babayı vurdu, sonra kızı vurdu.
3: Katiliyle nişanda dans etti, babası da kaydetti. Damat adayı nişanlısını ve babasını katletti.
2: Hem kızı gitti, hem kocası gitti. Canı yanıyor yani.
3: 6 ay önce nişanlanmıştı Lamia ve Üstün çifti.
4: Damat adayı kuaförlük yapan Lamia Asazi'nin çalışmasını istemiyordu. İkilinin anlaşmazlığı işte bu yüzden başlamıştı.
5: Sürekli diye ben seni öldüreceğim. Yani sürekli tehdit yapıyor, her gün tehdit yapıyor.
3: Bunun üzerine Lamia Azazi ayrılık kararı aldı.
4: Bu ayrılık kararını sindiremeyen damat adayı gece saatlerinde depremzede ailenin yaşadığı konteyneri bastı. Silahını çekip nişanlısını ve babasını kurşun yağmuruna tuttu.
3: 30 yaşındaki Lamia Azazi ve 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi olay yerinde hayatını kaybetti.
2: Hem kızı gitti, hem kocası gitti. Canı yanıyor yani.
3: İkilinin nişan videosu yüreklere ateş düşürdü. Lamia ile katili dans ediyor, baba Yusuf Azazi ise o anları kaydı alıyordu. Babayla kızının cenazesi gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Damat adayı ise tutuklandı.
1: Evet, dünya başımıza yıkıldı diyor bugünkü Takvim gazetesi sevgili dostlar. Arkadaş, 3. sayfa ne haberler var ya. Yani acayip haberler var, bakın. Taşla vurdu, iple boğdu. Tüyler ürperten olay 18 Haziran'da İstanbul'da Başakşehir'de yaşandı. Ailesinin kayıp başvurusu bulunduğu Sultan Çağ'ın 34 yaşında cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Çağ'ın çalıştığı tekstil atölyesinde son görüntülere ulaşan polis, iş çıkışı bir marketten alışveriş yaptıktan sonra kendisini bekleyen otomobile bindiğini belirledi. Polis Sultan Çağ'ın 2 yıldır gönül ilişkisi yaşadığı Vedat Çoban'a ulaştı. Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde genç kadını görmediğini söylüyor. Tırnak izi ele vermiş. Ancak polis Çoban'ın boynundaki çizikleri fark ediyor. Tişörtünü çıkarmasını istiyor. Ve zanlının vücudunun tırnak izleriyle kapalı olduğu görülmüş. Ve ardından da gözaltına alınmış. Ne istediniz?

0: bu kadından ya. İşte Türkiye'de kadınlara da bazen kızıyorum. Gidiyorsunuz soytarı adamları, psikopat adamları buluyorsunuz. Düzgün, namuslu insanları bulmuyorsunuz. Efendi erkekleri bulmuyorsunuz. Sonra da filmin sonu maalesef acı oluyor. İzliyoruz.
1: Bir insan cesedi bulunduğu savcılarımız, polislerimiz şu anda inceleme yapıyor.
2: Kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunmuştu. Tırnak izlerinin ele verdiği katil her şeyi itiraf etti. Önce başına taşla vurmuş, sonra genç kadını çamaşır ipiyle boğmuş. 34 yaşındaydı Sultan Çağan. Çalıştığı tekstil atölyesinde mesaiye kaldıktan sonra eve gitmedi. Ailesi kayıp ihbarında bulundu. Kameralar incelendi. İşten çıkan kadının market alışverişi yaptığı, sonrasında bir araca bindiği tespit edildi. Sultan Çağan'ın tekstil atölyesinde çalışan Vedat Çoban'la ilişkisi vardı. Vedat Çoban gözaltına alındı. Önce Sultan'ı hiç görmedim dedi. Sonra buluştuğunu, ancak Sultan'ın araçtan inip gittiğini söyledi. İfadeler çelişkili, ekiplerse dikkatliydi. Sorgu sırasında Vedat Çoban'ın boynundaki çizikler fark edildi. Tüm vücudu tırnak iziyle doluydu. Köşeye sıkıştı ve cinayeti itiraf etti. Vedat Çoban'ın nişanlısı verdi. Sultan Çağan'dan ayrılmak istediğinde ilişkimizi ailene söylerim yanıtını aldı. Tartışma sırasında taşla başına vurduğunu, ölmediğini düşününce de çamaşır ipiyle boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Soğukkanlılıysa pes dedirtti. Cinayeti işedikten sonra evine gidip uyumuştu. Sabah olunca da hiçbir şey olmamış gibi işe gitmişti. Cani adliyeye sevk edildi.
0: Hakemi verelim arkadaşlar. Şimdi dünya Türk basınında 21 Haziran'da Türk basınındaki manşetler sevgili dostlar. Şimdi dünya başımıza yıkıldı manşetleri var. Dünyamız yıkıldı manşetleri var. Haydi eve çocuklar manşetleri var. Bizi üzdünüz çocuklar. Hocanın inadı başımızı, dünyayı başımıza yıktı inadı var. Hakemi verebilir misiniz arkadaşlar? Sesim geliyor mu? Az önce söyledim ama herhalde bir iletişim sorunumuz var rejideki ekibimizle. Şimdi hakem konuşuldu. Bakın bu maçı izleyen milyonlarca Türk vatandaşı. Yenildik mi? Yenildik. Kötü oynadık mı? Kötü oynadık. Paraguay iyi oynadı mı? Bence kötü oynadı. Evet, şansına yendi Paraguay. Şans bizden yana değildi. Ama ben hayatım boyunca yıllardır futbol izlerim. Yıllardır. Sırf bir takım 1-0 galip. Karşıdaki takım güçlü ama kendisinden, yani Türkiye'den bahsediyorum. Bugün Türkiye ile Paraguay 10 kez maç yapsa 8'ini Türkiye rahat yener ama şanssızlık. Ve bu hakem, arkamdaki El Salvadorlu hakem Ivan Barton. Harbiden de biz ondan razıyız sevgili seyirciler. Adam muhteşem yönetti. Bakın bizim lehimizeyi boş verin. Adam adaletli bir karar verdi. Biz senden razıyız Ivan Barton diyor. Türk halkı sevgili seyirciler. Şimdi birazdan haberlerimiz çok. Ben kahvemi yudumlarken sevgili Beyaz TV izleyicileri, şu Hanutçulara bir operasyonunu bir hazırlayın arkadaşlar. Hanutçulara bir operasyon varmış. O görüntümüzü bir hazırlayalım. Şimdi yoğun konuklarımız var. Önümüzdeki dakikalarda önemli bir profesörü alacağım. 35 yaşında kalp krizi geçiren Ece Ertem'i konuşacağız sevgili seyirciler. Saat 10'dan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşacağız. Bir siyasi konuğum var. 9'dan sonra da CHP'de neler oluyor? Hepsini bu ekranda. Kahvemi yudumlayayım müsaadenizle. Hemen geliyorum reklamdan sonra.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Trivago.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşa.

0: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla farklı.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya Sadakat kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trix sat.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: yaptırdın ha?
1: Kavgada bıçak çekti, yediği tokatla yere serildi.
0: Sürüklüyor.
1: Bu iki kişi tartıştı, tansiyon yükseldi. Kavga çıktı, bıçaklar konuştu.
2: Bıçak var elinde, bıçak.
0: Bıçak çekti.
1: Çevredeki vatandaşlardan biri bıçakla adama karşı koydu. Tek tokatla işte böyle yere serdi.
0: Bak yolun ortaya yaptırdın ha?
1: Yetmedi, bayılan şüpheliyi sürükleyerek götürdü.
0: Bak sürüklüyor, nasıl sürüklüyor?
1: O anlar kameralara yansıdı.
3: Reklamlardan sonra karşınızdayız ama biz yine de bu ay yıldızlı formayı, ay yıldızımızı seviyoruz sevgili seyirciler. Her şeye rağmen, bakın her şeye rağmen, Türk milli takımının bu kadar bizi hüsrana uğratmasına rağmen biz futbolda inşallah önümüzdeki dönemlerde Türk milli takımından daha başarılar bekliyoruz ama Montello'nun değişmesi lazım. Metin Tekin diyor ki, hangi bir ülke yabancı bir teknik direktörü getirmiş de başarılı olmuş diyor sevgili seyirciler. Vallahi doğru söylüyor. Türk milli takımımızın formasını ve ay yıldız bayrağımızı da öpüyoruz sevgili dostlar. Tamam, şimdi verelim İlayda, verelim. Şimdi sosyal medyada şu konuşuldu. Sevgili dostlar, bir Kürt kardeşimiz, bir Kürt futbolcu ama Türkiye'li, yani nüfus cüzdanında kendisi Türk sevgili seyirciler ama Kürt kimi şeyi var. Deniz Ündav Almanya maçında dün, tabii ben erken uyudum yayın dolayısıyla. Fildişi sahillerinde ilk yarı Almanya sanki yeniliyordu, 1-0'da 2-1 olmuş sevgili dostlar. Peki biz Deniz'in kıymetini neden bilemedik sevgili dostlar? Biz Deniz'in kıymetini... Niye Deniz bizim kendi milli takımımızda oynamadı da ırkçılık yaptık, faşistlik yaptık, efendim bu Kürttür, işte Kürt milli takımda oynamaz. Geçin o işleri sevgili seyirciler. Türk milli takımında, ya bu ülkede Kürt cumhurbaşkanı olmuş, cumhurbaşkan yardımcısı Kürt şu an sevgili dostlar. Bu ayrımcılık nedir? Elimizde güzel bir futbolcu, iyi oynayan, bakın Almanya'yı kurtardı. Bundan bahsediyorum ben sevgili seyirciler. Almanya'yı kurtaran bir Türk asıllı Kürt kardeşimiz, biz bunun kıymetini bilmedik. Saçlarını boyatanlar, bıyıkları

0: saçına şekil koyanlar, saçına örgü yapanlar, futbol bu olmaz sevgili seyirciler. Futbol disiplindir. Futbol artistik değildir. Şu Batuhan geldi mi İlayda? Batuhan'ın görüntüsü. Tamam. Birazdan hazırlanıyor. O görüntüyü de birazdan arkadaşlarımız hemen hazırlasınlar. Şanlıurfa'ya götüreceğim şimdi sizleri. Akçakale'de kendisini doktor olarak tanıtıp ruhsatsız bir şekilde saçma sapan işlere giren çıkık tedavicisi adam gözaltına alındı. Şüphelilerin inşaatta kalıp ustası, tamircide ise kaporta ustası olduğu öğrenildi. Güzelim memleketime hoş geldiniz.
1: Mükemmel.
2: Yıllarca doktor diye kapısını çaldılar, şifa aradılar ama gerçek herkesi şok etti. Kendisini doktor olarak tanıtan Mahmut Ye'nin sözde muayenehanesine operasyon düzenlendi. İddiaya göre herhangi bir tıbbi yetkisi olmamasına rağmen bel fıtığı ve kırık çıkık tedavisi yapıyordu.
1: Mükemmel.
2: Hasta kabul ediyor, çeşitli tedaviler uyguluyordu. Jandarma baskınında çok sayıda tıbbi malzeme, tedavi aparatı ve bitkisel ürün ele geçirildi.
1: Mükemmel.
2: Operasyon sonrası ortaya çıkan detaysa duyanları şaşırttı. Kendisine doktor olarak tanıtan kişinin gündüzleri inşaatlarda kalıp ustası, zaman zaman da kaporta ustası olarak çalıştığı belirlendi. Sahte doktor iddiasıyla gözaltına alınan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
0: Evet, notlar var, günaydınlarını iletenler var, iyi sabahlar dileyenler var. Bu arada X adresimden sevgili seyirciler, uzman çavuşlardan mesaj alıyorum. Uzman çavuşlar haklarını istiyorlar. X'ten bize yazmışlar. Tahir Sarıkaya 06 X adresimden bir paylaşım yaptım sevgili dostlar. O paylaşımın altına gelen yorumlar sizden rica ediyorum. Yorumlarınızı, takiplerinizi pazar sabahında bekliyorum. Babalar gününüz kutlu olsun televizyonlarını yeni açanlara. Babalarınızın isimlerini, fotoğraflarını bize yollarsanız sosyal medyadan bizler de yayınlayacağız. Şimdi işin artık laçkalandırdık. Yani Arda Güler'e böyle bebek kıyafeti giydirmek, sevgili seyirciler oynayamadınız demek. Yani işi laçkalandırdık. Olmaz kardeşim. Ha, bunu yapanlar Türk hesaplar değil, FETÖ'cü hesaplar. Amerika'dan, Kanada'dan, dünyanın öbür ucundan bu tür hesaplar yapıyorlar. Yapay zekayla. Hayır, biz Arda Güler'le gurur duyuyoruz. Real Madrid'deki başarısıyla bunlar saçma şeyler diyelim. Batuhan Karadeniz Türkiye'de aranıyor. Ben burada çıkıp Batuhan Karadeniz'i övmem. Hani çıkıp, çünkü aranan bir insan, gelecek devletine teslim olacak ama bunu bir kenara koyalım. Devletine teslim olacak Batuhan Karadeniz. Ama söyledikleri de İtalyan medyasında manşetlerdeydi. Adam doğru konuşuyor ama Türkiye'de gelip teslim olması da lazım.
3: Aylık 50 bin lira, 60 bin lira, 70 bin liraya mı çalışıyorsunuz? Bizi eleştirmeyin. Bizi böyle eleştirmeyin. Bir de eleştiri seçimi biçimi arıyorsunuz kendinize. Ya hayırdır baba? Siz cephede savaş mı veriyorsunuz? Eşinizi getirmişler. Ailenizi getirmişler. 5 yıldızlı oteller. O da yetmezmiş gibi. Bodrum'dan villalar. A101'inden tren yoluna aramadığınız kadar sponsorlar, milyon milyon paralar. Aylık 50 bin lira, 60 bin lira, 70 bin liraya mı çalışıyorsunuz? Bizi eleştirmeyin. Bizi böyle eleştirmeyin. Bir de eleştiri seçimi biçimi arıyorsunuz kendinize. Ya hayırdır baba? Siz cephede savaş mı veriyorsunuz? Eşinizi getirmişler. Ailenizi getirmişler. 5 yıldızlı oteller, o da yetmezmiş gibi. Bodrum'dan villalar. A101'inden tren yoluna aramadığınız kadar sponsorlar, milyon milyon paralar.
0: Adam doğru söylüyor. Bir pazar sabahında bizi izleyen dostlarımıza günaydınlar dileyelim tekrar. Televizyonlarını Beyaz TV açanlar. Turkuaz Medya'yı tebrik ediyorum. Sabah gazetesini. Güzel bir başlık atmış, hocaya çakmış, yalan da değil. Türk halkının, bu halkın içinden geçenleri söylemiş. Montella Dünya Kupası'na diyor ki kaderimiz böyleymiş diyor. İsra Suresi 13. ayet aklıma geldi. Ne diyor Yüce Yaratan? Ben kullarımın kaderini kendi çabalarına bağlı kıldım diyor.

0: oturalım, çalışmayalım, Allah'tan bir şey bekleyelim. Hadi canım sen de. Yani sevgili dostlar, biz artistliğimizin kurbanı olduk. Bakın net söylüyorum, artistliğimizin kurbanı olduk. Hocanın inadı dünyayı başımıza yaktı diyor. Turkuaz Medya, Sabah gazetesinin spor ekini harbi tebrik ediyorum. Muhteşem yazı işleri, harika bir fotoğraflarla, manşetle, başlıkla yani yüzünü kapatan Kenan'ı anlatıyor. Hayal kırıklığına uğrayan Türk halkına, ağlayan Türk halkına ağlatıyor. Evet, bir futbolcumuz da gözyaşlarına sel olmuş sevgili seyirciler. Mert Müldür sevgili dostlar. A milli takım oyuncuları ve hocanın inadı başımızı yıktı. Ahmet Çakar diyor ki 85 milyonun futbol zevkine, mutluluğuna kan doğradılar diyor. Biz kendimizi ülke olarak bir türlü tanımıyoruz diyor futbol yazarları. Ve elin adamı da böyle fotoğraflarla bize hindi, yani hindi eti diyorlar. Bakın bizimle dalga geçiyorlar sevgili seyirciler. Yani normal, yapmaları normal. Aga iki takımı da yenememişsin. Böyle fotoğrafla da yani futbolcular şu fotoğrafa bakıp da tüm dünyanın, hani İngilizce Turkey hindi demek ya sevgili seyirciler, bize hindi diyorlar. Hindi böyle pişiyor. Ya siz bu kupayı mı alacaksınız? Geçin o işleri, anca hindisiniz diyorlar sevgili dostlar. Şimdi bir karpuz haberini hazırlayın arkadaşlar. Sosyal medyadan gelen mesajlar var. Hepsini okuyacağım. Hepsini bugün babalar günü. Babalar günü fotoğrafını da verelim. Başta kendi babam olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutlayalım sevgili dostlar. Birazdan mesajları okuyacağım. Ama yaz geldi. Yazın gözdesi kirazdır. Yazın gözdesi karpuzdur, kayısıdır. İşte uykunuzu açacak o haber.
1: Habercisi geldi. Güneş kendini gösterdi. Sıcaklıklar arttı. Tezgahlarında en renkli misafiri yerini aldı. Yaz akşamlarının, pikniklerin, balkon keyiflerinin vazgeçilmezi karpuz artık sahnede.
2: Makul. Yani bence alınabilir bir fiyat. Yani çok yükseğinde gördük yani fiyatları markette.
1: Neden market?
2: Daha rahat seçebiliyorum ürünü. Yani daha güzel ürünler oluyor. Daha hijyenik. O yüzden marketi tercih ediyorum.
1: Ama bu yaz karpuz almaya gelen vatandaşın kafasında tek bir soru var. Hem tatlı olsun hem de fiyatı yakmasın. Yaz sıcaklarının en tatlı kurtarıcısı karpuz pazar tezgahındaki yerini aldı. Öyle ki vatandaşlar da en güzelini almak için sıraya girdi. Ama akıllarda tek soru var. Fiyatı nasıl? Pazar tezgahlarında hareketlilik başladı. Pazarcılar bir yandan en güzel karpuzları seçip müşteriye sunuyor. Bir yandan da fiyatlarla ilgili vatandaşın nabzını tutuyor.
3: Yani bu sene meyvenin bolluğu. Geçen sene göre bu sene meyve. Hem meyve olarak hem kavun karpuz olarak bu sene boldur. Yani bu dünyanın, İstanbul'daki bir bolluk dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Ama işte bizim milletimiz birazcık fiyatlara şey yapıyor. 25 lira bugün karpuzun kilosu çok bir şey değil. 5-6 kilo yeli 150 TL. 100-150 TL arasında. 2 kilo kiraz da 100 TL'dir. Yani fazla bir yüksek bir miktar değil.
1: Geçen sene karpuz fiyatı ne kadardı?
3: Ortalaması yine aynı. Bu paraydı. 30-35 bin.
1: Sen halden ne kadar alıyorsun abi karpuz?
3: 17-18 TL.
1: 17-18 TL alıyorsun. Evet. 25 liraya satıyorsun.
3: Evet, evet.
4: Çok. Çocuklar çok seviyor. Normal yani. Önceden 50 idi falan. 100'dü. Şimdi güzel ama. Abi dedi şey yani. Peki. Rahmetli babam mandıracıydı. Bizim orada, sağ olun. Bizim orada da ekerdi. Şöyle yeşil çizgili olduğu zaman. Bir de altında beyaz olduğu zaman o kırmızı olur denirdi. Gerçekten genelde böyle çıkıyor.
1: Peki aynı karpuz markette kaç lira? Pazarlı market arasında fark var mı? Efendim pazar tezgahlarından rotamızı şimdi de marketlere çevirdik. Market tezgahlarında da karpuzlar yerini almaya başladı. Öyle ki vatandaşların çoğu pazardan daha çok marketi tercih ediyor. Peki markette fiyatları nasıl? Hadi bakalım.
5: Şöyle biz de halden alırken seçme aldığımız için genelde haldekiler ayrı ayrı sört sört ayırıyorlar karpuzları. Pazarcıya, teyyar satıcıya olan karpuzlar bizimkilerden bir tık daha aşağıda. Biz seçmeci alıyoruz. Kiloda bir 2 lira fark verip müşteri de güvenilir gördüğü için bizi tercih ediyorlar. Bizde şu anda 29.90 bu değişiklik gösterebiliyor hafta içinde, işte ay içinde. Çünkü yavaş yavaş düşmeye başlayacak. Bundan sonra herhalde 15 liraya 16 liraya falan düşer. İlk getirdiğimizde 59 liraydı. Şu an 29.90. Ayrıcalığımız diğer zincir marketleri işte pazara göre Biz seçme alıyoruz. Müşteri beğenmediği zaman, getirdiği zaman tekrar yerine yerisini verebiliyor. Bizim farkımız o. Bizim haftalık 1,5 ton, 2 ton arası karpuz satıyoruz. Bu değişiklik gösterebiliyor. İşte havanın durumuyla alakalı, sıcaklığıyla, işte serinliğiyle. Sıcak olduğu zaman daha çok satıyoruz.
6: Normal yani, işte mevsimine göre normal.
1: Peki pazardan mı alıyorsun, marketten mi alıyorsun?
6: Marketten.
7: Ben yok şeyden, manavdan aldım yani fiyatları. Yani normal yani, geçen seneye göre daha iyi yani bana göre.
1: Pazarda 25 lira, markette 30 lira olan iyi karpuzun sırrı ne? Güzel bir karpuzumuzu seçtik. Kaç kilo?
3: 7 kilo 250 gram. 180 TL.
1: Şu karpuz 180 lira. Bir aile bununla bir hafta idare edebiliyor.
3: Eder.
1: Efendim geldik en kritik noktaya. Karpuz alırken neye dikkat etmeliyiz? Kimi sesinden iyi diyor, kimi görüntüsüne bakıyor, kimi de yılların verdiği tecrübeler diyor.

0: tatlı ve sulu karpuzun ipuçları neler? Hadi bakalım.
1: Sesinden belli oluyor zaten.
0: Nasıl hafif, ses çıkması gerekiyor?
1: Hafif ses dokunduğu zaman zaten karpuz sesinden belli oluyor.
0: Ses mi olacak?
1: Evet.
0: Şöyle bir sesi duyacağız.
1: Evet.
0: Başka?
1: Bir de alt tarafında şu şey noktasında fayda ediyor.
0: Gösterelim. Şuraların beyaz mı olması gerekiyor?
1: Evet. Evet, şu tarafın biraz daha beyaz olması
0: peki,
1: lazım.
0: Peki ama böyle gördüğümüzde yeşil ya, yemyeşil olsun. Güzel çıkar, olmaz.
1: Yok, olmaz.
0: Ancak vatandaşın tercihi yine aynı. Cebi yormayan, tadı damağında kalan karpuz. Kimisi bu yaz bol bol yiyeceğiz diyor. Kimisi ise fiyatları görünce önce düşünüyor, sonra sepete koyuyor.
2: Yok annem, nerede gücümüz gitmiyor ki.
0: Kilosu 25.
2: Evet, alamıyoruz. Şimdiye kadar almamışız. Hastamız var, hastaneye gidiyor, para yetmiyor. Daha geldik bir şey alamadık, 100 lira gitti. Paramız yetmiyor, ne yapacağız bilmiyorum.
3: Uygun.
0: Marketten mi alıyorsun, pazardan mı alıyorsun?
3: Marketten. Ben markete güveniyorum.
4: Valla bir kere komşuda yedim.
0: Kendin almadın?
4: Yok, alamadım. Çünkü pahalıdır. Hem pazarda hem burada farkı yok. Her şey pahalanmış kızım. Biz kirayı versek keşke yemesek.
5: Evet, haklı vallahi sevgili seyirciler. Sosyal medyadan gelen mesajlar var. Günaydınlarını iletenler var. Bugün Babalar Günü izleyicilerimizden. Bu arada X adresimi bir ekrana verin arkadaşlar. X'den yorumlar geliyor. İyi yayınlar Tahir Bey diyor. Eski uzman çavuşlar, kamuya atanmak istiyoruz. 140 bin eski uzman çavuş var. Aileleriyle birlikte 1 milyon kişi, lütfen sesimizi duyurur musunuz demiş. X'ten takiplerinizi de bekliyorum. Yeni uyananlar Zonguldak'tan, Çaycuma'dan selamlar diyor Sezer Gebeş'e, bir günaydınlar. Orhan Gökhan günaydınlar. Hükümdar iyi sabahlar. Eleştirmişsin ama önemli değil. Muhammed Ali'ye bir günaydınlar dileyelim. Asmin Oğuz günaydınlar. Abi babalar günümü kutlar mısın? Babam Yaşar Oğuz, kendisi kanser, hastanede yatıyor demiş. Allah kurtarsın babalar gününde. Babamın ismi Mustafa Savaş, 1938 doğumlu diyor. Tahir Bey demiş, Ayhan Savaş. Taner Çuhadar, ben de babalar gününü kutluyorum. Erzincan'da babamın babalar günü kutlu olsun diyen izleyicilerimiz var. Evet, babalarınızın fotoğraflarını sosyal medyadan X'ten bir tweet attım. O tweetin altına gelen yorumları anlatmaya çalışacağım. İbrahim Tatlıses'ten de haberlerimiz var sevgili dostlar. Pişmanlık duyup da bir gün anarsan,
6: neredeyim, nasılım diye sorarsan. Hastane bahçesinde güveç yedi. İmparatordan gelen bu fotoğraf hayranlarını sevindirdi. İbrahim Tatlıses çocuklarıyla yaşadığı anlaşmazlıklarla anılıyordu. İmparator son zamanlarda da sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.
7: İyi ya, inşallah iyi olur. İnşallah geçecektir diye düşünüyorum.
8: Sağlık konusunda hepimiz birbirimizin yanındayız yani. Bu sonuçta şakaya ya da kavgaya benzemez.
6: Geçtiğimiz Nisan ayında kanında çıkan yüksek enfeksiyon yüzünden yoğun bakımda tedavi görmüştü.
9: Arayan soran herkesten Allah razı olsun.
6: Safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle de ameliyat oldu.
10: Tüm güverdiğin olsam, Türkiye olsam dillerde.
6: Tam eski sağlığına kavuştu derken yeniden hastaneye kaldırıldı. Tedavi sırasında uzun süre hareketsiz kaldığı için fizik tedavi görmeye başladı.
11: Vallahi çalışıyorum. Gecem gündüzüm belli değil, tatilim belli değil.
6: Hastane bahçesinden gelen bu fotoğraf hayranlarının içini rahatlattı. Ses sanatçısı Onur Akay, tatlı sesin güveç yediği anları paylaştı. Pişmanlık duyup da
5: bir gün ana... Evet, gazete manşetlerine... Şu foto maçın bir manşetini getirebilir misiniz arkadaşlar? Kerem'den olay hareket diyenler var. Taraftar ıslıkladı, Barış Alper alkışladı diyor. 72. dakika. En kötü de Uğurcan'dı. Yani aynı golleri iki kez yedi. Foto maç gazetesi bugün dünya başımıza yıkıldı. Bizim çocuklar Amerika'da tarihi tersten yazdı. Yıkıldık, ağır yaralıyız, şoktayız diyor. Arkadaşlar bu haberi hazırlayın. Final ile gittiğimiz Amerika'da Montello'nun faci hataları yüzünden 2'de 0 çektik diyor Foto Maç gazetesi. Elde var 0. Gruptan birinci çıkarız, final oynarız parolasıyla gittiğimiz 2026'da FIFA Dünya Kupası'nda dramatik bir şekilde veda ettik. Önce Avustralya, Montello'nun kadro tercihlerindeki inadı ve forvetsiz oyunu yüzünden kaybettik sevgili dostlar.

0: uyandırmak istiyorum onları ya.
1: Ama olmadı. Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. A milli takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katıldı. İlk maçta Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. O maçın üzüntüsü unutuldu ve milli takımımız Paraguay maçına kilitlendi. Maç erken saatteydi. YKS'den dolayı meydanlara dev ekranlar kurulmadı. Ama vatandaşlar milli takıma desteğini esirgemedi. Sahillerde cep telefonlarıyla.
2: Topçularımıza güveniyoruz. Gururluyuz, heyecanlıyız. Umarım gruplardan çıkıp elemeyi istiyoruz.
1: Antik kentte ise dev ekrandan izleyenler. Tüm Türkiye tek yürek oldu. 15 genç de milli takıma destek için bir araya geldi. Sakarya Meydan Muharebesi'nin yaşandığı tepeye çıktılar. 54 metrekarelik bir alana kilitli parke taşları döşeyerek dev bir Türk bayrağı çizdiler.
3: Bayrağımızı yapmamızdaki bir diğer amaç ise Dünya Kupası'nda bizi temsil eden milli takımımıza destek olmaktır.
1: Sadece Türkiye'de değil, maçın oynanacağı San Francisco'da da heyecan doruktaydı. Taraftarlar erken saatte stada geldi. Uzun kuyruklar oluştu. San Francisco sokakları kırmızı beyaza büründü. Mehter marşı yankılandı. Büyük bir coşku vardı. Ancak o coşku sahaya yansımadı. Maça kötü başladık. Dakikalar henüz biri gösterdiğinde şok bir gol gördük kalemizde. Maça adeta 1-0 geride başladık. Kalitemizi sahaya yansıttığımız anlar oldu. Pozisyonlara girdik. Onlarca fırsat kaçtı. Top ağlarla bir türlü buluşamadı. Sahada yeni kurallar da uygulandı. Paraguay yeni kuraldan dolayı 10 kişi kaldı. İstediğimiz golü bulamadık ve maç 1-0 Paraguay'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Bu skorla A milli takımımız Dünya Kupası'na veda etti.
4: İnşallah en iyi şekilde temsil edip turnuvaya öyle noktalarız.
1: Futbolcular bitiş düdüğüyle gözyaşlarını tutamadı.
5: İstenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.
1: Tribünlerde de görüntü aynıydı. Minik taraftarlar gözyaşlarına boğuldu.
4: Çok üzgünüz. Bütün halkımızdan özür diliyoruz içtenlikle.
1: Türkiye'nin Dünya Kupası'na beklenmedik vedası dünya basınında da gündem oldu. Arda Güler ve Kenan Yıldız, Türkiye'nin elenmesini engelleyemiyor manşetleri atıldı.
6: Evet sevgili dostlar, canlı yayınımız Uyan Türkiye'm devam ediyor. Siyaset konuşacağız. Şöyle bir ara verelim. Bir pazar sabahında Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız, iktidarı konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız. Gündemimiz bayağı yoğun sevgili seyirciler. Yeni Çağ Partisi Genel Başkanı. Efendim hoş geldiniz. Vekili. Genel Başkan Vekili evet. Yaşar Çavdar.
7: Hasan Söyler.
6: Özür diliyorum Hasan Söyler. Çok özür diliyorum arkadaşlarımıza.
7: Evet, evet.
6: Hasan Bey hoş geldiniz.
7: Hoş
6: Şeref
7: bulduk.
6: Benim gibi sizde enerjiniz çok yüksek.
7: Teşekkür ederim.
6: Nasıl gidiyor Ankara
7: i̇yi
6: siyaseti?
7: İyi gidiyor, güzel gidiyor. Tabii ülkemiz hakkında şöyle söyleyeyim. Türkiye için iyi değil. Siyasette bu şekilde karmaşıkların hem ekonomiye hem halkımızın böyle tutarsızlık kararları oluyor.
6: Evet. O da tabii güçlü bir muhalefet önemli değil mi? Hani her ülke
7: muhalefet,
6: için
7: iktidar için de önemli.
6: İktidar için tabii, zaten tabii, önemli.
7: Tabii. İktidarın da ayakta durabilmesi için ya da işte halkımızın bir takım ihtiyaçlarını karşılayabilmek için muhalefetin dik durması gerekiyor.
6: Evet, muhalefetin dik durması lazım. Şimdi önce partinizi biraz konuşalım.
7: Özür dilerim. Bugün Babalar Günü.
6: Onu konuşmadık.
7: Ve YKS'ye giren gençlerimiz var, kardeşlerimiz var.
6: Evet.
7: İzniniz olursa buradan YKS'ye giren, sınava giren gençlerimize başarılar diliyorum. Yeni Çağ Partisi olarak.
6: Evet.
7: Her zaman, her daim gençlerimizin yanında olacağız. Ve babalarımızın da tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Saygıyla sunuyorum.
6: Evet, tüm babaların Babalar Günü'nü de kutluyoruz sevgili seyirciler. Şimdi Yeni Çağ Partisi'ne şöyle biraz konuşalım.
7: Olur.
6: Partinizin partinizin asıl amacı nedir? Partinizin gündeminde ne vardır?
7: Evet.
6: O sonra da CHP'ye geçelim.
7: Yeni Çağ Partisi'nin gündemi tabii dünya politikası da çok önemli. Ülkemiz için, Türkiye Cumhuriyeti için. Ama biz daha çok iç politikayla ilgili şu anda sınavdan geçiyoruz. İç politikayla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Yerelde olsun, genelde adalet, ahlak bizim kuruluşumuzda da zaten
6: adalet
7: bu sistem var. Evet,
6: adalet.

0: ahlak. Bunlar kesinlikle olmazsa olmazlarımız.
1: Ne güzel Mustafa Kemal Atatürk'ün rozeti de,
0: evet,
1: Atatürk de olmazsa
0: maalesef
1: olmaz.
0: Maalesef daha önce içinde bulunduğum siyasi partide de öyleydim. Daim Atatürkçüyüz. Yani
1: ne
0: bir
1: güzel.
0: Parti temsili değil.
1: Kemalist
0: zaten
1: değiliz
0: Mustafa,
1: ama.
0: Mustafa yok değiliz. Ben iyi bir milliyetçiyim, iyi bir Atatürkçüyüm.
1: Hepimiz vatanseveriz.
0: Vatan severim, devletimi severim evvel. Devlet,
1: değil mi?
0: Millet olmadan devlet olmaz, devlet olmadan millet olmaz.
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Bu bir alternatiflidir. Bunu düşünmek lazım zaten. Siyasetçilerin de bunu ön planda görmesi gerekiyor.
1: Ne güzel.
0: Türkiye ile ilgili mesela benim genel başkanımızın genel siyaseti vardır. Yaşar Bey'in, Yaşar Çavdar Bey'in.
1: Evet.
0: Bu genel olarak kullanabileceği bir kelimedir ama ben yerel seçimlerde, yerel belediyelerde çok daha tecrübeli olduğumuzu düşünüyorum.
1: Hmm.
0: Yani bugün bizim elimizde bir tane belediye olsa inanın halkımızı memnun edebilecek çok şeyler yapabiliriz belediyelerde.
1: Doğru.
0: Yani bugün bütçeleri şahsımıza değil de çocuklarımızın geleceklerine değil de halkımızın ve o ilçede ya da ilde bulunan yavrularımızın ve anne babalarımızın ihtiyaç sahibi insanların yanında olmayı tercih ederiz.
1: Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir geçelim arkadaşlar. Görüntüleri verelim arkadaşlar. Şimdi şey izlediniz mi Kemal Kılıçdaroğlu'nu?
0: İzledim.
1: Sözcü TV'deydi.
0: İzledim.
1: İzlediniz de.
0: İzledim.
1: Tamam. Onu soracağım ama önce Özgür Özel'i sormak istiyorum. Özgür Özel bir parti kurulacak mı, kurulmayacak mı? Meclisten Özgür Özel tutuklanacak, dokunulmazlığı kaldırılacak, Veli Ağbaba. Bunlar konuşuluyor.
0: Evet.
1: CHP, hangi CHP daha iyiydi? Şimdi Kemal Bey'i saymayalım. Mesela Deniz Baykal dönemindeki CHP'yi yaş itibariyle
0: biliyoruz,
1: biliyorsunuz.
0: Evet. Tabii. Ben babadan aslında Ecevitçi bir insanım.
1: Ecevitçisiniz.
0: Babam
1: ne güzel ya.
0: İstanbul'da Yerel Belediyeler Birliği Başkanlığı yaptı askeri dönem gelince.
1: Evet.
0: Düştüğünden dolayı yeniden mahalle muhtarlığına devam etti.
1: Vay be.
0: Hemen hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini kendim de iyi bilirim.
1: Evet.
0: Ve kişilere bahsini yaptığınız kişilere
1: konuşalım
0: çok iyi tanırım.
1: Konuşalım canlı yayında. Şimdi Özgür Özel'i neyle eleştiriliyor Özgür Özel ve ekibi? Tabii yolsuzluk iddiaları var. Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde olması var kendisiyle ilgili. Sizin gündeminizde Özgür Özel'in siyasi ahlakı, siyasi anlayışı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an mutlak butlanla gelmesi, dün bugün gazetelerde okudum. Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki eğer mutlak butlan olmasaydı partiye kayyum geliyordu demiş.
0: Yani gelmemesi de zaten çok acayip bir şeydi. Geç bile kalınmış bir karar. Ben tabii ki bir siyasi partilerin başına mahkeme kararıyla atamaları tavsiye
1: evet.
0: eden birisi değilim. Uygun da görmüyorum ama maalesef Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri de yolsuzlukla, hırsızlıkla da artık damgalanmış bir duruma geldi.
1: Hmm.
0: Yani siz bir belediye olur sesinizi çıkartmazsınız. Dersiniz ki belediye başkanının kişisel karakteri bozuktu.
1: Tabii.
0: Bunu yaptı.
1: Uşak
0: ya
1: belediye
0: da
1: başkanı
0: zihinsel
1: mesela.
0: Veya nefsine yenik düştü. Hırsızlığına
1: evet.
0: ön plan oldu ama ben bunu partinin içinde kavun değil koklayamam dersiniz.
1: He.
0: Ama siz 40 küsür tane belediye başkanını ve hala da soruşturma altına girebilecek belediyelerin olmasına rağmen bunların hiçbirini mi bilemediniz?
1: Hmm.
0: Yani değil birileri mi? Tarafından...
1: Mesela Uşak Belediye Başkanı bir şey değil
0: ya
1: mi?
0: Çok
1: önemli bir figür değil mi?
0: Ahlaksızca bir şey. Onu, ben onun
1: değil
0: yaptıklarını
1: mi?
0: Zaten...
1: Çalışanıyla...
0: Söylemlerini de sevmedim. Özgür Bey için, Özgür Bey'in kişisel arabasını... Siz nasıl
1: yaptırmış
0: Uşak Belediyesi'nin bütçesini...
1: İmkanlarıyla...
0: Uşak Belediyesi'nde...
1: Koca CHP bu hale
0: Tahir Bey,
1: ya.
0: Uşak Belediyesi'nde şu an 10 milyona... Araziler müsait biliyorsunuz Uşak tarafında.
1: Evet.
0: Biz güzel bir bahçe, park alanı yaparsınız, sosyal alan yaparsınız. 10 milyona gerçekten yürüme yolları, süs havuzları, insanlarımızın, çocuklarımızın eğlenebilecekleri bir alanı yaparsınız. Uşak'ın halkının orada harcaması gereken parayı siz kim oluyorsunuz da babanızın parası gibi orada gidip de Özgür Bey'in özel makam aracına 7 milyon 800 bin lira faturasını da ibraz ediyorsunuz. Onunkisi de ahlaksızlık.
1: Hmm.
0: Çok terbiyesizlik.
1: Değil mi?
0: Uşak
1: CHP'nin
0: halkının,
1: kimliğine de ters değil mi?
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir şey olamaz ya.
1: Değil
0: Kemal
1: mi?
0: Bey'in
1: koca bağırdı. Genel başkan belediye başkanının arabasını yaptırıyor.
0: Kesinlikle yani. Böyle
1: olmaması
0: bir şey olamaz. Bir de burada bir genel başkanın ihtiyaç hissedebileceği ne olabilir ki? Size zaten seçim hazineden
1: yardım geliyor.
0: 1 milyar 460 milyonluk yıllık bütçe
1: hazineden
0: alıyorsunuz.
1: Hazineden yardım geliyor.
0: Hazine yardımını alıyorsunuz. Burada zaten istediğiniz yere faturalarınızı kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde o parayı faturalandırdıktan sonra ciddi anlamda ama gerçekten kullanabiliyorsanız. Ama siz orada burada o paralar harcanır da ya da siyasi yatırım için siyasi partilere ya da etrafınızdaki yandaşlardan destek alabilmek için fatura kestirtiyorsanız yazıklar olsun. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne mal etmeleri de çok ayıp. Çok ayıp. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin adına üzülüyorum.

0: Asım adına.
1: Evet.
0: Çok üzülüyorum.
1: Peki çok güzel konuşuyorsunuz. Hani mantıklı sonuçta diyor ki konuğumuz ben babam Ecevitçiydi. Hani sol bir aileden geldik ama CHP'nin bu haline üzülüyorum diyor. Peki Özgür Özelciler Kemal Kılıçdaroğlu'nu hain olarak görüyor. Bana göre değil. Kemal Kılıçdaroğlu doğrusunu yaptı aslında.
0: Kemal Bey'in hain olabilmesi için hırsızlık yapması lazım. Vatanına ihanet etmesi lazım. Yani burada hırsızlık Kemal Bey tarafından hırsızlık yok. Ben avukatı değilim.
1: Evet.
0: Ben Yeni Çağ Partisi'nin genel başkan vekiliyim. Ama
1: evet,
0: daha önce içinde bulunduğum bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. Ben Özgür Özel'in ve ekibinin şu an yaptıklarının hainlik olduğunu düşünüyorum. Yani tamamıyla Kemal Bey'e bunu atarken Kemal Bey ne diyorlar biliyor musunuz? Siz iktidar partisi var, bir devlet yönetiyor, hükümeti yönetiyor. Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ona aittir.
1: Evet.
0: Adalet Bakanlığı'nın almış olduğu kararı ya da mahkemelerimizin almış olduğu kararı ki
1: ama
0: daha
1: dava
0: Adalet Bakanımızın
1: CHP'li
0: aldığı bir karar da değil.
1: Evet.
0: Bir
1: dava açan CHP'li.
0: Dava açan üyelerdir, delegelerdir ve eski belediye başkanlığı yapmış kişilerdir ki eski milletvekilleri de var içinde. Bunlar gidip suç duyurusunda bulunmuşlar. Mahkemede bunun lehine bir karar vermiş. Kemal Bey de oturduğu yerde siz olsanız kabul eder misiniz? Sizin getirdiğiniz baba dediğiniz elinizi öpen 3 dönem milletvekili yaptığınız insanlar halınızı hattınızı sormazken kurultayda evet, sizi gönderirken oradan bir yuhalayarak neredeyse gönderdiler. Hiç utanmadılar mı? 12 sene Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık yapmış bir insanı ahdi vefası vardır. İnsan gidersin bir ziyaret edersin evinde. Tamamen umursamamazlık haline girdiler.
1: He.
0: Kemal Bey'i böyle yalnızlaştırdılar. Etrafını da
1: çok
0: zaten
1: doğru,
0: bazı insanları da etrafındaki bulunan Kemal Bey de bunları tanıyamamış. Kemal Bey'in tek hatası da o zaten. Yanındaki insanları tanıyamamış.
1: Hmm.
0: Yol yürüdükleri insanları. Ben 3 dönem aday oldum o partide. Aday adayıydım. 3 dönem adaylığında hiç mi bizden doğru insan yoktu da bizlerden, insanlardan, halklardan birini çıkaramadık? Bu insanların yapacakları zaten belliydi baştan.
1: Yani Kemal Kılıçdaroğlu hain değil diyorsunuz.
0: Hainlik yapabilecek ülkesine veya milletine bir zarar vermedi. Yok
1: evet,
0: hayır. Bunu Özgür Özel'e sormak lazım. Özgür Özel, siz yanınızdaki çıkarttığınız, aday gösterdiğiniz belediye başkanları mı haindir? Ya da yolsuzluk yapıp ya da arsızlık yapan, hakaret eden, Kemal Bey'e küfreden mi haindir? Yoksa hiçbir yorumda bulunmamış, hiçbir şekilde televizyon kanallarına çıkmamış Kemal Kılıçdaroğlu mu haindir?
1: Çok güzel.
0: Bunu Özgür Bey karar
1: verecek. Asansörleri çok iyi takip edin sevgili seyirciler. Gerçekten çünkü bu arada sosyal medyadan da mesajlar var. Olabilir. İnsanlar fikrini söylüyor asansörler. Sevgili dostlar, canlı yayınımız devam ediyor. Şimdi İmamoğlu bir parti kuracaklar mı? Özgür Özel ve ekibi arkasında olan İmamoğlu bir parti kuracaklar mı?
0: Dün ben Instagram'da izledim. Bir siyasi partiyle görüşmüşler. Özgür Bey görüşmüş. Öyle söylediler. Genel başkan da zaten gazeteci Barış arkadaşa da açıklama yapmış. Anadolu Birliği Partisi. Öyle diyebiliyorum.
1: Anadolu
0: de,
1: Birliği Partisi.
0: Evet. Onun ismini de yansıttılar
1: arkasında
0: orada.
1: Arkasında İmamoğlu mu var?
0: İmamoğlu'yla Özgür Özel'in. Hatta dün şöyle Denizli dönüşünde o siyasi partinin genel başkanının Özgür Özel'le görüşeceğini açıklamış Barış Bey'e. Ben de izlediğim kadarıyla net ve net odur. Var partiler, 2 tane, 3 tane parti ellerinin altında AP, B partisi böyle
1: evet,
0: tutuyorlar.
1: Parti.
0: Ama parti kurmak onları nereye taşır? Ben size söyleyeyim. Hiçbir şekil elde edemezler. Hiçbir şey elde edemezler.
1: Peki bir dakika, çok güzel. Şimdi sevgili dostlar, bizi izliyorsunuz. Görüşünüz ne olursa olsun, Kemal Kılıçdaroğlu'cu da olabilirsiniz, Özgür Özelci de olabilirsiniz. Ben diyorum ki Sayın Hasan Söyler'e şunu soruyorum. Hasan Bey, Cumhuriyet Halk Partililer, Özgür Özel'e oy verenler bu seçimde diyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu'na, arkadaş sen niye bu partiye mutlak butlanla geldin? Neden geldin? Yazıklar olsun sana. Ne güzel Özgür Özel götürüyordu, iktidara doğru gidiyordu diyorlar. Siz çok güzel bir örnek verdiniz az önce.
0: Evet.
1: Mesela Kılıçdaroğlu'na karşı yorumunuz çok merak ediyorum. Böyle söylemlere.
0: Ya Kemal Bey'in bu şekilde mahkeme kararıyla gelmesi diyorum ya, yani geçmişte yaptıkları sindirememesidir. Kendi
1: değil
0: içine
1: mi
0: atımıdır. Yani ben de bir genel başkan olsam, benim de yanımdaki ekibim bana bu tür oyunlarla, politikalarla beni kurultayda düşürseler ağrıma gider ve mahkemenin zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyorsak biz Türkiye Cumhuriyeti'nin devletin adaletine

0: Adalet makamına güveniyorsak tabii lehine ki. Olduğu zaman tabii adalet ki. Alkışlıyorsun. Tabii aleyhine ki. Olduğu zaman adalet eleştiriyorsun.
1: Tabii ki.
0: Yani bir yerde durmak lazım. Siz muhalefet yapan bir Cumhuriyet Halk Partisi'siniz. Adalete inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? İnanıyorsanız Kemal Bey'in getirişi gayet doğal. He. Gayet doğal. Kemal Bey tarafından bakıyorum. Şahsım adıma söylüyorum, yine söylüyorum. Ben Kemal Kılıçdaroğlu olsam gelmekten hiçbir şekilde
1: gocunmam.
0: Ve üzerime alınacak bir şeyim de yok. Çünkü benim
1: doğrusunu yaptı diyorsunuz Kemal
0: Doğrusunu yaptı. Kemal Bey'in tek hata yaptığı bu tür insanları 3 dönemdir yanında milletvekili olarak yapıp grup Veli başkan babaları. Vekili. Veli Ağbabaları zaten aşikardı.
1: Şimdi 1 milyon euro diyor ki Antalya Belediye Başkanı'nın oğlu parayı teslim ettik
0: sırtımda
1: diyor.
0: Sırtımda götürdüm diyor. Kamera şimdi, kayıtları var diyor.
1: CHP böyle miydi ya?
0: Cumhuriyet Halk Partisi bu değil.
1: CHP bu değil ya.
0: Tahir Bey ben 2. bölgeden milletvekili adayı adayken.
1: CHP'den.
0: Tabii. 2. bölgedeki ilçelerin ihtiyaçlarını, minibüslerini, bütün ihtiyaçlarını giderebilecek finans gücü sağladık. Tabelalarına varana kadar partiden yardım gelmiyordu.
1: Bayraklar astınız direklere.
0: Partiden yardım gelmiyordu. Kesinlikle bayrak asmadan zaten örgüt içinde bir yere çıkarılması doğru değil. Ya da parti okullarında eğitim almadan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde var mı? Parti okulunda eğitim almadan insanları bu köyünde aşiret, yok bu köyünde işte bu Elazığ'da, Malatya'da daha güçlü deyip aday yapamazsınız. Kapasitesi uygun değil. Milletvekilliğine teknedeki, yattaki Özgür Bey'le Ali Mahir Başaran'la gördük. Başarıyla
1: evet ya,
0: yaptıklarını, alkollüyken konuştuklarını, tanımıyorum dedikleri insanların yatında adını telaffuz eden Veli Ağbabayı da gördük. Yani bunları çocuk oyunu gibi halkımıza sindirmesini beklemesinler. Halkı öyle bir duruma düşürüyorlar ki dün başka bugün başka konuşuluyor. Dünü de unutmuyor insanlar, bugünü de unutmuyor. Ben yine söylüyorum. Biz Yeni Çağ Partisi olarak daima haksızlığın her daim haksız olanın yanında olacağız. Haksız olanın. Ben Kemal Kılıçdaroğlu değilim. Tabii. Ama haksızlığın
1: babanızın
0: yanında
1: oğlu
0: olacağız.
1: Da değil Kemal
0: bir siyasi partidir.
1: Ama dürüst bir adam.
0: Ben de bir siyasi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu dürüst bir adam.
0: Şüphemiz yok.
1: Dürüst bir adam.
0: Ama başarısızlığıyla ilgili, liderliğiyle ilgili evet eleştirilerimiz olabilir.
1: O da diyor ki ben de oylarımı yükselttim diyor.
0: Kemal Bey'in bugün
1: kendisine eleştiriler vardı.
0: Bugün ben sizin huzurunuzda söyleyeyim. Kemal Bey'in şu gün arınma politikasını, arınıyorum dediği politikasını bence genel merkezde çok ağzında tutmadan, içinde tutmadan isimleri de yaygınlaştırması lazım. Kimden arınıyorsunuz? Benden mi? Tahir Bey'den mi? Acaba partinin içindeki hangi isimlerden arınıyorsunuz?
1: Evet, bunda net konuşması
0: bu
1: lazım.
0: Bu isimleri net ve net söylemesi net lazım
1: peki,
0: Kemal Bey.
1: Peki partiye zarar vermez mi?
0: Partiye zaten zarar görmüş. Şu an bakın ben İstanbul'da geziyorum. Bazı ilçelerimizde iki tarafta Cumhuriyet Halk Partili olan arkadaşlarımız 30-35 yıldır içindeler. İki taraf birbirine düşmüş halk. Kendi örgüt içinde şu an ayrışmalar var. Bütün ilçelerde
1: peki
0: öyle.
1: Peki bunun önüne nasıl geçilebilir?
0: Bir
1: orada ben CHP seçmeni değilim ama sadece tek isteğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü bir muhalefet olması. Türkiye'nin demokrasisi açısından derdimiz bu.
0: Zaten bakın ekonomi meselemiz zaten ülkemizin şartları malum biliyorsunuz.
1: Malum, aynen.
0: Bu derecede bir toparlanma sürecine girmiş iken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yıldır bu şekilde gündemde kalıp her gün uzatmalara oynamaları. Aynı bir maç yaparsınız da galibin kim olduğunu göstermek için uzatma süreçleri başlar ya.
1: Evet.
0: Bu sürecin ülkeye ve halkımıza zarar verdiğini bilmeleri lazım. Şu an uzatma oynuyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yaptıkları yanlış. Özgür Özen de Kemal Bey'in de her iki tarafında yaptığı yanlış. Siz arınma için geldiniz. Evet, mahkeme kararıyla genel başkan oldunuz.
1: Evet.
0: Bugün Gürsel Tekin de ilde oturuyor. İl başkanlığı statüsünde yapıyor.
1: Evet.
0: Her cumartesi de üye yapıyorlar orada. Kardeşim kimden arınıyorsanız açık ve net isimlerini söyleyin.
1: Ha, bu adam hırsızdı.
0: Hırsızdır evet.
1: Bu adam bunu
0: evet.
1: yaptı ve ben bunu CHP'den bundan
0: Bravo.
1: Dolayı aldım.
0: Ben Sözcü TV'de izlediğim Kemal Bey orada diyor ki ben Özgür Özel'e giderken bir liste verdim. Bu listede diyor bu insanların belediye başkanı olması sakıncalıdır dedim diyor. Kemal Bey bu insanların ismini açıklamalıdır ya da Özgür Özel açıklamalıdır. Bunlar halkımıza zarar veriyor. Neden benim çoluğumu çocuğumu rızkını her ilçe belediyesinde ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu belediyelerde halka değil de cebine kullansınlar? Bu insanlar hala kullanıyordur belki de. Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Bey'in dediği isimler demek ki hala halkın parasını cebine sindiriyorlar.
1: Yazık.
0: Yazık değil mi?
1: Yazık.
0: Ben bir belediyelerde hizmet görmüyorum bu arada.
1: CHP'li belediyelerde.
0: 8 yıldır bana hiçbir belediyesinde şu hizmetlerde bulunduk diye gösteri yapabilecek ve de ekranlara çıkıp sinevizyon gösterisi yapabilecek bir hizmet sunamazlar.
1: Ankara Belediyesi?
0: Ankara Belediyesi'nde Mahsur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığından dolayı Sayın Erdoğan'ın karşısında

0: karşısına koyacağız diye.
1: Evet.
0: Artık Ekrem İmamoğlu'nu yok. Şey Mansur Bey'in genel hitap şekli de Cumhurbaşkanlığına uygun değil. Yanlış anlamasın.
1: Evet, evet, evet.
0: Yani bir belediye başkanlığı yapabilirsiniz ama
1: evet, hani ama bir Cumhurbaşkanı halka adayı...
0: uluslararası dünya politikasına, değil Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 vilayetine, valisine, İçişleri Bakanına, bunlara askerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne
1: mitine
0: hitap edebilecek bir yapısının olduğunu görmüyorum.
1: Ben de öyle
0: Mahsur Yavaş'ın hani beni özür dileyerek söylüyorum. Kendisini şahsi olarak severim ama hizmetlerini eleştiririm.
1: He.
0: 8 yıllık hizmet yok Ankara'da.
1: Yani Cumhurbaşkanı olabilecek bir kapasitesi yok diyorsunuz Mansur Yavaş'ın.
0: Yok, o bir gerçek
1: yani. Tüm şimdi dünyaya bunu, bakıyorsunuz, bir Erdoğan'a
0: tabii
1: bakıyorsunuz.
0: Tabii ki, tabii ki. Yani bir insanın diploması var diye, benim oğlumun da diploması var, inşaat mühendisi, öbür oğlum mimardır. İlla bunların diploması var diye Cumhurbaşkanı adayı olunmaz. Siyasi ahlakı olacak üstünde.
1: Tabii.
0: Artı becerisi olacak, artı otoriterliği olacak. Şimdi siz Mansur Yavaş'tan bahsediyoruz.
1: Lütfen.
0: Ankara'da şu an hangi tarafta? Mansur Bey hangi tarafta?
1: Var.
0: Özgür Özel'in yanında duruyor. Kemal Bey'e oynuyorlar. Aracılık evet yapıyorlar. Ya siz bir siyasi duruşunuz, kimliğiniz varsa ben doğru olanın yanında olurum. Hı. Ya da hiçbir doğru yoksa ben partiden istifa ederim.
1: İzmir Belediye Başkanı istifa etti.
0: Aynen
1: mesela
0: öyle. Aynen öyle.
1: Adam
0: onun da eleştirilir. Onun da çok şeyi var.
1: Onun da çok şeyleri var.
0: Eleştirilebilecek bir durumdaki
1: yok,
0: bir belediye başkanı.
1: Yok, güzel konuşuyorsunuz Hasan Söyler. Tam böyle Türk halkının istediği gibi konuşuyorsunuz. Hani ama üzülüyorum. Ben CHP üzülüyorum.
0: Şey mi? Ecevit gibi çok dürüst adam, güzel değil adam mi? Ama oya gelince vermediler. Rahmetli Muzin Yazıcıoğlu. Allah değil rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ben hemşerimdir bu arada. Ben Sivaslı Aralıyım. Muhsin Bey bir gün meclise gittim. Genel Başkan Büyük Birlik Partisi'nde. Beni tanıştırdılar. Dedi ki gel hemşerim dedi ya gel dedi.
1: Vay.
0: Ya dedi benim dedi nüfusta hemşerilerim çok. Ama oy vermeye gelince dedi bana oy vermezler dedi.
1: Vay
0: ya.
1: Be.
0: Ben dedi onun
1: vay
0: için
1: be
0: bu haldeyim dedi.
1: Vay be.
0: Şimdi
1: adam.
0: Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
1: Amin amin.
0: Çok değerlidir. Çok değerler katmıştır siyasette. Ahlaklı evet insanlardır.
1: Evet. Peki CHP tarihinde hiç Uşak Belediye Başkanı gibi bir konu oldu mu? Hani ben insanların özel hayatına hiçbir zaman girmem. İnsan çapkın olur ya da olmaz. O beni ilgilendirmez. Ama bir çalışanını Ankara'ya gidip otel ya odasında... CHP'de bunlar olmaz mı?
0: Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Sakın buradan Türk halkına da sesleniyorum. Bizi izleyen bütün izleyicilerime söylüyorum. Seven sevmeyen kim olursa olsun bir yorumdur, bir siyasi bir yorumdur. Ben şahsım adıma söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkarılacak insanlar bunlar. Bırakın ya, belediye
1: Özkan
0: başkanlığını.
1: Özkan
0: tabii
1: Yalın
0: ki. Yani bu ahlaksızlığı yapıp Türkiye'de Cumhuriyeti'nde ve evlat yetiştiriyorsunuz siz. Hangi yüzde, hangi astarsızlıkla sokağa çıkacaksınız? Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakın. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne de şöyle bir şey söylüyorum. Buradan sizin aracınızda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve kim gelecekse, Özgür Özel de mi gelir, mahkeme kararı mı değişir, kurultayda başkaları mı gelir bilemem. Ama şu an mevcutta Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kemal Bey'e söylüyorum. Partiden, parti meclisinden, MYK'dan ihracını Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapamaz şekle getirin. Siz
1: bu tür olaylara karışanlara.
0: Bir daha bu adam yarın o genel başkan onun tarafındaki olan onu üye olarak getirmesin. Üyeliğini tamamen iptal edin. Yani partiye liyakatına uygun değildir deyin. Bunun gibi 40 küsür belediye başkanının içinde
1: çok,
0: en az 30 küsür tanesini biliyorum.
1: Evet.
0: Atılabilecek ve insan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde hak etmeyenler.
1: Hmm.
0: Yani bugün siz diyorsunuz ya ilk Kemal Bey döneminde evet Beşiktaş Belediyesi'nde Murat Hazredar döneminde oldu.
1: Evet.
0: Yine işin içinde kim vardı biliyor musunuz?
1: Lütfen.
0: Yine Rıza'nın şirketi vardı.
1: He.
0: Murat Hazredar dönemindeki bu yolsuzluk olaylarında da yine Rıza vardı şirketi. Yine he belediye iş yapmış, oradan yolsuzluklar tespit edilmişti. Yani bir Kemal Bey'in döneminde onu hatırlıyorum. Başka da böyle bir affedersiniz o tür yani belden aşağı bir konuyu hatırlamıyorum.
1: Evet, ilginç. Yani AK Partililer de diyor ki kardeşim işte efendim işte sırf Adalet Bakanlığı iktidara yakın, iktidarın adamı, Tayyip Bey'in adamı bundan dolayı bunlar oldu diyor. Ama iktidar da diyor ki kardeşim CHP kendi dava açan CHP'li, açılan CHP'li kendileri dava açtılar mutlak butlandan dolayı. Oy çalındı, telefonlar hediye edildi, para verildi, elemanlar belediyelere girdirildi, Kılıçdaroğlu
0: ya
1: bitirildi.
0: Görmedik mi İstanbul İl Başkanlığı'nda mülkiyet alımında siz o kadar parayı IBAN'a mı atarsınız? Bir siyasi partisiniz gider gösterebilmek için devlete. İBAN yoluyla havale yaparsınız, makbuz alırsınız. İstanbul İl Başkanlığı'na delegelere dağıtılan paraları valizlerden açarken Ekrem Bey'in koruması değil miydi, danışmanı değil miydi dağıtan?
1: Evet, o bantı kapatan.
0: Bu da mı sahte?
1: Evet,
0: bu da mı Adalet Bakanlığı'nın hatası?
1: Değil mi?
0: Yani
1: Akın
0: bunlar...
1: Gürlek Bey'in iftirası.

0: o zaman Akın Bey, Akın Bey Cumhuriyet Savcılığı İstanbul yapan bir kişiydi o zaman. Şimdi Adalet Bakanımızdır. Ben hukukun, adaletin daha düzenli olabileceğine inanıyorum. Evet. Alınan kararın da gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Akın Bey'le veya yani. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun, ben AK Parti'ye hiçbir zaman oy vermedim.
1: Tabii canım.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızla da ilgisi olduğuna da inanmıyorum.
1: Tayyip Bey, yani ben dünya isterim, ile uğraşıyor ben Cumhurbaşkanı, isterim. Bunlarla Tayyip mı uğraşacak? Bey,
0: ben isterim. Ben buranın hakim olacaksam, evet, sizin buradan ayağınızın kaydırılmasını isterim.
1: Tabii ki.
0: Onun yolu eğer hukuki süreçle yapılabilecekse o kararı ben aldırmak isterim. Niye almayayım ya? Bakın, bir yıldır Cumhuriyet Halk Partisi talan oldu.
1: Düştüğü hale bak ya.
0: Zaten siz iktidarı yönetmek isteyen Cumhuriyet Halk Partisi değil miydiniz?
1: Evet.
0: Bu şekilde mi yönetecektiniz? Özkan, bu insanlarla mı yalandan bir çıkıp da hakikaten Allah nasip etmedi etseydi Ekrem İmamoğlu'yla mı yönetecektiniz? Doğru. Yani bunu söylemek lazım. Biz birini gönderirken gelecek kişinin ondan daha iyi olsun derken onu aramayalım.
1: Ne güzel, bak adam diyor ki Hasan Söyler, ben AK Parti hayatımda oy vermedim diyor.
0: Vermedim.
1: Ama doğruları da söylemem lazım diyor. CHP'liyim diyor. Ama CHP'nin düştüğü hale bak diyor. Kemal Kılıçdaroğlu hain değil diyor.
0: Aynen öyle, ama Cumhuriyet Halk Partiliyim derken ben geçmiş dönemde
1: Geçmiş dönemden bahsediyoruz tabii ki.
0: Ben Yeni Çağ Partisi'nin genel başkan vekiliyim. Evet. Çok değerli hocalarımız var.
1: Tabii tabii.
0: Kürşat Yılmazer hocamız var, evet. Mesela Profesör
1: Çok
0: Doktor.
1: Çok severim Kürşat hocayı. Dilek,
0: evet, bizim partimizdedir. Genel başkan yardımcımızdır. Aleykümselam. Dilek Hanım var. Yine Doktor Dilek Hanım Mersin'den. Hocamızdır o da. Yine Kürşat hocamla
1: yani
0: tanışıyorlar.
1: Yani İmamoğlu başa gelseydi Türkiye'nin vay haline mi diyordunuz?
0: Vallahi İmamoğlu gelseydi ben şahsım adıma söyleyeyim. Çocuklarımın eğitimini bile bu ülkeden almayı düşünürdüm yani.
1: Değil mi? Türkiye'den.
0: Çünkü gelecekle ilgili kaygımız bizim kendi şahsımızda olmamalı. Türk halkının bütün yavrularımızla, geleceğiyle ilgili, insanlarımızın çocuklarıyla ilgili.
1: Toparlan.
0: Evet, insanlarımızın çoğu göremeyebilir. Halkımız aydınlanmayabilir. Her halkımız siyaset yapmıyor.
1: Evet.
0: Siyaset yapanların bunu aydınlatması gerekiyor. Biz şu anda siyaset yapıyoruz. Ben aracıyım. Ben Ekrem İmamoğlu düşmanı değilim.
1: Tabii ki.
0: Ben Özgür Özel düşmanı değilim. Kemal Bey seveni de değilim.
1: Evet.
0: Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkandır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır.
1: Ve dürüst, namuslu bir adam.
0: Benim genel başkanıma nasıl Sayın Yaşar Çavdar diye hitabında bulunuyorsa,
1: tabii,
0: ben de kendisine makamından dolayı Sayın Kılıçdaroğlu demekle mükellefim.
1: Yaşar Çavdar Bey'de bir günaydınlar dileyelim. Toparlıyoruz. Reklama geçeceğim. Yönetmenim uyarıyor.
0: Ben
1: 30 saniyede
0: ilgili,
1: ne söyleyeceksiniz?
0: İstanbul'la ilgili de bir şeyler söylemek
1: 30
0: istiyorum.
1: 30 saniye.
0: Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın şu an çalışmadığını düşünüyorum. Ve ilçe belediyelerinin de aynı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı. Hizmet yok. Ekrem İmamoğlu'nun talimatlarıyla belediye yönetilmez. Kemal Bey'in de derhal buna müdahale etmesi gerekiyor.
1: Hala İmamoğlu yönetiyor mu?
0: Kesinlikle.
1: Cezaevinde?
0: Nuri Aslan'ın zaten şu an yaptığı cezaevinde açılışlara kurdele kesmek. Başka bir şey yok.
1: İmamoğlu cezaevinden yönlendiriyor.
0: Öyle, aynen öyle. Talimatlarıyla belediye yönetilmez. 8 yıldır daha bir metro açılışını görmedik. Raylı sistemi yoktur. Halk otobüslerinin veya belediye otobüslerinin değişimi de yoktur. Bugün siz aldığınız noktada Sayın Kadir, Allah rahmet eylesin, Kadir Topbaş'tan. Ben yine söylüyorum. Siz bugün Avcılar'da metrobüs bitiyorsa bunun ötesine götürebildiniz mi, ona bakarım.
1: Bravo.
0: Siz Kartal'da metrobüs bitiyorsa siz Gebze'ye götürebildiniz mi, ona bakarım 8
1: evet.
0: yılda. Ve hiçbir yapı çalışması yok. Bütün İSKİ'nin, park bahçeleri, zaten peyzajdan İstanbul halkımız anlar. İstanbul peyzajı tamamen sıfırdır, bitmiştir. Kadir Bey döneminde bakarsanız,
1: evet,
0: şimdiki döneme bakarsanız 8 yıldır evet. bir şey yapmadığını görürsünüz.
1: Söyleyen kişi AK Parti hayatımda oy vermedim diyor. Söyleyen kişi CHP'nin eski adaylarından, aday adaylarından bir isim. Sevgili seyirciler, Hasan Bey'e teşekkür ediyoruz. Vallahi doğruları konuşuyor diyelim. Acil reklama geçiyoruz ama ben geliyorum hemen.
2: Şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok.

0: ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
8: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
9: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
10: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu için
9: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat.
11: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Geceliği 4.200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
6: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
11: Bu var ya,
12: blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim ya.
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz biz.
8: Biziz.
9: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettiniz?
9: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
9: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsınız?
12: Bu otel harika.
13: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos twist denemen lazım.
16: Haydi buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
17: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
18: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
19: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
20: Trivago.
21: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
20: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
22: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: Reklamlardan sonra artık son bloktayız sevgili seyirciler. Birazdan sevgili dostlar, çok ama çok önemli bir konuklarımız var. Sevgili Beyaz TV izleyicileri, bugün Babalar Günü, takvim yaprakları 21 Haziran'ı gösteriyor. Yani en uzun gece olacak ve yarından itibaren artık kış mevsimine geçiş, geceler daha da uzayacak, gündüzler kısalacak. Babalarınızın tüm Babalar Günü'nü kutlayalım sevgili dostlar. Bizi izleyen dostlarımıza, Beyaz TV izleyicilerine de saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Şimdi havalar soğuk. Havalarda Türkiye'nin her yerinde yağmur var. Haziran neredeyse bitti. Yağışlar yurdu terk etmiyor. Tırnak içinde söylüyorum, terk etmediği daha iyi. Berekettir yağmur sevgili seyirciler. Dolu, fırtına, sağanak yağış hayatı felç etmiş. Hangi şehirlerde hafta başından itibaren hava durumlarında ne olacak? İzleyelim.
1: Kışın bile böyle bir yağmur yağmadı. Yağmur biraz daha yağarsa sel olacak gibi.
2: Sağanak, sel, fırtına, hava yine bozdu. Birçok kentte hayat felç oldu. O illerden biri Denizli'ydi. Kent su altında kaldı. Aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken karayolu ulaşıma kapandı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu 15 dakikada karsı beyaza bürüdü. Kayseri'de dolu meyve ağaçlarına, ekin tarlalarına zarar verdi.
3: Güneşli olduğu zaman enerjimiz de yüksek oluyor. Keşke böyle kalsa, daha sıcak olmasa.
4: Çok dengesiz çünkü yaz yaşarken bir anda kış yaşıyor biliyoruz maalesef ki.
2: Peki havalar nasıl devam edecek? İşte yeni haftanın raporu.
5: Aynı anda iki mevsimi birden yaşayacağız. Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Yani kavurucu sıcaklar bizleri bunaltacak.
3: Geçişler biraz hızlı. Hasta oluyoruz tabii ki, çocuklarımız falan.
5: Sağanak yağış geliyor.
4: Yine mi?
5: Batıdaysa sağanak yağışlar kapıda. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar hakim olacak. Yani yanınızdan şemsiyenizi ayırmayın.
3: Keşke gelmese. Kışı yeterince yaşadık. Hazırlıklarımızı yapacağız. Şemsiyeyle yola çıkacağız.
2: 50 kilometreyi aşan fırtına.

0: fırtına ve çamur yağışları hakim olacak. Toz taşınımı tehlikesine karşı uzmanlardan uyarılar gecikmedi.
1: Biz İstanbul'a alışkınız bence.
2: Evet sevgili dostlar, canlı yayınımız devam ediyor. Şimdi bir pilates beslenme uzmanı var. Çiğdem Ayın. Çiğdem Hanım günaydınlar.
3: Günaydınlar, merhabalar, nasılsınız?
2: Sağ olun, siz nasılsınız Çiğdem Hanım?
3: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim, çok sağ olun.
2: Biraz beslenmeyi konuşalım, biraz sporu konuşalım. Şey sevmiyoruz, spor yapmayı seven bir millet değiliz. Eriniyoruz, yani bir koşu bandında koşmaktan ya ne koşacağım canım ne olacak öleceksek de zaten öleceğiz diyen bir milletiz. Mesela koşu bantının fazla yürümenin ne faydaları var bize?
3: Fazla yürümenin çok fazla faydası var vücudumuz için tabii ki de. Yani aslında tüm dengenizi, kan akışınızı hepsini sağlayan bir şey. Yani yürümenin bir zararı yok ama koşu bandını ben aslında çok doğru bulmuyorum. Çünkü dizlere çok yüklenildiği için ağırlık. O yüzden aslında yani beslenmeyle beraber koşu bandı ya da yürüyüş yapılmasını daha sağlıklı buluyorum. Çünkü bütün her şeyin %80'i beslenme olduğu için beslenmeyle birlikte ilerlenmesi daha sağlıklı geliyor açıkçası bana. Yani çok fazla yürümenin bir sakatlık ya da bir şey yap yani yan zararlı bir şey yok, etkisi yok.
2: Peki yani güzel. Peki her diyetisyen, siz şu an diyetisyen değilsiniz ama beslenme uzmanısınız. Geçenlerde bir diyetisyenle görüştüm. Diyor ki bana, Tahir diyor, bütün bildiklerini unut diyor. İnsanlar 7'den sonra yemek yemeyin. 7'den sonra yemek yerseniz böyle böyle kilo alırsınız. 7'den sonra yemek yerseniz. Bu diyor ki yatmadan 2 saat veriyorum ben diyor. Yani gece 12'de yatıyorsan 10'da son yemeğini yiyebilirsin diyor. 1'de yatıyorsan 11'de yemeğini yiyebilirsin, sıkıntı yok diyor. Biz hangisine inanalım Çiğdem Hanım?
3: Hangisine aslında çok fazla bilgi karışıklığı var. Çok doğru evet. Söylüyorsunuz. Yani yediğiniz yaptığınız beslenmenin ne kadar kaliteli ve ne kadar sağlıklı olduğuyla alakalı. Yani hani yatmadan ne yediğiniz önemli. Yani bir hamburger mi yiyorsunuz yoksa bir sağlıklı bir protein mi alıyorsunuz yoksa meyve sebze mi yiyorsunuz? Yani ne yediğinizle alakalı aslında bu tamamen. Eğer kaliteli bir protein yiyorsanız gerçekten de saat kaçta yerseniz yiyin hiç önemi yok. Yani gece 12'de yatacaksanız 12'de de yiyebiliyorsunuz. Onda hiçbir sorun yok ama abur cubur yerseniz tabii ki de gece hani 12'de yemeyin. Hatta mümkünse hiç yemeyin diye düşünüyorum yani. Bu sizin vücudunuzun alması gereken proteinlerle ve minerallerle alakalı olan bir şey aslında. Yani ne kadar sağlıklı besleniyorsunuz ve o saatte nasıl yemeniz gerekiyor kısmı. Yani eğer gün içinde yeterli bir protein aldıysanız tabii ki de yatarken yani daha ufak bir atıştırmalıklar, daha sağlıklı atıştırmalıklar yiyebilirsiniz tabii ki.
2: Peki Çiğdem Hanım, şunu da merak ediyorum hocam. Gayet güzel. Hani çok siz relax, cool bir insana benziyorsunuz. Böyle hastaları sıkan, hastalara zorlayan bir yapınız yok, olmadığını düşünüyorum.
3: Evet, yok. Çünkü yani birisinin bir şey dayatmayla olacak bir şey. Birazcık da içten gelmesi gerekiyor. Ve ilk önce bu yeni bir sürece adaptasyon süreci var. Ve insanın kendisini buna hazırlaması gerekiyor ve adapte olması gerekiyor. O yüzden yavaş yavaş ilerlemeyi ben daha doğru buluyorum açıkçası.
2: Peki şunu merak ediyorum. Türk erkeklerinin en büyük sıkıntısı... göbek yağları, yani X kişi diyor ki kardeşim ben alkol kullanmıyorum, ben abur cubur yemiyorum, ben gece 11'de 1'de pilav yemiyorum ama bu göbeği nereden çıkıyor diyor, bu göbek yağları diyor, nasıl eritebiliriz diyor, ekmeğe düşkün bir toplumuz, makarnaya yani, düşkün yani, bir toplumuz.
3: Sadece ekmek de değil aslında, bakliyat tükettiğimiz bakliyatlar, kuru yemişler, yani onların hepsi aslında vücudumuzda ödem yapan şeyler ve vücudumuzun zor sindirdiği şeyler. Sadece ekmek olarak görmemek gerekiyor bunu yani. O yüzden de hani alkol almıyorum ama işte kuru yemişini çok yiyorum. Ya da bileyim alkol almıyorum ama bakliyattan vazgeçemiyorum denilen bir noktada, ekmek yiyorum denilen noktada. O göbek maalesef ki zor gidiyor yani. O yüzden de beslenmeyle beraber ilerlenildiği vakitte çok daha hızlı bir sonuç veriyor. Yani hani birçok şeyden aslında vazgeçmeniz gerekiyor bu süreçte. Yani hani süt ve süt ürünleri, ekmek, bakliyat, kuru yemiş, bazı sebzeler, hatta meyveler, bazı meyveler, hani bayağı böyle bir
2: zararlı değil mi?
3: Efendim?
2: Bunlar çok zararlı değil mi?
3: Yani zararlı değil, yani o bahsettiğiniz göbek ve bahsettiğiniz ödem bu şekilde oluşuyor aslında yani.
2: Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki evde spor yapmak isteyen ama kendine vakit ayıramayanlara mesajınız nedir?
3: Beni aramalarını öneririm. Benim derslerim aslında online bir şekilde gerçekleşiyor. Yani aslında bundan birazcık bahsetmek istemiştim. Çünkü insanların online dersleri ve online işleyişe karşı çok büyük bir önyargısı oluyor. Ama yani ben inanamıyorum, pandemi ne kadar çabuk unutuldu hayatımızda. Her şeyin online gittiği bir sistemde çok çabuk unutulan bazı gerçekler var. O da pandemi gibi. Online süreçlerde insanlar çok endişeleniyorlar. O yüzden de evde spor yapmak isteyen ve kendisini nasıl ilerlemesine gerektiğini bilmeyen kişiler bence benimle iletişime geçebilirler diye düşünüyorum.
2: Evet. Şimdi o zaman teşekkür ediyoruz Çiğdem Ayın. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Çok kibarsınız. Şimdi sevgili dostlar, kalp krizinden ölümler 20'li yaşlara kadar düştü. O kadar çok görüyoruz ki, hani biz çocukken bu kadar çok böyle babalarımız, büyüklerimiz kalp krizinden ölenler yoktu. Acaba stres mi? Acaba insanların kendine bakamaması mı? Yanlış beslenme mi? Her şeyi kafamıza dert etmemiz mi? 35 yaşında birazdan çok ama çok önemli bir profesör, psikiyatrist, önemli bir ismine bağlantımız olacak. Kalp krizinden ölümleri konuşacağız. Ama önce bu haberi vermem lazım. 35 yaşında kalp krizinden hayatını kaybeden Ece İrtem'i konuşuyor Türkiye. Ölümüne ilişkin soruşturma hala devam ediyor. Ama herkes farklı bir yorum yapıyor. Bana soracak olursanız kalp krizinden hayatını kaybetti bu hanımefendi. Allah rahmet eylesin dileyelim. Şimdi birazdan konuğumuz da hazır sevgili dostlar. Önce haberin detayına bakalım.

0: Zannetmem.
1: Şöhretin zirvesinde yitip giden bir yaşam Ece İrtem. Televizyon ve sanat camiası genç yaşta gelen acı bir haberle derin bir üzüntüye boğuldu. Sevilen oyuncu Ece İrtem henüz 35 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
2: Hayatım, sen beni çok yanlış anlıyorsun. Bak, ben sadece senin iyiliğini istiyorum. Hayır, buraya gelip gitmemden de rahatsızsan eğer gelmem.
3: Gelmem.
2: Tamam.
1: Düzenli antidepresan kullanan İrtem'in ilaçla birlikte alkol aldığı iddia edildi.
4: Ana! Bak! Kurban olayım. Gözünün yanında iki yumurta kırayım ha. Sakın, sakın benden duyduğunu kimselere söyleme sakın. Belanın kısır olduğunu söyleme ha.
1: Özellikle Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş kitleleri sevgisini kazanan başarılı oyuncunun ani vefatı ailesini, yakınlarını, meslektaşlarını ve milyonlarca hayranını yasa boğdu.
2: Mustafa için üzülme ne olur. El birliğiyle onu normale döndüreceğiz. Hem beni görmek istemezse ayak altında olmam. Gözüne gözükmem.
1: Genç oyuncunun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürerken bazı basın organlarında annesi Nuriye İrtem'e ait olduğu ileri sürülen ifadeler yer aldı. Bir mekana doğum günü kutlamasına gittik. 20.36'da evimize döndük. Kızım antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Sabah olduğunda kahvaltı yapmak için çağırdım ancak cevap vermedi. Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm. Çok fazla alkol alıyordu. Aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu. Ortaya çıkan ifadelerin ardından soruşturma dosyasına yeni detaylar eklenirken oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Müvekkilim Ece İrtem'in 15.06.2026 günü vefatı sonrasında soruşturma makamlarınca annesinin ifadesinin alındığı beyan edilerek bu ifadeye atfen bazı yorumlarda bulunmaktadır. Müvekkilimin annesi olayı öğrendiği andan itibaren şoka girdiğinden tıbbi gözetim altına alınmış olup halen ifadesi alınmamıştır, kamuoyuna saygıyla duyurulur.
4: Doktor ya! Doktor nereden çıktı şimdi?
5: Bunca zamandır çocuğumuz olmuyor. Belki bir hastalığımız falan neyin vardır?
4: Ne hastalığı canım? Takdiri ilahi işte.
5: Ya orası öyle de tedbirimizi almayalım mı? Gelmişken gidelim işte.
4: Gitmek! Gidip ne yapacağız?
1: Gökkoyun sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada İrtem'in evinde annesiyle birlikte bulunduğu sırada yaşamını yitirdiğini belirtti. Ve ilk değerlendirmelere göre kalp krizi ihtimali üzerinde durulduğunu aktardı.
0: Bütün hata.
1: Peki kimdir Ece İrtem? 5 Ocak 1991 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Küçük yaşından itibaren sanata ilgi duydu. İlkokul yıllarında kendi yazdığı piyeslerde rol alarak oyunculukla tanıştı ve bir daha bırakmadı.
2: Ömrünü ömür katacağım diyelim.

0: Ne bilirsin hayatım? Ha? Hayat ismiyle de uyumlu oldu.
1: Televizyon izleyicileri onu farklı projelerde tanıdı. Her rolüne samimiyetini ve emeğini yansıtan oyuncu zamanla geniş bir hayran kitlesi kazandı.
0: Oy benim güzel Allah'ım. Ben ne suç işledim ki?

0: öğrenildi?
1: Hayatım, yani ailemizin huzurundan sorumlu devlet bakanı olarak teftişteydim.
2: Bak Işıl, Mustafa iyileşti. Ama seni görmek ona tekrar geçmişini hatırlatır diye korkuyorum.
0: Ondan geriye kalan sözlerse yürek burktu. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında NTV'de yayınlanan Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Ece İrtem, Ceyda Düvenci'nin peki şimdi nereye sorusuna verdiği cevapla hafızalara kazındı.
1: Kısmet neyse oraya. Ben biraz çok güveniyorum. Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
0: Genç oyuncunun cenazesi adli tıp morgundan babası Vural İrtem tarafından teslim alındıktan sonra Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi. Oyuncunun ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği iddia edilirken vefatıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, ünlü oyuncunun vefatından kısa bir süre önce Tayland'a gittiğini ve bu tatil sırasında bir maymun tarafından ısırıldığını ve maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül neticelerinin olabileceğinin öğrenildiğini belirtti. Yazılı bir açıklama yapan avukat Gökkoyun, 15 Haziran 2026 tarihinde evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet net beninin tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususunda değerlendirilmesi talep edilmiştir dedi. Ece İrtem'den geriye ise canlandırdığı karakterler ve neşe dolu paylaşımları kaldı.
1: Kızım saçmalama. Ben senin cici annenim artık. Limitsiz kartımız var. Hadi iki harcayalım ana kız.
3: Deli ya.
4: Şimdi Ankara'da görenleri yüreğini ağzına getiren görüntüler kaydedildi. Bir kişi vincin ucuna bağlanan iple metrelerce yükseğe çıktı. Ardından adeta salıncaktaymış gibi salınmaya başladı. O anlar yürekleri ağza getirdi.
5: Metrelerce yükseğe çıktı. Tehlikeye aldırmadan sallanmaya başladı. Vince bağlanan iple yukarı çıktı. Daha sonra salıncaktaymış gibi ileri geri sallanmaya başladı. Ne yükseklikten ne de olası bir kazadan çekindi. Hayatını içe saydı. Çevredeki vatandaşlar o anları şaşkınlıkla izledi. Yürekleri ağza getiren görüntüler cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
4: Şimdi birazdan Türkiye'de kalp krizinden ölen vatandaşları, kalp krizinden ölümler 20'li yaşlara kadar düştü. Birazdan sevgili seyirciler, önemli bir psikiyatri Profesör Doktor Oğuz Kara Mustafaoğlu'yla bir bağlantımız olacak canlı yayında. Sevgili seyirciler, bir Teams yayını yapacağız. Bu programı kaçırmayın diyorum. Konuğumuza önemli sorularımız olacak sevgili dostlar. Şimdi İstanbul'da ulaşım çileye döndü. Ve bu sefer de metro raydan çıktı. İstanbullular bir sonraki durağa kadar metro tünelinden yaya olarak ilerledi. Panik anlarında 3 yolcu da yaralandı.
6: Metro raydan çıktı.
5: Metro raydan çıktı, ulaşım çileye döndü. Yolcular tünelde yürümek zorunda kaldı.
7: Metro arızalandı.
5: Mesai sonrası evlerine gitmek için Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını kullanıyordu vatandaş. Bostancı istasyonunda vagonlar raydan çıktı. İçi yolcu doluydu. Vagonlar sallandı. Yere düşenler de oldu.
6: Metro raydan çıktı.
5: Panikle ne yapacaklarını şaşıran yolcular isyan etti.
8: Kafayı mı yediniz
5: ya? Vagonlardan inen vatandaş tünelde tabana kuvvet dedi. Hat üzerinde yürüyerek istasyona ulaşmak zorunda kaldı. 3 yolcu yaralandı. Görüntülere sanal medyadan da tepki yağdı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ulaşım sorununa hala bir çözüm bulamadığı sorgulandı.
6: Metro raydan çıktı.
4: Evet, şimdi Mersin'de sevgili seyirciler, bir sit

0: senin havuzunda tesettür mayosu nedeniyle havuza alınmadığı iddia edilen bir kadının videosu sanal medyada tepki çekmişti. O site yönetimine soruşturma açıldı.
1: Site yönetimin izniyle bana izin verilmiyor. Doğru mu kardeşim?
2: Doğru abla.
1: Geçişim yasak mı?
2: Evet abla.
1: Kim koydu bu yasağı?
2: Yönetim abla.
3: Tatil için geldiği sitede havuza alınmadığını iddia etti. Olay yargıya taşındı.
1: Şu an üzerimde haşeman bulunuyor. Havuza girmek için değil, çocuğuma, burada bulunan çocuğuma müdahale etmek için girmeye çalışıyorum.
3: 35 yaşındaki kadın oğluna göz kulak olmak için havuz alanına gitmek istediğini söyledi.
1: Site yönetimin izniyle bana izin verilmiyor. Doğru mu kardeşim?
2: Doğru abla.
1: Geçişim yasak mı?
2: Evet abla.
1: Kim koydu bu yasağı?
2: Yönetim abla. Genel kurul toplantısıyla oy birliğiyle alınan bir karar.
3: Ancak iddiasına göre havuz görevlileri kıyafetinin uygun olmadığını belirterek alana girmesine izin vermedi. Kadın konuyu site yönetimine iletti. Ancak sonuç alamadı.
1: Tesettürlülerin girmesini yasaklamış bir şekilde. Bu insan hak ve özgürlüklerine yapılmış bir saldırıdır. Herkesten bu noktada destek bekliyorum.
3: Yaşadıklarını sanal medyada paylaşan kadın şikayetçi oldu. Site yönetimine soruşturma başlatıldı.
1: Tesettürlülerin girmesini yasak bir şekilde. Yönetimle konuşmuş olduğumuz şeyi bir türlü çözemedik. Bu konuda devlet yetkililerinden destek bekliyoruz.
0: Şimdi de yurtta kayda alınan kazalar geliyor.
4: ...19 yaşındaki Fatih İnal'ın kullandığı otomobil kavşaktan dönüş yaptı. O sırada hızla gelen bir tır otomobile işte böyle çarptı. Otomobil metrelerce savruldu. Kazada iki kişi yaralandı. Ancak 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. 19 yaşındaki genç YKS sınavına girecekti. Sınavın ilk oturumu olan TYT'ye yetişmeye çalışıyordu. Sokak kesiminde bir otomobil dönüş yaptı. O sırada hızla gelen motosikletli otomobile işte böyle çarptı. Motosikletli metrelerce savruldu. Kurallara uymadı, canından oluyordu. Kırmızı ışıkta geçen motosikletli işte böyle otomobile çarptı. Trafik ışıklarına yaklaştı, yavaşladı. Hızla arkadan gelen otomobil işte böyle çarptı. Araç yan yattı, yolda sürüklendi. Sürüklenen araç ışıkta bekleyen başka bir araca daha çarptı. Motosikletli iki kişi aşırı hızlıydı. Sokaktan caddeye çıkmak istediler. Beton mikserine işte böyle çarptılar. Motosikletliler yere devrildi. Çevredekiler yardımına koştu.
0: Pazar haberine geçireceğim sizleri sevgili seyirciler. Arkadaşımız Pelda Arkın pazara gitti. Karpuz, meyveler, son durumu siz izleyicilerimiz için araştırdık. Fiyatlar nedir? Bir karpuz nasıl seçilir? İşte detaylar.
5: Habercisi geldi. Güneş kendini gösterdi. Sıcaklıklar arttı. Tezgahlarında en renkli misafiri yerini aldı. Yaz akşamlarının, pikniklerin, balkon keyiflerinin vazgeçilmezi karpuz artık sahnede.
6: Makul. Yani bence alınabilir bir fiyat. Yani çok yükseğinde gördük yani fiyatları markette.
5: Neden market?
6: Daha rahat seçebiliyorum ürünü. Yani daha güzel ürünler oluyor. Daha hijyenik. O yüzden marketi tercih ediyorum.
5: Ama bu yaz karpuz almaya gelen vatandaşın kafasında tek bir soru var. Hem tatlı olsun hem de fiyatı yakmasın. Yaz sıcaklarının en tatlı kurtarıcısı karpuz pazar tezgahındaki yerini aldı. Öyle ki vatandaşlar da en güzelini almak için sıraya girdi. Ama akıllarda tek soru var. Fiyatı nasıl? Pazar tezgahlarında hareketlilik başladı. Pazarcılar bir yandan en güzel karpuzları seçip müşteriye sunuyor. Bir yandan da fiyatlarla ilgili vatandaşın nabzını tutuyor.
7: Yani bu sene meyvenin bolluğu. Geçen sene göre bu sene meyve. Hem meyve olarak hem kavun karpuz olarak bu sene boldur. Yani bu dünyanın İstanbul'daki bir bolluk dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Ama işte bizim milletimiz birazcık fiyatlara şey yapıyor. 25 lira bugün karpuzun kilosu çok bir şey değil. 5-6 kilo yeli 150 TL. 100-150 TL arasında. 2 kilo kiraz da 100 TL'dir. Yani fazla bir yüksek bir miktar değil.
5: Geçen sene karpuz fiyatı ne kadardı?
7: Ortalaması yine aynı, bu paraydı, 30-35.
5: Ben halde

0: sen ne kadar alıyorsun abi karpuz?
1: 17-18 TL.
0: 17-18 TL alıyorsun. Evet. 25 liraya satıyorsun.
1: Evet, evet.
2: Çok, çocuklar çok seviyor. Normal yani. Önceden 50 idi falan. 100'dü. Şimdi güzel ama. Abi dedi şey yani. Peki. Rahmetli babam mandıracıydı. Bizim orada sağ olun. Bizim orada da ekerdi. Şöyle yeşil çizgili olduğu zaman. Bir de altında beyaz olduğu zaman o kırmızı olur denirdi. Gerçekten genelde de böyle çıkıyor.
0: Peki aynı karpuz markette kaç lira? Pazarlı market arasında fark var mı? Efendim, pazar tezgahlarından rotamızı şimdi de marketlere çevirdik. Market tezgahlarında da karpuzlar yerini almaya başladı. Öyle ki vatandaşların çoğu pazardan daha çok marketi tercih ediyor. Peki markette fiyatları nasıl? Hadi bakalım.
3: Şöyle, biz de halden alırken seçme aldığımız için genelde haldekiler ayrı ayrı.
4: Evet sevgili dostlar. Hazır mı konuğumuz arkadaşlar? Tamam. İçerideki arkadaşlarla bir reji meji artık bugün böyle bir dağınıklık oldu, karışıklık oldu. Profesör Doktor Oğuz Kara Mustafaalioğlu. Hocam günaydınlar, iyi sabahlar dileyelim.
5: Günaydın, iyi sabahlar.
4: Vallahi hocam kusura bakmayın, bir Skype yayını yapacaktık ama teknik sorun oldu. Artık telefon bağlantısına döndük hocam.
5: Evet evet. Mesele değil, önemli olan mesajları iletebilmek.
4: Aynen hocam. Hocam şunu merak ediyorum. 35 yaşında bir genç kızımız, kardeşimiz hayatını kaybetti kalp krizinden. Son dönemlerde, son yıllarda özellikle pandemiden sonra Türkiye'de kalp krizinden ölen insanların sayısı daha da yükseliyor. Bunu neye bağlıyorsunuz hocam?
5: Bu temelde biraz yaşam biçimi değişikliğiyle bağlantılı. Tabii insanlar daha az hareket ediyor. Daha evde olunca daha fazla besleniyor. Yatma kalkma saatleri, yani biyoritim bozuluyor. Bunlar da yani bozuk yaşama biçimi. Yani kısaca söylersek tabii ki beden sağlığının doğal dengesini bozuyor.
4: Yani şunu mu diyoruz hocam? Son zamanlarda genç yaşta kalp krizinden ölenlerin istatistikler ya da sizin hastalarınıza bakıyorsunuz. Beslenme mi? Yanlış beslenme mi hocam?
5: Hayır, sadece beslenme değil ama biliyorsunuz pandemiyle beraber tüm dünyada işte insanların bir kısmı evden daha ağırlıklı çalışmaya başladı. Evde duruyorlar, işte daha az hareket ediyorlar ve daha sağlıksız besleniyorlar. Hep siparişle yiyecek getirtiyorlar kendilerine. Dolayısıyla da doğal sağlıklı yaşam biçimimizi maalesef terk ettik. Sağlık doğallığı tercih eder. Her zaman doğallığı ister. Hareket ister. Taze beslenme ister. Dengeli beslenme ister. Çok önemli bunlar.
4: Peki hocam, yani şu olamaz mı? Stres, annesinin açıkladığı, ölen kadının annesi stresten dolayı hayatını kaybetti. Psikolojik haplar kullanıyordu. Siz bir profesör olarak ki kendi dalınızda Türkiye'nin çok önemli bir ismisiniz. İyi bir psikiyatristsiniz. Kendi dalınızda haplar, sosyal medyada insanlar hapları görüyorlar. İşte tedavi için, rahatlamak için bu hapları kullanıyorlar hocam. Bunları son zamanlarda arttı bunlar. Bunu neye bağlayacaksınız?
5: Şimdi tabii depresyon oranları ile ilgili Türkiye'de çok elimizde rakam olmamakla beraber her yıl içinde antidepresan kullanımında belirgin bir artış görülüyor. Bunun iki sebebi var. Bunlardan bir tanesi, zaten depresyon var ama tabii depresyon için hekime ulaşma şansı arttı insanların. Giderek hem psikiyatrist hem çocuk psikiyatrist sayısı artıyor. Bu işi biraz daha kolaylaştırıyor. İki, İnsanların depresyonla ilgili farkındalıkları arttı. Hatta işte benim de başkanı olduğum derneğin ortak olduğu bir Hayata Varım diye depresyonla ilgili farkındalık kazandırmak için bir projemiz de var. Yani bunu insanlara fark ettirmek istiyoruz. Küçük illerde bile çok sayıda psikiyatr var. Dolayısıyla yani esasında daha önce insanlar tedaviye ulaşamadığı için belki de hani sayı daha azdı, ilaç kullanım sayısı, ama şimdi ilaç kullanım sayısı giderek her yıl içerisinde yükseliyor. Bu da esasında diğer ülkelerle mukayese edersek normal rakamlar içerisinde, öyle abartılı bir artışımız yok. Ama stres, depresyon diyelim, eğer şimdi bir antidepresan kullanan insan için söyleyelim, genel olarak antidepresan kullandığınız zaman var olan tıbbi hastalıkları fark etmek, tedavi ettirmek, ona uygun yaşama biçimine geçmek. İşte periziniz varsa perizi yapmak filan maalesef aksıyor. Yani bütün dallarda, ister fizik tedaviyle ilgili olsun, ister işte kanser hastalığı olsun, ister kalp krizi olsun, depresyon olduğu zaman kişinin tedavi uyumu bozulur. Ya böyle bir ana kural var. Ama stres tek başına buna yol açmaz.
4: Stres tek başına. Hocam geçenlerde bir yakınımla konuştuk da bir tabii sizin kadar hani siz sonuçta Cerrahpaşa'dan tutun 90'lı yıllarda Bakırköy'de sinir hastalıklar yani CV'nize bakıyorum gerçekten İstanbul'da çok tanınan bir isimsiniz ama hani reklam yapan bir doktor değilsiniz. Hani ön plana çıkayım insanlar bizi tanısın öyle bir derdiniz yok. Biz ısrarla sizi davet ettik yayına. Çünkü önemli bir konu hocam. Hepimizin çevresinde hayatını kaybedenler, kalp krizinden dolayı ölen insanlar var. Aşılar buna neden olabilir mi hocam?
5: Şimdi bakın bu tabii benim ana bilim dalımın dışında olmakla birlikte yani benim bildiğim yani kendim de biz hem doktor olduğumuz için 3 Çin aşısı 3 de diğer aşıdan olduk. Alman aşısı dediğimiz aşıdan diyelim. Yani hiçbir problem yok. Yani genel olarak tıp bu konuda bir yani aşıların bir soruna yol açtığına dair bir kanıt önümüze koymuyor yapılan bilimsel çalışmalar. Ama bakın kalp krizlerinin yaşı sizin çok güzel vurguladığınız gibi daha öne geldi. Bunun sebebi daha işte durağan hayat biçimi, daha sağlıksız hayat biçimi. Belki evden beslendiğimiz zaman ve dediğim gibi evde ne kadar çok olursak sağlıksız gıdalar tüketme ihtimalimiz artıyor. Mutfak burnumuzun dibinde. Şimdi siz kolay kolay stüdyodayken bir şey atıştıramazsınız ama eve gittiğinizde her türlü A'dan Z'ye genel sağlığı etkileyebilecek olumsuzluklara ulaşabilmeniz de daha kolay oluyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda yaşam biçiminde de pandemiden sonra insanlarda daha içe dönme, daha işte yaşama, daha hani hemen hemen bütün işini, gücünü evin içinden halletmek gibi bir eğilim oldu. Bu tabii durağan yaşam biçimi, statik kalmak kalp hastalıklarına olan eğilimi kolaylaştırır her zaman için söyleyebiliriz.
4: Güzel, bak çok doğru söylüyorsunuz hocam. Yani Türk halkına, ahaliye, yurttaşlara diyorsunuz ki yürüyüş yapın, adım atın. Bir de hazır beslenme, hazır gıdalar, telefonla motosikletler geliyor, telefonla hamburgerler, kebaplar, şunlar bunlar. Sağlıklı beslenmezsen kalbine zarar olur ve bu da kalp krizini tetikler diyorsunuz hocam.
5: Tetikler. Şimdi normalde bu tür şeyler 40-45 yaşında başlarken şimdi işte maalesef daha öne geldi. 10 yıl öne çekilmiş oldu.
4: Evet, değil mi hocam? 10 yıl öne çekildi. Peki evet. Hocam hani psikiyatristik anlamında da şunu sormak istiyorum. Hani hastalarınız geliyor, onlara tedavi sürecini gönderiyorsunuz. Eşler, karı kocalar kavga ediyorlar. Psikolojisi bozulanlar. İşiniz kolay değil. Sorunlu insanları tedavi ediyorsunuz memlekette, ahalide. Şu konuyu biraz daha açabilir miyiz? Allah bana göstermedi bu yaşıma kadar. İnşallah da göstermez. Bu hap kullananlar var. Psikolojilerini tedavi etmek için neden insanlar bu hapı tercih ediyorlar? Siz bu hapları öneriyor musunuz hastalarınıza?
5: Tabii bakın şimdi tıpta ilk psikiyatri ilacı aşağı yukarı 50'li yıllarda piyasaya çıkmıştır. 52'de bulunmuştur. 52'den sonra işte 54-56 Türkiye'ye gelişi var. Bu psikiyatrik hastalıklar yokken ciddi ama her psikiyatrik hastalığı olan değil insanlar hastaneye yatırılıp ömür boyu hastanede yaşam geçirirlerdi. Şimdi biz bu ilaçlarla birlikte kişinin işlevselliği hem belirtilerinden kurtulmasını hem de hem sosyal hem mesleki işlevselliğine dönmelerini kolaylaştırıyoruz. Yani dolayısıyla tabii ki haplar doktor önerisiyle kullanılırsa her zaman bizim için çok faydalı.
4: Evet, haplar çok faydalı.
5: Doktor önerisiyle olursa, evet. Onu komşunun ya da bir hani sıradan birisinin önerisiyle değil tabii ki.
4: Evet, yani hocam sağ olun aydınlattınız. Ben yanlış biliyormuşum. Hani ben şöyle biliyordum. Kalp krizlerinde ölümlerin nedeni stres. Siz diyorsunuz evet. Ki yanlış beslenme.
5: Tabii yani.

0: Yanlış beslenme ve hareketsizlik. Yani kilo, işte biliyorsunuz bu ara kilo problemi toplumumuzda arttı. Yani giderek toplumun kilo ortalaması maalesef yükseliyor. Hep bunlar sağlıksız beslenmeyle bağlantılı. Stres sebep olmaz da tetikleyici olabilir burada sadece. Öyle söyleyeyim.
1: Tetikleyici olabilir. O zaman halkımızı aydınlattınız. Hocam iyi hafta sonları diliyorum. İnşallah yakın bir zamanda stüdyoda da sizi ağırlamak isteriz.
0: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'de Babalar Günü kutlu.
1: Biz de sizin Babalar Gününüzü kutluyoruz hocam. İyi pazarlar dileyelim hocamıza. Hemen şöyle bir arkadaşlar, hemen bir ekrana verelim. Çünkü yayınımız çok hızlı, çok hareketli devam ediyor. Şimdi gel şöyle kameraman arkadaşım. Arkadaşlar sizden rica ediyorum. Reklamlardan sonra hemen geleceğim ama şu fotoğrafı, Arda'ya giydirilen bu fotoğraf. Birazdan verin abi. Biraz diğer fotoğraf verin. Batuhan'ı hazırlayın. Batuhan'ın görüntüsünü hemen hazırlayın. Burada bizlerle dalga geçiyorlar. Evet, adamlar diyor ki sizler Hindisiniz diyor. İngilizcesi Turkey. Bizlere Hindi diyorlar. İşte siz anca Hindi alırsınız diyor. Bir Batuhan Karadeniz'i pencere yapın. Bir sesini açın abi Batuhan'ın. Sesini açın.
2: Neye mi çalışıyorsunuz? Bizi eleştirmeyin. Bizi böyle eleştirmeyin. Bir de eleştiri seçimi biçimi arıyorsunuz kendinize. Ya hayırdır baba? Siz cephede savaş mı veriyorsunuz?
1: Burada dur. Birazdan Batuhan'ı getireceğim. Müsaadenizle bir kahvemi yudumlayayım. Hemen geliyorum reklamdan sonra.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
5: Hoşuna gitti değil mi?
4: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
6: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni e-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
12: Onaylandı.
11: Dinamik Sürüş Testi.
12: Başardı.
13: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
14: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
15: Buyur Hasan.
16: Hadi oğlum.
14: Anne bir şeye bakıyorum.
16: Olmadı mı Hasan'ım?
14: Oluyor anne.
15: Senin uyudu.
16: Hasan uyku vakti.
14: Daha işim var anne.
16: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
14: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
17: Geceliği 4.200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
18: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da da var.
19: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
18: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
17: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
18: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya...

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsın?

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Yeni Disk Double'la tanışma yapar mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
15: Yakıt alacağız, yine yandık.
16: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunlar. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan.

0: Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yeni Disk Double ile tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz.
7: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
7: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Babalar Günü hediyelerinin Media Markt'la tam zamanı. Huawei

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Reklamlardan sonra karşınızdayım. Utanıyoruz değil mi? Arda'ya bu çocuk kıyafeti giydirenlere sosyal medyada değil mi? Hepimiz utanıyoruz. Şimdi bir Kur'an'da bir sure vardır. İsra suresi 13. ayet diyor ki ben kullarımın kaderini kendi çabalarına bağlı kıldım diyor. Yüce Yaratan. Şimdi kader. Oynamazsan kader olmaz. Oynayacaksın, taktik yapacaksın. Ama filmin sonunda da kaderimizdir demeyeceksin Montello sevgili dostlar. Bugün Sabah gazetesi öyle bir ağır yazmış ki Montello'ya, hocanın inadı dünyayı başımıza yıktı diyor. Bugünkü Sabah gazetesinin manşetinde sevgili seyirciler. Evet, yabancılar bizimle dalga geçiyor. Hani sizler yarı final oynayacaktınız. Hani oralara kadar gelecektiniz. İşte Arda'ya böyle çocuk kıyafetleri giydirerek sevgili dostlar. Beyaz TV izleyicilerim, olmadı, olmadı, olmadı. Hükümete yakın bir gazete, Sabah gazetesi bunu böyle vermiş. Ha, yalan mı? Bence doğru. Hepimizin içinden geçen şeyleri manşet atmış Sabah gazetesi. Hocanın inadı dünyayı başımıza yıktı. Biz bitti dedik diyor. Güzel bir manşet sevgili dostlar. Bir sonraki fotoğrafa bakalım. Bir sonraki fotoğrafa bakalım. İşte böyle bizimle dalga geçiyorlar arkadaşlar. Futbolculara söylüyorum. Biz hak ettik mi? Sabahın 5'inde 6'sında sizleri izlemek için erken saatlerde uyandık. Hak ettik mi böyle? Dünya medyasıyla, dünya trolleriyle bizimle dalga geçtiniz. Şu anki ruh halinizi anlıyoruz. Evet, sizler bizlerden daha çok üzgünsünüz. Sizler acaba biz 2 maçta nasıl gol atamadık, nasıl puan alamadık diyorsunuz ama... İşte ben Batuhan Karadeniz'in karakter olarak sevmem. Çünkü Batuhan Karadeniz'i karakter olarak sevmem ama söylediklerinin hepsi doğrudur. Hepsi Türk halkının aklından geçen kelimelerdir.
9: Aylık 50 bin lira, 60 bin lira, 70 bin lira mı çalışıyorsunuz? Bizi eleştirmeyin. Bizi böyle eleştirmeyin. Bir de eleştiri seçimi biçimi arıyorsunuz kendinize. Ya hayırdır baba? Siz cephede savaş mı veriyorsunuz? Eşinizi getirmişler. Ailenizi getirmişler. 5 yıldızlı oteller. O da yetmezmiş gibi. Bodrum'dan villalar. A101'inden tren yoluna aramadığınız kadar sponsorlar. Milyon milyon paralar. Aylık 50 bin lira, 60 bin lira, 70 bin liraya mı çalışıyorsunuz? Bizi eleştirmeyin. Bizi böyle eleştirmeyin. Bir de eleştiri seçimi biçimi arıyorsunuz kendinize. Ya hayırdır baba? Siz cephede savaş mı veriyorsunuz? Eşinizi getirmişler. Ailenizi getirmişler. 5 yıldızlı oteller. O da yetmezmiş gibi. Bodrum'dan villalar. A101'inden tren yoluna aramadığınız kadar sponsorlar. Milyon milyon paralar.
8: Vallahi yalan mı? Adam doğru söylüyor sevgili seyirciler. Adam doğru söylüyor. Ha, aranan bir adam, Türkiye'ye gelmesi lazım, teslim olması lazım devletine. Adam doğruya doğru. Şimdi futbolculara yaptığı eleştiri doğru. Efendim futbolculara dokunmayın. Niye dokunmuyoruz abi? Niye bir şey demeyecekmişiz ki futbolculara? Sevgili dostlar, işte Türkiye'nin sabah haberlerinde hafta sonunda Icardi'yi hayırdır Tahir Sarıkaya, Icardi ile ilgili ne haberler var diye. Icardi ile ilgili futbol haberimiz yok, merak etmeyin. Icardi'nin başı Göktürk'te kiraladığı lüks villayla dertte. Şimdi yıllık 504 bin dolara kiraladığı villa sözleşme süresi dolmadan boşaltmış Icardi. Ev sahibi de kalan 168 bin doları icra takibi başlatmış. Bununla veda ediyoruz. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşebilmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.
0: Icardi icralık oldu. Kira borcu neredeyse satılık ev fiyatını buldu. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Icardi'nin başı Göktürk'te kiraladığı lüks villayla dertte. Evin kirası yıllık 504 bin dolar. Yani yaklaşık 23 milyon 330 bin lira. Icardi bir yıllık sözleşmesinin bitmesine 4 ay kala evi boşalttı. Kalan 168 bin dolarlık kirayı ödemedi. Ev sahibi 8 milyon liralık kirayı ödemesini istedi. Ancak Icardi'den olumlu bir dönüş alamadı. Soluğu mahkemede aldı, icraya başvurdu. Ve başvuru kabul edildi. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

0: Efendim merhabalar, günaydın. Beyaz TV ekranlarında 7. gün programıyla karşınızdayız. Ben Melisa Bağcı ve programın daimi konuğu Yusuf Alabarda ile birlikte. Yusuf Alabarda hoş geldiniz.
1: Teşekkürler Melisa, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: İyi yayınlarımız olsun inşallah. Şimdi tabii Yusuf Bey biliyorsun ki gençlerin bir sınav heyecanı var. LGS.
1: Evet.
0: Tabii oradan başlayalım isterim. Çünkü tamam. LGS ile ilgili çok fazla da aslında sosyal medyada gündemler var. Bir paylaşım benim dikkatimi çekti. Hı-hı. Yani bir kız işte LGS sınavına giriyor ve annesi de matematik öğretmeni ama aynı zamanda da veli. Fakat kızının 5 yanlış yapmasına bir tepki gösteriyor. Tabii ben şaşırdım ama bir videomuz var. İzleyelim, yorumunuzu alacağım.
1: Peki.
0: Verelim lütfen.
2: Yanlış ne? Hiçbir eğitim almayan, hiçbir çaba göstermeyen çocuğun yapacağı şey 5 yanlış. Yavrum şimdi insanlara da rezil oldum. Ben insan içine çıkıyorum ya. Rezil olduk ya. İnşallah beter bir sonuç gelir.
0: Şimdi tabii siz de görüyorsunuz Yusuf Bey diyor ki 5 yanlış yapmış. İşte 5 yanlış yaptığı için de tabii kıza çok fazla tepki gösteriyor. Bu bir velinin gösterebileceği normal bir tepki midir? Çünkü siz de aynı zamanda ebeveynsiniz. O niyetle soruyorum size. Normal mi sizce bu kadar tepki göstermesi?
1: Şimdi öncelikli olarak ben anneler günü, babalar günü kutlayan bir adam değilim. Biraz da bunların dayatma olduğunu düşünürüm. Çünkü her gün analar günüdür. Cennet anaların ayağının altındadır. Bugün de babalar günü kutlanılıyor. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yaşayan bütün şehit ve gazilerimizin babalarının ellerinden öpüyorum. Günleri kutlu olsun. Biz 365 gün evlatları olmaya talibiz diyerek suale öyle geçeyim.
0: Peki.
1: Şimdi insanlara ne derim kaygısı maalesef Türkiye'deki ruh halinden mütevellit acayip karmaşıklaşmış. İnsanlara ne derim? İnsan içine ne çıkacağım? Yani çocuğun haleti ruhiyesi nedir? O konuyla ilgili nasıl bir güçlükle karşılaşmıştır konusu velinin kafasında zerre kadar yer almıyor. Komşusuna ne diyecek o? Çocuğunu yarıştırdığı diğer öğrencilerin velileriyle aynı ortama geldiğinde 5 yanlış yapmış bir öğrencinin ebeveyni olarak nasıl sıkıntıya gireceğini düşünüyor. Neden? Çünkü hayatı çoktan seçmeli 100 tane soruya sığdırmışlar. Bütün başarı kriteri bu 100 tane çoktan seçmeli, 80 tane çoktan seçmeli sınavdaki soruya vermiş olduğun doğru cevap eşittir hayat başarısı. Ama öyle değil gerçek hayatta. Bana sordun ya ebeveynsin aynı zamanda diye. Bunu kendim hem yaşayarak gördüm hem de etrafımda izleyerek gördüm. Hı-hı. Yani 5 yanlış yapmayı bırakın 20 yanlış yapan çocukların hayatta çok daha başarılı olabildiğini gördüm. Yaşamda IQ dediğimiz çocuklardaki ya da fertlerdeki zekayı ölçen şey kadar EQ dediğimiz emotional quantity yani duygusal zekanın yani insanlar ile iletişim kurabilen kendisiyle barışık evlatların hayatta daha da başarılı olduğunu gördüm. Dolayısıyla buradan baktığımızda bunlar anlamlı değil ama maalesef hala ebeveynler hayatın başarısını sınavlarda cevaplanan soru sayısıyla aynı görüyorlar. İlkokul birinci sınıfa giden çocukların velileri öğretmenlerine hocam nefes aldırmayın diye taleplerde bulunuyorlar. Ya 6 yaşında çocuk neyinin nefes aldırması? Hocam 200 test verin, 300 test

0: derin. İlkokul 3. sınıfa gidiyor çocuk. Hı. 400 tane akşam soru çözsün falan. Hı hı. Okuldaki başarı elbet önemli. Okullar bir şeyleri kapabilmek açısından son derece kritik kurumlar. Ama 100 soruda 5 yanlış yaptın diye ben şimdi insanlara ne derim yavrum, ben insanların içine çıkıyorum şeklindeki bir yanlış çok büyük bir hata. İleride bunu çocuğunun mutsuzluğu üzerinden büyük bedeller ödeyerek o ebeveyn ödeyecek.
1: Bir de şöyle bir durum var. Şimdi bazen o benim de dikkatimi çekiyor. Yani öğrenci istemediği alana ailesinin istediği için yönelmek zorunda kalıyor. Tabii. Mesela o bölümü okumak istemiyor diyelim ama aile orayı zorluyor.
0: O ne biliyor musun? Gerçekleşmemiş hayaller. Kendisi doktor olmak istemiş olamamış. Mühendis olmak istemiş olamamış. Pilot olmak istemiş olamamış.
1: Bazılarının sosyal zekası vardır.
0: Tabii ki. Çocuğu üzerinden onu zorlayarak sosyal zekası olan bir çocuğa mesela tutup illa doktor olacaksın diye onu yormak, koşmak oldukça sıkıntılı sonuçlar tüketebiliyor. Şu çok önemli ama bunu sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na da bırakamayız. Çocuğumuzun istidadı, eğilimi, başarılı olduğu şeyler neler bu hayatta? Yani iki tane çiviyi bir çekiç alıp çakamayan çocuklar var. Yani biraz bu konularla ilgili vakit geçirmek, AVM kültürünü geliştirmemek, dışarıda çocuklarla daha çok vakit harcamak, mutlu bireyler yetiştirebilmek hayattaki başarının garantisi. Bundan emin olabilirler. Kesinlikle. Maddi anlamdaki hayat başarısının da garantisi, manevi anlamda da. Dolayısıyla şunu söylemiyorum, çocuklar ders çalışmasın demiyorum, sınavlara girmesin demiyorum. Bir de şöyle bir şey var ya, sınavlar kalkmalı. Böyle bir dünya yok. Son nefesine kadar hayat bir sınav. Sadece okulla alakalı söylemiyorum ben bunu elbette. Dolayısıyla sınavlar önümüzde hep olacak. Ama bu sınavları kendi içerimizde adeta Veli Efendi hipodromunda koşan beygirler gibi affedersiniz çocuklarımızı görüp kamçı üzerine kamçı daha hızlı daha fazla soru şeklinde getirdiğimizde hayat başarısıyla soru sayısının fazlalığının doğru orantılı olmadığını anladığımızda iş işten geçmiş oluyor.
1: Ama Yusuf Bey, hemen diğer konuya geçeceğim de şunu da eklemek istiyorum. Ben mesela radyo, televizyon ve sinema okudum 4 yıl. Fakat benim okuduğum bölümde şu anda da çalıştığım iş tam aslında ona uygun bir iş. Bölüm uygun. Fakat okuduğum bölümdeki derslerimle şu an yaşadığım hayattaki iş durumum aynı değil.
0: Değil tabii ki. Herkes için. Yani mesela ben de kendi mesleğimden örnek vereyim. Ben emekli bir askerim. 10 yıldan bu yana da basın yayın gazetecilik alanında faaliyet gösteriyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel bir sözü vardır. Mektebi asli kıtadır. Yani harbiyede, harp okulunda, tıbbiyede, mülkiyede bir şeyler öğrenirsin ama gerçeği kaymakam çıkıp bir ilçeye kaymakam olduğunda daha iyi öğrenirsin. Evet. Tıbbiyeyi bilirsin ama hasta gelip sana kendini emanet ettiğinde daha iyi görürsün. Dolayısıyla şimdi okulda bir takım teorik bilgiler alıyorsunuz sevgili Melisa. Hı. Ama buraya geldiğinde bu işin mutfağında bizzat çalışarak çok daha farklı boyutlarını öğreniyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla teorisini iyi almak, okulları boş geçirmemek, kütüphaneleri doldurmak şarttır. Ama hayat kesintisiz, Allah ne kadar ömür verdiyse bir öğrenme sürecidir. Doğru. Lifetime learning diye bir şey var. Hayat boyu öğrenme. Herkes bunu kendine düstur edinmeli.
1: Tabii hayatta her şeyden bir ders çıkarmak gerekiyor diyelim. Peki şimdi Antalya'dan aslında bir görüntü getireceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki milli maç özellikle bazı kafelerde, sokaklarda yani yayınlanıyor izlemek isteyenler için. Fakat Antalya'da bir işletmeciyle müşteri arasında çıkan bir tartışma var Milli Maç üzerinden. Bir onu sesli verelim, üzerine konuşalım.
2: Milli Maç abi gözümüzün. Ben yok evimde de var yani normal. Her tarafta veriyor, evimde de seyrediyor.
3: Kalkmıyorum yani. Kalk. Polisi kalkmıyor. Burası benim mekanım. Kalkıyorsam kalkacaksın. Sen kimsin?
1: Şimdi Antalya'da TRT'de yayınlanan Milli Maç'tan para isteyen bir işletmeciyi az önce gördünüz. Müşteri arasında da tartışma çıkıyor fakat bu tartışmanın sonucunda da tabii Ticaret Bakanlığı işletmede zorunlu fiyat tarifesi bulunmadığını tespit ederek 325.622 TL idari para cezası kesiyor. Şimdi tabii üslup çok önemli. Tabii. Bunu konuşuruz. İşletmecinin üslubu üzerinden yorumunuzu merak ederim.
0: Önce üslup üzerinden kalk burası benim mekanım deme hakkınız yok. Mesela siz bir lokanta açtınız, restoran açtınız, evet, ya da başka.

0: berber dükkanı açtınız, kuaför açtınız hanımefendiler için. Sen giremezsin, burası benim mekanım diyebilme özgürlüğüne sahip değilsin o mekan sana ait olduğu için. Lokantaya herkes girer ama sen giremezsin deme özgürlüğüne sahip değilsin. Kurallar bu şekilde işliyor çünkü. Dolayısıyla şimdi kendisine fazladan ücret talep edip de ödemeyen kişiyi kalk burası benim mekanım öyle yok. Sen bir kere kamuya hizmet veriyorsun. Bir fiyat tarifesi var. Açık bir restoran, kafe her neyse. Oraya gelen her müşteriyi kabul etmek durumundasın. Müşteriler üzerinden dil, cinsiyet, mezhep, meşrep ayrımı gözeterekten işte buraya şu şehirliler giremez, buraya bayanlar giremez. Yani özel bir bayan erkek ayrımı güdülen bir şey değilse diyemezsin. Dolayısıyla bu bir kere bundan dolayı bir cezai işlem mutlaka yapılması lazım. İkincisi sizin bir zorunlu fiyat tarifenizin olması lazım. Menü dediğimiz işte insanlar oturduğunda sizinle birçok programda da konuştuğumuz o menü var mı? O çok kritik zorunlu fiyat tarifesi. Yani ben oraya müşteri olarak oturduğumda içtiğim bir çayın, yediğim bir yemeğin fiyatının ne olduğunu göreceğim. Yani çünkü alışveriş nedir? Alanın da verenin de rızası üzerine tesis edilmiş bir şeydir. Girdim oraya, baktım. Evet. Ne kadar bir kahve içeceğim mesela arkadaşımla beraber. 150 liradan 2 kahve 300 lira gördüm. Sipariş verdim. Sen bana TRT'de o maçı izlediğim için 150 lira ama bir de üstüne maç parası kesiyorum diyemezsin. Çünkü sen o maçı orada zaten bir hizmet olarak sunuyorsun. Televizyonu kapatabilirsin, maç yayını vermeyebilirsin. Ona bir şey diyemez kimse.
1: Evet.
0: Ama maçı izlettiğinden mütevellit ekstra para talep edemezsin. Niye? Sonu gelmez. Klima çalışıyor 25 lira. Efendim çiçek aldım bak kenarlara çiçek koydum 30 lirada göz güzelliği için gibi. Bu işin sonu ve limiti gelmez sevgili
1: burada birisi. Burada sen kimsin kelimesi çok çirkin bir kelime. Tabii. Çünkü mesela yani kişisine göre muameleyi...
0: Tabii bir de yığarım bütün polisi şey. Buraya falan. Öyle bir şey polis vardı, senin emir gerçekten. Kulun falan mı yani? Nasıl hadi yığ da görelim. Hadi yığ da görelim.
1: Aslında onları daha çok ceza kesmesi
0: gerektiğini düşünüyorum. Tabii tabii bu cümleler doğru cümleler değil.
1: Bu şöyle oluyor değil mi o zaman? Karşısındaki kişiyi beğenmiyor ve atıyorum bürokrat gelseydi ona göre bir muamele mi gösterecekti?
0: Burada beğenmemesinden ziyade para vermiyor ya TRT maçını izlerken.
1: Vermeyebilir.
0: İşte vermeyebilir. Vermeyecek. Zorunlu fiyat tarifesine bakacak. Ne içtiyse onun parasını ödeyecek. Ne 1 TL'ye fazla ne 1 TL'ye eksik. Ha gönlünden koptu bahşiş verdi. Bu ayrı bir konu zaten konuşmaya gerek yok.
1: Burada ama Yusuf Bey siz şey dediniz de menü olma zorunluluğu var dediniz ya.
0: Evet.
1: Bir de restoranlarda bu QR kod sistemi var.
0: Evet.
1: Ya onun mesela değiştirilmesini ben buradan rica ediyorum. Çünkü onun üzerinden de dolandırıcılık yapılmaya başlanmış o QR kodlar üzerinden.
0: Ya o biliyorsun pandemiyle birlikte hayatımıza girdi. Evet. Hani insanlar elden ele dolaşmasın falan diye. Hı-hı. Daha sonra da işletmecilere QR kod üzerinden okunup oradaki fiyat güncellemeleri için yeni menü çıkartma zorunluluğu olmadan dijitalden düzenleyip herkes oradan baksına geldi. Bir de şöyle bir şey dolandırıcılık başladığı gibi. Yani mesela 80 yaşındaki bir amcayı düşün. Restorana gitti. Amca çıkar QR kod oku. Şimdi benim anneme QR kod oku desen oturduğu bir yerde çok bakar
1: zor.
0: Yani evet, size.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bu anlamda da mutlak surette hani fiyatları olmasa bile güzel yanında olabilir. Fiyatları QR kodlu olsa bile ne sunabileceğinin bir menüsünün olması lazım.
1: Peki maaşları konuşalım dilerseniz olur. Biraz. Çünkü gerçekten aslında vatandaşın merak ettiği konulardan birisi. Bu 5 aylık enflasyon rakamları sonrasında kesinleşen SSK ve Bağkur emekli maaş zam oranı %16.60 oldu Yusuf Bey.
0: Evet.
1: Buradan konuşalım isterseniz.
0: Evet.
1: Nasıl yorumlarsınız?
0: Şimdi ben buraya gelmeden önce baktım bu maaş konusuyla alakalı sevgili Melisa. Türkiye'deki en düşük emekli maaşı 20 bin lira, ortalama emekli maaşı da 28 bin lira. Evet. Yani herkes 20 bin lira almıyor. 50 bin lira alan da var, 20 bin lira da alan var. Ortalaması da 28 bine geliyor. Yaklaşık olarak da 17 milyon emekli var. Şimdi buradan baktığımızda önümüzdeki Temmuz ayında muhtemel çıkabilecek enflasyonu da dahil ettiğinizde %18.1'lik bir 6 aylık artış gerçekleşecek. Bu da en düşük emekli maaşını 20 bin liradan 23 bin 700 lira noktalarına falan getirecek. Kaba tasnif söylüyoruz tabii bunları. Farklı tahakkuk edebilir. Tabii bununla ilgili rasyonel bir hesaplama sistemi getirmişler. Dolayısıyla bu hiç olmazsa öngörülebilirlik anlamında önemli. Yani insanlar 6 ay dolduktan sonra hangi ortalamada bir ekstradan maaş zammı alacaklarını kestirebiliyorlar. Ama burada en kritik olan konu bu 20 bin lira emeklinin geçinebilmesi açısından yeterli mi yetersiz
1: yeterli mi?
0: Değil tabii.

0: Özellikle de büyük şehirlerde yaşıyorsanız ve bir de eviniz kiradaysa bu konuyla alakalı büyük müşkülatınız var. Ama onu da şey yaptım. Yani Türkiye'de kirada oturan hane sayısı %27 sevgili Melisa. %73'ü Türk halkının kendi evinde oturuyor. Bu önemli bir kriter. Yani emekli maaşının dışında tartışılması gereken bir husus. Emekli maaşıyla ilişkilendirilmemesi gereken bir husus ama emekli maaşınızda ev kirası ödüyorsanız hakikaten müşkülattasınız. %73'ü o yüzden Türk halkının ya kendi evinde oturuyor ya da kendi evini kiraya vermiş, başka bir kirada oturuyor ama bir geliri var oradan. Hı hı. Şimdi bu neyin sonucu? Dünyada mekan, ahirette iman diye bir tabir var. Türk halkının arasında ağzında çok dolaşır bu. Hakikaten de başını sokacak bir evinin olması çok kıymetli.
1: Ama bu kiralar çok yüksek.
0: İşte o yüzden gerçekten söylüyorum. Yani %73'ü kendi evinde oturduğu için biz bu sıkıntı, emekli maaşı düşük. %73'ü değil de Avrupa'daki oranlarda olduğu gibi 40'larda seyreden bir kendi evinde oturma oranı çıksa o zaman çok daha sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Bu bir. İkincisi, özellikle son birkaç yıldan bu yana dar gelirli aileleri ev sahibi yapabilmek için TOKİ'nin ortaya koymuş olduğu projeler gerçekten çok kıymetli. Eğer 20 bin lira gibi oldukça düşük olduğuna benim de kani olduğum emekli maaşıyla geçinmek istemiyorsanız ve zorlukla yaşamak istemiyorsanız onu daha şimdiden planlayıp genç yaşta, 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda, çünkü 6 bin lira, 7 bin lira gibi geri ödemesi olan 2+1'ler falan sunuyor TOKİ. Yani ödenebilir miktarlar bunlar, 6-7 bin lira gibi. Bu emekli maaşını yarın elinize aldığınızda size oldukça rahatlatıcı bir gelecekte sunabilir. Ama şöyle, bu nereden kaynaklandı? İsterseniz ben biraz taşlanmayı da göze alaraktan bir iki cümle edeyim. Neden?
1: Estağfurullah, öyle düşünmeyin.
0: Şimdi sevgili Melisa'cığım, sen o zaman dünyada yoktun. Süleyman Demirel Akhisar Meydanı'na çıktı elinde fötr şapkasıyla. 90'lı yılların hemen başında. Hı. Dedi ki tütüne Anavatan Partisi kaç lira veriyorsa ben şu kadar fazlasını veriyorum dedi. Hı. O tütün ki kullanılmayıp halktan alınır, daha sonra da fazla olarak depolarda durduğu için de imha edilirdi. Ve devletin kasası bununla ilgili yorulurdu. Ve ona siz hükümet kaç lira veriyorsa şu kadar fazlasını veriyorum dedi. Daha asıl bombaya gelelim. 38 yaşında kadınları, 40 yaşında da erkekleri emekli edeceğim dedi. Ve dediğini de yaptı. Kadınlar için 38, erkekler için 40 ya da 45 yaşında emeklilikle ilgili konu gündeme geldi. Dünyada 38 yaşında emekli edilmiş vatandaşlarının yaşadığı bir ülkede SGK sisteminin çökmemesi mümkün değil. Bak benim ablam 38 yaşında emekli oldu. 33, 63 doğumlu.
1: Erken bir yaş.
0: Tabii ki yani, 2001 evet. yılında emekli oldu. 63 doğumludur benim ablam. 2001 yılında emekli oldu. O onun suçu değil yani. Böyle bir düzenleme yapılmış. Ben kendim de yani erken yaş denilebilecek bir yaşta emekli oldum. Bu benim suçum değil.
1: Siz EYT'den olmadınız.
0: Hayır, olmadım.
1: Ha, tamam.
0: Şimdi bu yürümeyince kademelendirme getirdiler. O da EYT'yi getirdi. EYT'nin normal şartlar altında o insanlara kademe getirildiği için alacağı bir onların anasının aksütü gibi hakkıydı. Fakat EYT çıkartıldığında da 17 milyon emekliye yaklaşıyordu nüfusunuz. Bu da hemen hemen her 1,5 çalışanın bir çalışanı desteklediği bir sistem. Dünyadaki modern sistemler diyor ki 4 kişi çalışacak, 1 kişi emekli olacak. Şimdi ben hafta sonu Fransa'daydım. İnsanlar 60, kadınlarda 65 yaşına kadar da erkekler mecburi olarak çalışıyor. Şimdi diyor ki bizdeki arkadaşlar, ya ben emekli oldum, kaç yaşında emekli oldum? Örnek olsun diye söylüyorum. Bu asla onların suçu değil, bak tekrar söylüyorum. 47 yaşında emekli oldum. Ne kadar maaş alıyorsun? 24 bin lira alıyorum ve bu bana yetmiyor. Ya da işte emekli öğretmen, haklı. Ne kadar maaş alıyorsun? 35-40 bin lira civarında bir maaş alıyorum, bu da bana yetmiyor. Ama şu, Avrupa'yı örnek gösteriyorlar. İşte Avrupa'da bir kişi şu kadar maaş alıyor, bu kadar. 60 yaşında adam emekli oluyor. Önceden şunu söylüyorlardı. Avrupa'daki yaşam ömrü ile Türkiye'deki ömür, ortalama yaşam ömrü bir mi? Evet, şu an bir. Yani Türkiye'deki ortalama kadın ve erkekteki yaşam ortalamasıyla örnek olsun gidin. İşte bakın İngiltere'deki.

0: yaşındaki insanın ortalama yaşam ömrü hemen hemen aynı. Şimdi dolayısıyla ne oldu? EYT konusu gündeme gelince Kemal Kılıçdaroğlu çıktı ki biz dedi iktidara geldiğimizde EYT'yi vereceğiz. Milyonlarca insan, güzel bir fırsat. Siyaset bir kere daha popülizmin içine düşmüş.
1: Ama çok büyük bir külfet.
0: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bunu söyleyince, hükümet dedi ki tamam o veriyorsa o zaman biz de vereceğiz. Şimdi o zamanlar ağzını

0: bununla ilgili hiçbir sıkıntı yoktur.
1: Biz pandemi yani gördük. İşte EYT, bunların hepsi EYT, bir arada deprem, baktığımızda deprem.
0: 100 milyar dolar
1: harcandı. Bunlara rağmen bir de gerçekten deprem bölgesinde gerçekten konutlar yetiştirildi.
0: Şu an yapıldı. İşte mucize yaşanıyor. Evet. Yani insanlara 20 bin lira çok elbette demiyorum, bak tekrar tekrar söylüyorum ama 17 milyon insana SGK üzerinden maaş ödemiyorsunuz. Bütçeden takviye ederek ödüyorsunuz ve dolayısıyla bununla da açık oluyor. Böyle bir durumdayız. Bunun daha iyi düzeylere gelmesi kendi içerisinde şu şekilde mümkün. Şimdi biliyorsunuz artık emeklilik yaşı daha yukarılara çekildi. Bu sistemin taviz vermeksizin uygulanması lazım bir. İkincisi, bu ülkeye dışarıdan girdi gerekiyor. Nasıl bir girdi gerekiyor? Mesela bizim enerji açığından dolayı her yıl verdiğimiz açık 65-70 milyar dolar arası, artısı eksisi oluyor yıllara göre. Eğer siz Somali'de petrol bulur, Somali devletiyle kazan kazan çerçevesinde, Libya halkıyla kazan kazan çerçevesinde, farklı ülkelerde Venezuela ile kazan kazan çerçevesinde, bu ülkenin enerji açığını da giderecek şekilde petrol, doğalgaz 2050'li 60'lı yıllara kadar bu ülkeye akacak şekilde geliştirirseniz 60-70 milyar dolarda enerjiden kaynaklanan cari açığı, örnek olsun diye bunu söylüyorum, düşürürseniz o zaman 20 bin lira değil de 30 bin lira verirsiniz. Yani şimdi geçtiğimiz gün, hafta içerisinde bir şoför Uber'de Paris'te Göksel Bey, buradan da kendisine selam olsun. İşte Fransa'da bazı uygulamaların neden iyi olup Türkiye'de iyi olmadığını sorguladı. İyi de Paris'in elektrik ihtiyacının %80'inden fazlası, Fransa'nın %70'i karanlıklar içinde yatan Nijer'in uranyumuyla sağlanıyor. Dolayısıyla siz kendi vatandaşınıza 3-5 kuruş da olsa Türkiye ile mukayese edildiğinde daha fazla verebiliyorsunuz. Çünkü sömürmeye devam ediyorsunuz. Türkiye bu noktaya Türk milletinin alnının teriyle gelmiştir. Dolayısıyla evet, bu maaş azdır. Sebep sonuç ilişkisi de budur. Bunu kurmadığınız takdirde ne söylerseniz söyleyin, popülizm yapılabilir. Yani derler ki işte makam arabalarını böyle almazsanız, makam arabalarının tamamını satsanız, ki ben de lükse karşıyım o konularla alakalı, emekli maaşlarında 500 lira bile oynatamazsınız. Yani bu konuyla ilgili de popülizm yapılıyor.
1: Ama belediyeler esas, mesela SGK'ya olan borçlarını öderlerse.
0: Ya işte belediye SGK'ya borcunu ödememezlik yapması belediyeler açısından ağızlarını kapatıp utanmaları gereken bir şeyken. Diyor ki ya diyor, hükümet bizi diyor silkelediği için ben sana hizmet veremiyorum. Ne demek yani, şunu mu söylüyorsun? Belediyede 29 bin çalışanı Ankara'da 60 bin duvarına yaslamışsın. Diyorsun ki ben bunlara maaşı şu kadar veririm ama SGK'sını vermem. Böyle şey olabilir mi? O havuza o para giderse emekliye gidecek. Onun yerine ne veririm? Onun yerine çorba veririm. Çorba verme. SGK'sını yatır. Yatırmak zaten boynunun borcu. Ama maalesef yüzsüzlük artık öyle bir noktaya geldi ki bazı konularda Türkiye'de, insanlar ağzından çıkan laftan dolayı utanmaları aslında gerektiği konusunu akıl dahi etmek istemiyorlar. Maalesef kendi kitlelerine de bunu yediriyorlar. Yani şunu söylemeleri lazım. Hangi partinin belediye başkanı olursa olsun, senin SGK'ya ödenmemiş borcun var. Bunu Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma Bakanlığı talep ettiğinde bunu şikayet konusu haline getirip bir de benim karşıma çıkabiliyorsan sana yazıklar olsun denmesi lazım.
1: Kesinlikle. Peki. Şimdi sevgili izleyenler, siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bize yazın. Biz bir diğer konuya geçelim. Biliyorsunuz ki artık yaz dönemine geçiş yaptık Yusuf Bey. Tabii yaz dönemine geçiş yapınca da haliyle herkes tabii çıkacağı tatili düşünmeye başladı, çıkacak olanlar. Fakat gündemde şöyle bir konu var. Tartışılıyor. Şimdi tatile kredi çekilip gidilir mi sorusu çok fazla gündem oldu. Sevgili izleyenler, bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? O sırada bununla ilgili bir videomuz var. Onu bir verelim ekrana. Peki. Lütfen.
2: Tatile gidilebilir. Dünyaya bir kere geliyoruz. Yani bir hafta Fethiye'de olmak, iki ay stres çekmeye değer bir şey.
3: Krediyle hastaneye gidiliyor, niye tatile gidilmiyor gibi yani. Hani.
4: İnsanlar 12 ay taksi kredi çekip 15 gün tatil yapıyor.
1: Yusuf Bey, kredi çekip tatile gider misiniz?
0: Ben asla gitmem, gitmedim de, gitmemelerini de tavsiye ediyorum ama dünya toz ve gazdan ibaretti diye bütün suallerinizi cevaplamaya başlıyorum ya, böyle çok önlere alıp. Yani şöyle, tatil nedir kavramı bir kere muallak Türkiye'de. Dayatılmış bir gerçeklik var. O da ne? Tatile mi gitmek istiyorsun? Peki Çeşme'ye gittin mi? Bodrum'a gittin mi? Marmaris'e gittin mi? O zaman

0: Aman sen tatile gitmemişsin. Adam dese ki ya ben bu tatilde Karadeniz'deki yaylaları gezdim ya da Mezopotamya'nın dünya mirasına önemli eserler bırakmış Diyarbakır'ı, Urfa'yı, Antep'i gezdim falan dese ya da işte kış tatili anlamında Hakkari'de kayağa gittim dese bunu tatilden bile saymıyor. Uludağ'a gideceksin, Bodrum'a gideceksin, Marmaris'e gideceksin, Alaçatı'ya gideceksin. Metrekareye 8 kişi düşen o caddede yürüyüp arkandaki adamın nefesini ensende hissedeceksin. Tatil diye ben buna bir diyen bir kitle var. Ben tatil
1: Bu
0: paradigmalarını
1: şu mu ya?
0: değiştirmeli diyorum.
1: Sosyal medyada paylaşma isteği mi?
0: Tabii çok
1: Yani
0: müthiş
1: tamamen aslında bunun
0: pompaladı
1: için
0: bu
1: mi?
0: işi. Yani ateşine yakıt ekledi, harladı. Böyle olunca da o gidiyor ben niye gidemiyorum konusuna geldi ve insanlar tatil. Ama ben şunu
1: Stok
0: biliyorum.
1: yapanlar var
0: Çok
1: Yusuf
0: var benim
1: Bey.
0: kendi
1: Yani
0: arkadaşlarımın
1: mesela 3
0: içerisinde.
1: günlük tatil yapıyorlar. Özür diliyorum sözünüzü kesiyorum.
0: Estağfurullah.
1: 3 günlük tatil yapıyorlar ama sanki bir ay yapmışçasına
0: Tabii.
1: telefonlarına stok yapıyorlar ve onu paylaşıyorlar. İşte
0: Evet
1: şimdi
0: tabii.
1: bunun sonucunda da 5 günlük tatil için bir sene
0: Hadi 10
1: para
0: günlük,
1: ödenir
0: tabii
1: mi
0: 10
1: sorusu
0: günlük tatil
1: çıkıyor.
0: için gidiyorsunuz bankadan 200 bin lira para
1: Ha.
0: çekiyorsunuz. Sonra onu faiziyle beraber 30 bin lira 40 bin lira olarak ödüyorsunuz. Biraz önce ben ne
1: Bizde
0: dedim?
1: kredi çekmek zorunda
0: TOKİ
1: kredi kartı
0: dedim,
1: yaksak
0: TOKİ
1: yaptırıyor.
0: dedim. Genç yaşta olanlara çok uygun şartlarda kredi veriyor devlet. Ayrıca TOKİ'nin de 7-8 bin lira gibi büyük şehirlerde bile sahip olabileceğiniz evler var. 20-30 bin lira tatil kredisi ödemek yerine 8-10 bin lira ev aldığınız takdirde çok daha hayat ileride size farklı sayfalar açar. İşte biraz önce söyledim ya, Türkiye'de emekli olanların %73'ü kendi evinde oturuyor. Emekli ya da çalışan fark etmiyor. Bu %27'lik gruba girmek istemiyorsan tatile giderken kredi çekme, kendine ev al. Kendine arsa al, küçük yatırımlar yap. Dolayısıyla ben tatilin herkesin hakkı olduğuna inanıyorum. Tatil paradigmasının gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyorum. Adam şöyle diyor ki, ölmeden önce görmeniz gereken yerler diye bir tabir var ya, onu değiştirmişler. Görmeden önce ölmeniz gereken yerler. Yazmış oraya Çorum, Yozgat. Gittin mi hiç Çorum'a? Gittin mi hiç Hitit medeniyetini gördün mü? İnsanlar ta Japonya'dan geliyor görüyor. Ama bu ülkede kendisini beyaz zanneden aşağılık kompleksiyle malül isimler bu lafları paylaşarak Anadolu'nun kadim şehirlerini bu şekilde aşağıladıkları için insanlar Ilgaz Dağı'nda bir tatil yapmayı hiç akıllarından geçirmiyorlar. Antep'e gideyim de göreyim demeyi akıllarından geçirmiyorlar. Mardin'e git, Urfa'ya git, Diyarbakır'a git, kışın Hakkari'ye git, Karadeniz yaylalarına git. Yok arkadaş, illa ben gideceğim o Ege'deki şeye, oraya da gitmeyin demiyorum, ben kendim Ege'liyim. Ama kardeşim yani 1 metrekarenin içerisinde 10 kişisiniz. Adam sarımsaklı yemek yemiş. Affınıza sığınıyorum.
1: Ya Yusuf.
0: Arkasında nefesimi hissediyorum. Ben bunları yaşadım. Ya bu dedim bu nasıl bir şey? Nasıl bir ruh hali? Beni kessen götüremezsin. Öldürsen
1: Sen
0: götüremezsin
1: Bodrum'a
0: öyle bir
1: gitmez
0: yere.
1: misiniz?
0: Ya
1: Çeşme'ye gitmez misiniz?
0: ben Bodrum'a ömrü ahir hayatımda
1: Hiç gitmediniz
0: iki
1: mi?
0: kez
1: Ha.
0: gittim. İki kez gittim. Bir tanesinde çok sevdiğim bir arkadaşım var. Selam olsun Erhan. Çok güzel bir işletmesi var. Ondan sonra onun daveti üzerine bir 48 saat durup geldim. Ben öyle bir denizin kenarında göbeğimi kumun üzerine koyacağım. Bir ay boyunca orada yatacağım. Böyle bir şey. Benim ölüm fermanım demek. Yani bunu
1: Şöyle ben artık bir şeylerin artık gösteriş için yapıldığını düşünüyorum.
0: tabii
1: Yani
0: ki.
1: aslında herkes kendi bütçesini, durumunu bilerek
0: Tabii.
1: bir de gençlerde de şu var onu fark ettim. Hepsini tabii ki baz almıyorum ama aileyi çok zorluyorlar.
0: Tabii.
1: Mesela son telefon çıkıyor işte bir markanın
0: Tabii.
1: biliyorsunuz. Kredi çekip alınsın yeter ki de alınsın diyenler var.
0: Ya
1: Hani
0: işte bu özentiden dolayı çocuklar da istiyor. Baba diyor işte diyor bilmem kimler denize gitmişler. Biz gitmeyecek miyiz? Yani ben
1: Çok özür
0: ailelerin
1: diliyorum.
0: çocuklarının denize götürmesini falan istiyorum elbette.
1: Hı.
0: Ama şöyle olabilir. Mütevazi bir tatil. Kış ayı içerisinde 3-5 kuruş bir kenara koyarsın. Güzel bir otelde, güzel bir pansiyonda kendinize yer ayıttırırsınız. 4 gün, 5 gün çocuklar havuza girer, denize girer gelirsiniz. Ama arkadaş yani bu ne hale gelmiş yani?
1: Kredi çekip gitmezsiniz
0: Yani bu
1: yani.
0: kadar olmaz.
1: Sadece kredi değil, kredi kartına taksit de yapıyorlar
0: Tabii.
1: tabii ki. Bir de onu 1 yıl boyunca ödüyorlar. Bilmiyorum değer mi değmez mi? Sevgili izleyenler siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Peki Yusuf Bey biliyorsunuz Türkiye genelinde YKS'nin ilk
0: Evet.
1: oturumu olan TYT sınavı gerçekleştirildi. Bu sene de biz,
0: Bugün de hatta alan sınavı vardı.
1: evet
0: Evet.
1: şimdi tabii bu sene de biz şunu gördük yine. Yani sınava geç kalan ve geç kaldığı için sınava giriş yapamayan öğrencileri gördük. Tabii burada karşımıza şu çıkıyor. Yani

0: Hayatınızın en önemli sınavı, çünkü gerçekten doğru. Belki de uzun bir emek veriyorsunuz o sınava girmek için, çalışıyorsunuz, aileniz de sizinle beraber gayret gösteriyor. Yani sınav yerini karıştırmak, sınava geç kalmak, yani bunlar bilmiyorum olur mu? Bence olmaz, olmamalı. Hı-hı. Sağlık veya çok elzem bir durum olmadığı sürece hayatlarını belirleyecek bir sınava geç kalmayı ben anlayamıyorum. Siz nasıl yorumlarsınız?
1: Kesinlikle ben o görüntüleri izledim. 2 dakikadan bir şey mi olur, ne olacak, bu çocuğun hayatı bu 2 dakikaya bağlıydı. 2 dakika başına bir şey gelmiş, neden almıyorsunuz, bu kabul edilebilir mi şeklinde birçok fikir var bu konuyla ilgili. O zaman ben sana sorayım. 10.45'te başlamayalım, 10.51'de başlayalım. Ertesi hafta,
0: o zaman da 12 diyeceğiz haftaya.
1: Ertesi hafta 10.49'da başlayalım. Seyirci 10.45'te 7. gün programı diye televizyonun karşısına otursun. Bir gün 10.49'da başlasın. Bir gün 10.52'de başlasın. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Disiplin ve zamana riayet konusu modern insanın sahip olması gereken en önemli hasletlerden bir tanesi. Şimdi diyelim ki 3 dakika içinde gecikenleri aldınız. Bu sefer 4. dakikasında gelenlere 1 dakikayla mı kaybettim tartışması yaşanacak. Çünkü geç gelen son 3 dakikada kişileri aldıysan 4. dakikada gelen 1 dakikayla gecikmiş oluyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla zaten ömrünü, hayatını adayacağı çok başarılı bir dönemeç noktası olan bu sınava zamanında kendini hazırlayıp yarım saat önceden orada olacak şekilde planlama yapıp oraya gelmiyorsan zaten sen hayata 10-0 geriden başlıyorsun demektir. Benim buradan gençlere tavsiyem şu. Bu türden sınavlar olduğunda, kendi izlediğim metot da budur. Birkaç gün öncesinden oraya neyle gidebilirim? Park yeri var mı? Yolun kalabalık durumu nasıl olabilir? Efendime söyleyeyim. Buraya geldiğimde işte hangi yolu takip edeceğim? Hangi sokakta okula gideceğim? Gidin görün kardeşim.
0: Tabii,
1: artık teknoloji gelişti bir de. Şu telefonları elimize aldığımızda o adresi girdiğimizde, örneğin Google Map'e girdiniz ve baktınız. Zaten %99 doğruluk oranıyla kaç dakika içerisinde yolun kalabalık durumuna göre ulaşabileceğinizi size söylüyor. Söyledi. Sınav 11'de. Sizin evden yarım saat önceden çıkmanız lazım. Yarım saatlik mesafe. Siz 1 saat önceden çıkın. Buraya bakın. Yani ben günlük yaşantısı çok yoğun bir insan olarak havalimanına gidişlerim, hastaneye, postaneye gidişlerim mutlak suretle planlı, tanzimli ve şuraya göre işletmek durumundayım. Benim aksi biraz, takdirde yetişemezsiniz. Ha,
0: benim bir mesela bir 10 dakika rötarlarım hep vardır. Hı hı. Ama şunu anlayamıyorum gerçekten. Ben bu
1: yayına yok ama.
0: Yayına yok. Tabii
1: demek ki ayırt edebiliyorsun. Yani tetrik edebiliyorsun.
0: Zamanında
1: sınavda olmaz.
0: Sınava girerken de mesela 2 gün önceden sınav yerime kendim böyle gitmişimdir, bakmışımdır. Aa, bu okulmuş, işte bu yolu kullanacağım şöyle diye baktım. Ama benim videolarda hep böyle dikkatimi de bir şey çekti Yusuf Bey. Yani kimseyi aslında ben bu kılık kıyafet eleştirmeyi sevmem de bazı kızlarımıza bakıyorum yani maşallah
1: çok hani kötüydü.
0: Sanki çok sınava
1: kötüydü.
0: Gitmiyorlar da
1: çok kötüydü.
0: Yani anlam veremedim.
1: Yani ben
0: niçin
1: ne başının
0: böyle?
1: Örtüsüne ne başının açıklığına hayır, bakmam.
0: Hayır, evet.
1: O çocuklar gelsinler istedikleri gibi sınava girsinler.
0: Tabii ki.
1: Ama kardeşim ben de izledim, tamam mı?
0: İnanamadım ben.
1: Yani olmaz.
0: Sanki sınava gitmiyorlar da olmaz, düğüne gidiyorlarmış yani, gibi bir görüntü.
1: Düğüne gitmek. Hadi o rüküşlükle izah edilebilir. Daha böyle fancy kıyafetler, fantezi kıyafetler öyle de değil. 3 santimlik şortlar olmaz yani bu. Sınava giriyorsunuz yani. Onun ailesi, ebeveyni. Ha sana ne diyebilirsin? Ben burada bir televizyon programı yapıyorum.
0: Tabii
1: fikrimi
0: ki.
1: Söylüyorum. Elbette hiçbir şekilde böyle baskıcı, kınamacı bir yaklaşım içerisinde bunu söylemiyorum ama sınava giden çocuk küpe takılmayacağı belli. Geçen sene bir
0: gördük,
1: sınav evet. vardı. Küpeyi çıkartamıyorlar. O geliyor, bu geliyor. Ya arkadaş ben sınava girmeyeli yıllar oldu. Küpe takılmayacağını, yüzük takılmayacağını ben biliyorum da sen bilmiyor musun yani? Niye onu o güne bırakıyorsun? Biraz bu kişisel disiplinsizlik.
0: Öğrenciliğini bilmeli artık değil mi?
1: Tabii,
0: yani
1: tabii,
0: ya.
1: Tabii.
0: Kusura bakmasınlar lütfen.
1: Yok
0: ama
1: hayır. Yani çocuklara burada sevgi pıtırcı olmak zorunda değilim yani. Ben bir ebeveynim. Gerçek neyse, hakikat neyse onu anlatmakla mükellefiz. Hayat çünkü bu şekilde disipline edilmiş insanların başarılı olabildiği. Hani mesela anne diyordu ya ben insan içine nasıl çıkacağım? 5 soru yapmışsın falan. Bu hayat dersi o 5 sorudan daha kıymetli.
0: Evet kesinlikle. Şimdi tabii aslında şimdi ne diyoruz? İşte öğrenci öğrenciliğini bilmeli. Evet olmaması gereken görüntüler de gördük diyoruz. Şimdi bir görüntü.

0: Görüntü de Mersin'den getireceğiz. Çünkü gerçekten artık benim bu konuları konuşmaktan sıkıldığım ve hala bazı zihniyetlerin bu konuşmaları yaparken bıkmadığı da bir süreç görüyorum. Yani inanamıyorum Yusuf Bey, hala 28 Şubat döneminden kalma zihniyetler olduğuna. Çok üzülüyorum. Mersin'de bir kadın tesettürlü kıyafeti olduğu için diğer hanımefendinin siteye girişini, sitenin havuzuna girişini yasaklayacak ifadelerde bulunuyor. Önce bir görüntüsünü verelim. İzleyelim lütfen.
1: Üzerimde haşeman bulunuyor. Havuza girmek için değil, çocuğuma, burada bulunan çocuğuma müdahale etmek için girmeye çalışıyorum. Lakin site yönetimin izniyle bana izin verilmiyor. Doğru mu kardeşim?
2: Doğru abla.
1: Geçişim yasak mı?
2: Evet abla.
1: Kim koydu bu yasağı?
2: Yönetim abla.
1: Yönetim koydu.
0: Ya şimdi az önce söylemek istediğim aslında
3: bu. Yazık, bir de açıklama yapıyor. Havuza da girmeyeceğim diyor. Çocuğuma müdahale edeceğim. Havuza da gireceksin. Tamam, istiyorsan havuza da gireceksin. Tabii bu açık bir ayrımcılık. Artık insanlar kendilerine sokakta tutulan mikrofona bu ülkede öcüler istemiyoruz, başı örtülüleri istemiyoruz falan şeklinde kızılca kıyameti koparacak şekilde açıklamalar yapabiliyorlar. Neden? Bunlara hesap sorulmadığı için. Oysa Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi dil, ırk, milliyet, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, kılık, kıyafet, bu konularla ilgili ayrım yapılamayacağını açık bir şekilde ortaya koymuş. Ben yıllarca bunun ızdırabının yaşandığı bir meslek grubunun içerisinde yaşadım. Başını öyle bağlamayacaksın. Başının iğnesi burada olmayacak. Altından şey. Kimsiniz ulan siz? Yıllarca millete bunu direttiriniz, koydunuz. Ben sana kot giymeyeceksin, ben sana sandalet giymeyeceksin diyebiliyor muyum? Ben üniversite sınavına girip kısacık bir şortla üniversite sınavına giren öğrenciyle ilgili bile konuşurken diyorum ki bu benim haddim değil ama bu şekilde bir sınav kıyafetinin doğru olmayacağını söylüyorum. Bunun da haddimin olmadığını söylüyorum. Hiç kimseye bir yasakçılıkla ilgili bir zorlama ortaya koymuyorum. Havuza girmiyormuş. Aidatı da ona göre mi alıyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Ama şöyle, yani bu konuyla ilgili insanların özellikle dini anlamdaki inançları yıllarca hakir görüldüğü için iflah olmaz bir kitle yetişti bu ülkede. Tamam mı? Ben Egeliyim. Sahil şeridine gittiğimde söylenenleri duysan katil olmaman mümkün değil. Yani senin eğer kapalı bir annen, baban, eşin, ablan varsa seni otomatik olarak bir kere gerici olarak konumlandırıyor. Böyle tipler var yani. Dolayısıyla da sokağa çıktığında biz diyor öcü görmek istemiyoruz. Başörtülüler Konya'ya gitsin diyor, İran'a gitsin diyor. Böyle anlamsız, zerre kadar okumamış ama bilmiş laflar etme gayreti içinde olan insanlar. Bak şunu söyleyeceğim. Daha şunun şurası, bir hafta önce Özgür Özel ne dedi? Devlet dedi, Sünnilerin dedi her ihtiyacını karşılıyor. Fakat Alevilere gelince dedi hiçbir ihtiyacını karşılamıyor. Biz bu haksızlığı gidereceğiz. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan ister Sünni, ister Alevi, ister dinli, ister dinsiz herkesin eşit şartlarda hizmet alması gerektiğini ısrarla söylerim. Neymiş Sünnilerin aldığı? Devlet camisini yapıyormuş, müezzinini atıyormuş, imamını atıyormuş. Ama konu Alevilere geldiğinde onları Kültür Bakanlığı'nda bir daireye bağlıyormuş. Ya konu böyle mi? Sabah kalkanın Sünnilik ile ilgili bu kadar pervasızca açıklamalar yapabilmesini içime sindiremiyorum. Yeter artık diyorum. Zülfü Livaneli çıkıyor Baykal için diyor ki tipik bir Sünni diyor. Hadi tersini söyle bakalım. Dünyayı başına yıkarlar ve haklılar. Nasıl sen bu kadar rahat olabilirsin? Nasıl bu kadar rahat olabilirsiniz? Ben istemedim Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imamın çıkıp bana hutbe vermesini. Hutbenin suya sabuna dokunmayan konulardan seçilmesini ben istemedim. Siz caminin içini kontrol edebilmek için kurdunuz. Şimdi hiç sıkılmadan, hiç utanmadan bana dönüp diyorsunuz ki Sünnilerin bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Serbest bırak o zaman. Camiyi vatandaş kendi yapıyor zaten. Biz imamı, müezzini de kendimiz buluruz. O zaman da diyor ki ama o zaman hutbe, orada verilecek vaazlar, onlar kontrolümde olmak. Eğer devlet olarak kontrol etmek için bunu yaptıysan ağzına bant çekeceksin o zaman. Alevi vatandaşları da Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlamakla ilgili çalışma yürütüldüğünde kendileri haklı olarak, kendi haklı gerekçeleri vardır mutlaka, bağlanmak istemeyince Kültür Bakanlığı'nın içinde bir daire açılarak oraya bağlanması yapıldı. Ama ben şunda şeyim, insanlar neye inanmak istiyorlarsa dini odur. ve insanlar

0: camide abdest alırken orada kullandıkları suyla alakalı belediye bütçesinden yapıyorsa cem evlerinde de bu olmalıdır. Bunda bir şirk şüphe yok. Ama beni tokatlamak niye? Sünniler sizin ağzınızın kaşığı mı Allah aşkına sabah yataktan erken kalkan benim üzerime bu konuyla ilgili siyaset geliştiriyor? Seçim sathı mahalline girdiğinde hepiniz seyit oluyorsunuz. Seçim sathı mahalline gelinde hepiniz peygamber soyundan oluyorsunuz. Cuma namazlarına gidiyorsunuz. Bilmem ne oluyor. Menderes'in kabrinin başında el açıyorsunuz, dua ediyorsunuz falan. E kardeşim yeter, bıktık yani bu konulardan. Orada haşamayla girmek için havuzun sırasında bekleyen kadına yapılan da, biraz önce anlattıklarım da, bu ülkede dilinden, dininden, etnisitesinden, ırkından, mezhebinden, meşrebinden dolayı ayrımcılığa tabi tutan insanlardan öyle bir hesap sorulmalı ki yan dönüp bakamazsın bile. Yan dönüp bakamazsın bile. Amerika'da gördüm. Hispanik bir aile ev kiralamak istiyor. 5 çocuğu var. Ona ev vermiyorum diyemiyorsun. Neden? Hispanik olduğu için ayrımcılık yapıyorsun dediği an mahkemede acayip bir hesap veriyorsun çünkü. Bizde öyle değil. Türk ayrımcılık, Kürt ayrımcılık, Alevi ayrımcılık, Sünni ayrımcılık yapamazsınız kardeşim bunları. İnsanı insan olduğu gibi kabul edeceksiniz yani. Ne demek yani haşamayla havuza giremezsin?
1: Ama bu ülkede biliyorsunuz ki şehit annelerinin başı örtüldüğü orada evlerine alınmadı.
0: Ya şehit annesi olması da gerekmiyor. Şehit annesi olması da gerekmiyor. Yani ben daha da öte götüreyim yani. Suudi Arabistan'dan 1990'lı yılların sonu 2000'leri yılların başında ordu evleriyle ilgili bu şekilde sıkı yasaklar getirilince sakallı Pakistan'dan gelen, Suudi Arabistan'dan gelen misafir subayları otelde yatırtıldığı, özel otel ayrıltıldığı günler oldu. Yani bu akıl tutulması. Çok şükür geride bıraktık ama şöyle söyleyeyim. Herkes pusuda bekliyor kardeşim. Herkes pusuda bekliyor. Eğer ki tesbihin imamesini, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye getirmiş olduğu bu rahatlamayı, tesbihin imamesini bir kopartırlarsa her şeyi gerisin geriye getirmek için bekliyorlar. Ya bak, Dursun Çiçek isimli bir Cumhuriyet Halk Partili eski milletvekili ne dedi? Siz iktidarı değiştirin, biz onları mahkemede yargılamak için bekleyen hakimleri biliyoruz dedi. Hesap soruldu mu? Yok. Kim ya bunlar? Gel bakalım, gel bir derdini anlat. Kimmiş, kime hesap soracak diyen peki olmadı. Hesap sormazsan Melisa, bu şekilde devam eder. Sadece bu konuyla alakalı irade ortaya koyan bir iki kişinin yüzü suyu hürmetine.
1: Peki. Şimdi diğer bir konumuza geçelim Yusuf Bey. Bir Şanlıurfa'dan, anaokulundan aslında bir görüntümüz var. Mezuniyet töreninde anaokulu öğrencilerine kına yakıldı. Şu anda ekranda evet, görüntü görüyorsunuz. Nasıl yorumlarsınız?
0: Şimdi bu görüntüler vardı. Bir de Haziran ayının sonu olduğu için insanların derler ya, geldi bahar ayları, gevşer gönül yayları diye gençlerin çok kullandığı bir tabir vardı. Evet. Geldi mezuniyet dönemleri, insanların aklı selimden uzaklaştığı görüntüler de gelmeye başladı. Öğretmen etrafına böyle yüzlerce kurdele bağlanmış, kırmızılı falan. Her bir kurdeleden bir öğrenci geliyor. Öğretmen ağlıyor, öğrencisine sarılıyor. Acayip dramatik bir sahne. Beyler ya, savaşın ortasında bir ülkeyiz biz. Neden çocuklara hakkı hakikati öğretmek, her türlü şarta hazır olmayı öğretmek yerine bu şekilde anaokulunu, artık kreşten mezun olan çocuklara da düzenleyin. Bu şekilde etkinlikler tam olsun. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Evet. LGS anneleri falan diye kavramlar çıktı. Anneler bir araya geliyorlar, etkinlik yapıyorlar. Buralarında böyle bandajlar, LGS annesi yazıyor
1: falan. Ya çok
0: özür
1: dilerim, sünnet çocuğu gibi yani ya, hareketler. Ya, gerçekten
0: ya Allah aşkına değil. Kendinize gelin, toplum olarak nereye gidiyoruz yani? Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Şimdi buraya çocuğunu göndermeyen anne baba da baskı altında. Neden? Evladı diyor ki ya işte Murat'ın annesi gitti, anne mezuniyet vardı, biz niye gitmiyoruz falan. Milli Eğitim Bakanlığı ile çözülecek işler değil bunlar. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda bu işlerin yapılmasını yasaklayınca bu sefer aldılar, özel salonlarda yapmaya başladılar. Kim karşı durabilir? Özel salonda keyfimin kahyası mısın? Ben böyle bir etkinlik yapmak istiyorum. Nasıl engel olabilirsin? Burada engel olunabilecek yegane husus paradigma değişimi. Veliler, anneler, babalar, yapmayın böyle şeyler.
1: Çok
0: öğretmenler, kendinize kurdeleler falan bağlayarak o çocukları arabe

0: bir ortamda, gözyaşları içinde ve öğretmeni 10 tane kamera bir arada çekiyor. Ben 100 bin kişiye hitap eden YouTube sayfam var. YouTuber'ım aynı zamanda, içerik üretiyorum. Benim o kadar kamera 80 açıdan beni çekmiyor yani.
1: Niye ama?
0: Öğretmenin akan gözyaşını, çocuğun ona sarılışını. Ya bu da kabul edilebilir şeyler değil.
1: Ya bu da şöyle bir şey oldu
0: değil.
1: İşte ama Yusuf Bey, bu fenomen öğretmenler diye bir kavram
0: tabii. Yok, olmayacak.
1: Türede olmaması gerekiyor.
0: Olmayacak.
1: Evet, öğretmenler
0: ona
1: de artık.
0: Ama Milli Eğitim Bakanlığı sert yani.
1: Evet.
0: Olması gerektiği gibi. Yani bu problem zuhur ettikten sonra tedbir alındı. Bunlar da çok üzücü görüntüler.
1: Kesinlikle. Şimdi bir diğer konumuz şu Yusuf Bey, bu aslında özellikle bana Instagram'dan da çok yazdılar, bu konuyu gündeme getirir misiniz diye. Görüşünüzü de merak ediyorum. Şimdi sıfır gelinlik deneme ücretlendirildi.
0: Evet.
1: Yani mesela bir gelinlikçiye gittiniz diyelim, sıfır gelinlik denemek istiyorsunuz. 2000 lirayla 5000 lira arasında değişen bir rakam var. Şimdi bu sizce normal mi, bir işletmeci bir deneme için, gelinlik denemesi için bu rakamı verebilir mi?
0: Şimdi ben bu konuyu araştırmak için birkaç gelinlik satan firmayla editörümü dedim bir telefon açıp sorar mısın, öğrenir misin diye görevlendirdim. Hazırlık yaparak geliyorum.
1: Tabii biliyoruz.
0: Gelinliği satın aldığında bu parayı almıyor.
1: Tamam.
0: Bu tamam. Gelinliği satın almadığında şöyle dertleri var. Ya gelinlik 50 bin liradan başlıyor en ucuzu. Ortalama 250 bin liraya kadar ama milyon liraya da satılan gelinlikler var. Yani alanın maddi durumuyla alakalı da bir husus. Karışamayız. İsteyen istediğini alır. Kiralık olanlar var falan. Günde bir gelinliği 3 kişi giydiğinde ve gelinlik giymek zahmetli bir husus olduğu için insanlar terlediğinde o teri de o gelinliğe sirayet ettiği için o gelinliğin kuru temizleme masrafıyla bile başa çıkamıyoruz diyor. Haklılar bence. Yani belki 5 bin lira kabul edilebilir bir mantık değil ama 1000 lira 2000 lira bir kuru temizleme fiyatının
1: peki
0: caydırıcı olması açısından hani eğer ciddiysen gel giy.
1: Ama şimdi şöyle de bir durum yok mu? Mesela bir gelin adayı gitti. Yani şimdi tabii ki o da onun en güzel, en özel anı olacak. 10 tane gelinlik denedi diyelim. Hı-hı. Ya şimdi her birine 2000 lira, 5000 lira, 2000 lira zaten
0: zaman,
1: bir gelinlik
0: doğru,
1: fiyatını
0: doğru,
1: ödemiş olacak.
0: Doğru. Böyle
1: bu
0: bir şey
1: uygulama
0: var ama
1: bence işte, kesinlikle kaldırılması gerekiyor.
0: Ama işletmeci o zaman yani 10 tane model koymuşsunuz. Onunu da akşama kadar terlemiş 10 tane insan giymiş.
1: Ya herkesin bir de öyle bir durumu mu var ya 2000 lira, 5000 lira verecek
0: yani
1: bir gelinlik denemek için?
0: Yani 5000 lira belki değil ama bir kuru temizleme parasını çıkartacak şekilde bir fiyatlandırma yapılabilir.
1: Kuru temizlemeler de çok pahalı.
0: Pahalı işte o yüzden.
1: Hayır ben de.
0: Hani mesela 500 lira olabilir, 750 lira olabilir. Akşama kadar onu 3 kişi giyerse işte 2000 lira ertesi gün alıp kuru temizlemeye verebilir.
1: Ama niye bir şey söyleyeceğim Yusuf Bey? Ya bu size mantıklı geldi mi peki?
0: Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Şam'a gitmiştim Aralık ayında. Bunu söylemekten de imtina etmeyeceğim. Şam'da kaldığım otelde uyuz mikrobu bünyeme sirayet etti.
1: Tamam.
0: Ve çok zorlu bir hafta geçirdim. İlaçlar
1: geçmiş
0: kullandım
1: olsun
0: falan. Yani o zaman geldi geçti çok şükür elhamdülillah. Şunu söylemek istiyorum. Doktor bana dedi ki Yusuf Bey biliyor musunuz dedi. Bu uyuz dedi. En çok hanımefendilere deneme kabinlerindeki denedikleri şeyden geçiyor.
1: Doğru.
0: Şimdi böyle bir sorun var yani.
1: Ama bu gelinlik için geçerli olamaz.
0: Gelinlik için de asıl gelinlik için geçerli olur yani.
1: Şimdi zaten gelinlik almaya her gün bir mağazaya gittiğimiz gibi gitmiyoruz. Ben mesela gelinlikçiye girmiyorum. Çünkü gelinlik almak gibi
0: ya
1: bir derdim yok.
0: Ama herkesi kendin gibi düşünme.
1: Hayır ama sirkülasyon yok bununla ilgili zaten. Yani bir gelinlikçiye günde kaç kişi zaten giriyordur ki?
0: Evlenenlerin hepsi gidiyor Melisa.
1: Ama tamam. Her seferinde 2000 lira, 5000 lira, 2000 lira, 5000 lira verdikten sonra zaten.
0: Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz derler. Sen de inşallah en kısa zamanda gelinlikçi dükkanlarında seni yiyoruz.
1: İnşallah valla hayırlısı.
0: Sen neyse öyle bir şey bak da gelinlik ücretinin denemesiyle ilgili kısmı abin olarak ben karşılayayım.
1: Peki ama şöyle ben diğerleri yani diğer herkes için söylüyorum. Bence bu uygulamada kaldırılmalı.
0: Ya işte
1: gelinlik, ya da rakam düşürürsün.
0: Şöyle ben yani konuştuğum konularla alakalı.
1: Ya 200 lira yapsınlar.
0: İşte onu söylüyorum yani 500 lira 600 lira civar bir kuru temizleme parası çıkacak şekilde alınabilir ama 5000 lira yani çok yüksek. İnsaf dahilinde rakamlar değil.
1: Peki.
0: Ama şöyle o insanların da bakışını buraya koymak benim görevim. Bu konuyu araştırıp ona göre geldim yani.
1: Peki şimdi tabii mesaisini 3 dakika erken bitiren bir vatandaş kendisine gelen maili sosyal medya üzerinden paylaştı. Tabii mailde Yusuf Bey diyor ki

0: biraz erken mi çıktınız? Dün biraz erken 16.57'de çıktığınızı fark ettik. Zaman kaybını telafi etmek için bugün öğle yemeğinizi biraz daha kısa tutabilir veya bu akşam 17.03'e kadar kalabilirsiniz diye bir mail geliyor. Nasıl yorumlarsınız?
1: Yani
0: anladığım kadarıyla 2 dakika.
1: 3 dakika
0: geç çıkmış.
1: Şimdi tabii şöyle. 57'de, evet. Bir sanayi toplumu gerçeği var. 1800'lü yıllar, 1750'ler, 1800'lerden sonra insanlar artık o üretim bantlarında adeta işte o çalışan makinenin bir parçası gibi görüldü. Ve onlar işte 8 saat, mesela 8 saat boyunca o makinenin bandında adamın tek görevi şu şekilde şey basmak. Akıyor çünkü sistem. Sen de oraya oturmuşsun. Aslında bir makinenin de yapabileceği bir işi yapıyorsun. Ya da ayağıyla sürekli olarak buradan. Ben gördüm yani o. Şimdi düşündüm ya nasıl bir şey ya bu. Yani oturuyorsunuz bir makinenin bandına. 8 saat boyunca o makinenin bir bandı gibi çalışıyorsunuz. Bu önemsediğim için söylediğim bir şey. Doğru olduğunu iddia ettiğim bir şey değil. Ya da işte bir bankada veznedesiniz. Müşteriler sürekli olarak geliyor. Tapu kadastrodasınız birçok yerde. Siz orada hizmet vermekle mükellefsiniz. İnsanlar kuyruk olmuşlar. Bir dakikanız yok. Yani orada non-stop biteviye hizmet etmek zorundasınız. Yapan açısından da bekleyen açısından da çok dikkatli yürütülmesi gereken bir süreç. Şimdi burada sanayi toplumuyla birlikte insanı makineleştirilmiş bir haleti ruhiye içerisinde gören bir işletme anlayışı var. 3 dakika geç geldiysen 3 dakika geç git diyor. Şimdi tabii batı toplumlarında bu önemlidir. Biz tabii Ankara bürokrasisi, ben cuma günü saat 12.30'da bir arasında işte mesela cumayı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın olduğu yerdeki camide kılmak istiyorsanız o Eskişehir yolunu Ankara bürokrasisinin cumayı erken tatil etmesinden mütevellit bir trafik yoğunluğu görürsünüz. Hepsi böyle bulundukları, herkesi kastetmiyorum elbette ama önemli bir yoğunluk olur. Mesaiyi 12'de terk eden, 1'de terk eden, 5'te terk etmesi gereken var. Şimdi o anlayış açısından baktığınızda 3 dakikanın hesabı mı olur? Ama dünyada sanayi toplumuyla birlikte makinenin parçası olmuş adamlar için bu çok önemli. Ben buradan konu açılmışken bir şey söyleyeyim. Not aldım çünkü. Dünyada artık en önemli olan şeylerden bir tanesi de startuplar. Gençlere diyorum ki o makinenin bir parçası olmayın. Kendiniz üretebilecek startuplar kurun. Kendiniz el emeğiyle Çin'den gelen o basit şeylerin, standartlaşmış hediyeliklerin yerine çok farklı şeyler yapabilin. Mesela benim takip etmiş olduğum ahşap işçiliği yapan Anadolu'da isimler var. Yani bir bastoncu mesela arkadaşım var Antep'te. Takip ediyorum bastonlar, asalar, fil dişi kalkmalar falan. Geliştirmiş kendisini. Onun öyle bir derdi yok. Patronu kendisi çünkü. Dolayısıyla buradan gençlere şunu söylüyorum. Kendi patronunuz kendiniz olacak. Startuplar olacak, kuracak. Dünyaya bu konuyla ilgili örnek olacak işler yapacak şekilde kendinizi geliştirin. O makinenin başında akşama kadar şu işi yapmaktan kurtulun. O zaman kimse size 3 dakikada hesabını sormaz.
0: Peki. Şimdi Yusuf Bey 39 derece ateşle bir özel hastaneye gidiyor vatandaş. Tabii oradaki fiyattan da rahatsız olarak tepki gösteriyor. Evet. Bir ses verelim. Tabii önce olur. Bir dinleyelim.
2: 39 ateşle muayene ücretimiz 8.000 lira dediler. Böyle bir şey olabilir mi? Yazıklar olsun. Vicdanınız kalmamış. Yazıklar olsun.
1: Evet.
0: Özel hastanede 8.000 TL muayene ücreti isteyen tabii hastaneye tepki gösteriyor vatandaş. Yusuf Bey bu konuyla ilgili tabii ki çok fazla da yorum geliyor. Şimdi orası özel hastane diyenler var. Devlet hastanesi tercih edilebilir diyenler var. Ama bildiğim kadarıyla acilden girildiği zaman da ücret bu şekilde olmuyor.
1: Hemen açıklayayım. Şimdi ateşi çıktığı gerekçesiyle hastaneye gitmiş. Özel bir hastane. Fiyat tarifesi belli. Ve acile gitmesine rağmen kendisine 8.000 lira bir fatura çıkmış. Vay işte hastaneler... Kardeşim biz bu ülkede doğuran anaların devlet hastanesinde esir alındığı günleri de biliyoruz. Şimdi bununla ilgili büyük bir devrim yapıldı son 20 yıl içerisinde. O da şu, kim ki acile gitti ondan para alamazsın. Ama triyaj diye bir şey var, kırmızı yeşil uygulama. Yani devlet hastanesinin aciline gittiğinizde SGK'nız varsa zaten sizden bir ücret talep edilmiyor. Ama özel hastaneye gittiğinizde

0: kırmızı ve yeşil diye triyaj kategorisi çıkartmışlar. Yani
1: sağlık durumuna göre değişiyor.
0: Kim geldin? Kalp. Gerçekten ölmek üzeresin. Ne yani, özel hastanenin acili var, oraya gidemeyeceğim mi? Bu kabul edilmez dedi devlet. Hükümet bir kanun çıkarttı ve acilleri bu kapsamda ücret almayacaklarına dair bir şey, çerçeve sundu. Ama o çerçeve içi boş bir çerçeve değil. Kalp, ağır yaralanma, kolu kopmuş adam, trafik kazası geçirmiş. Bakar mısın şu hastane mi bu hastane, en yakın acile tabii götürürsün. Solunum durması, bu gibi konularla ilgili işte kalp, solunum durması, ağır yaralanma gibi hususlar kırmızı kategorisinde. Yeşil kategorisindeki acillerde de boğaz ağrısı, ateş gibi hususları kendileri, yani sistem yeşil kategorisinde, o triyajın içerisinde almış. Özel hastaneye gittin. Neyin var? Boğazlarım ağrıyor acilden. Kusura bakma, o faturayı sana ödetirler. Ha yine de kendine haksızlık yapıldığına inanıyorsun. Bir kademe daha getirmiş devlet. O da Alo 170 sağlık hattı kurmuş. Şikayetlerini, ödemeyi yaptıktan sonra buraya yapabiliyorsun. Sağlık Bakanlığı o konuyla ilgili inceleme başlatıyor ve seni haklı bulursa o parayı o kuruma tekrardan senin hesabını ödetecek şekilde işlem tesis ediyor. Yani bir sistem ancak bu kadar makul şartlar içerisinde rasyonel bir sistematiğe koyulabilir. Benim biraz ateşim var, acile gideyim. Nereye gideyim? İşte Ankara'nın en lüks bilmem ne hastanesine gideyim. Böyle bir dünya yok.
1: Yalnız bu arada bazı hastanelerde de gerçekten hiçbir rahatsız, yani panik ataklık var galiba. İşte mesela atıyorum işte çok küçük bir ateşi var, hemen gitmem lazım. İşte bu şekilde de randevu bulamayanlar
0: Melisa,
1: da oluyor bu arada.
0: Melisa, yıl içerisinde 400 kez hastaneye giden hastalar var. Evet. Daha büyük rakamlar var da o aklımda değil. Bu ne demek biliyor musunuz? Bazı günler iki kez gidiyorsunuz demek.
1: İşte bu olmuyor.
0: Ya olmaz tabii ki.
1: O zaman gerçekten o doktora ihtiyacı olan kişinin randevu bulmasına
0: tabii,
1: da ciddi
0: normalde
1: sorunlar
0: yaşanıyor. Deduction diye bir şey vardır sigorta şirketlerinde. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanlar bunu çok iyi bilirler. Siz hastaneye bir kez o hastalığınız için gittiniz. Ertesi gün memnun olmadınız, bir daha gittiğinizde sigorta şirketi şuna söyler. Senin işte yılda 12 kez gitme hakkın var, 6 kez gitme hakkın var. Sen 7.ye gidiyorsun. Dolayısıyla deduction dediğimiz sistemden dolayı o ikinci kez gidişini senin 100 dolarlık bir rakamla sınırlıyor. Eğer diyor aynı hastalıktan beğenmedim diye bir daha gidersen diyor özel sigorta şirketi, her gidişine 50 dolar keserim. Bunu limitleyebilmek için 400 defa. Normal bilinen bir hastalığı yoksa, yani bazı insan vardır ki diyalize giriyordur, her gün gidiyordur yani, bunu kastetmiyorum. Ya bugün gözümü göstereyim, yarın gideyim kulağımı göstereyim.
1: Evet, işte o.
0: 400 kez giden var.
1: Peki, şimdi geçen hafta hatırlayacaksınız Yusuf Bey, sizinle konuşmuştuk. Bu beyaz et sektörüne
0: evet,
1: bir denetimli kayyum atanması söz konusuydu. Haksız fiyat artış iddiaları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında alınan denetim kayyum kararının ardından tavuk etindeki yüksek oranlı zamların durduğu görüldü.
0: Şimdi geçtiğimiz hafta bu tavuk üreticilerinin Türkiye'de 8-9 şirketin tek elinde olduğunu ve beyaz et tavukhanelerden gelmek zorunda olduğu için, köyden çünkü alıp da 80 milyonu doyurma şansınız yok. Kişi başına Türkiye'de 24-25 kilogram civarının üzerinde tavuk eti tüketiliyor. Yani biz Türk toplumu olarak hem fiyatının makul olması açısından hem de sevdiğimiz için tavuk etini çok tüketiyoruz. Dolayısıyla bu 8 şirketin WhatsApp yazışmalarından bahsetmiştik.
1: Evet.
0: Ne diyorlardı? İstenilen fiyatın altında satana yönelik olarak da bir psikolojik baskı orada oluşturuluyor. Bunun serbest piyasa olmadığını, tamamen tam tersine serbest piyasaya müdahale tarzında bir yazışma olduğunu, dolayısıyla buna yönelik işlemin serbest piyasaya müdahale değil, serbest piyasaya müdahale etmek isteyenlere müdahale olduğunu söyledik. Şimdi çıktı bu hafta herkes, geçtiğimiz hafta 7. günde açıklamamıza rağmen tavuk çiftliklerine varıncaya kadar kayyum atadınız falan diye. Halbuki geçen hafta biz 7. günde denetim kayyumunun ne olduğunu açıkladık. Yani o çiftliklerin ne patronlarının yerine ne de çiftlikleri yönetenlerin yerine kayyum falan atanmadı. Denetim kayyumu, fabrika yöneticisi faaliyetlerine devam ederken o maliyetin nasıl oluştuğunu kontrol edebilmek için girdi fiyatlarından çıktı fiyatlarına. Bir tavuğun yumurtlama sürecinden ya da etlik tavuksa piliçlikten etlik hale gelinceye kadarki süreçte kaç liralık yem yiyor, kaça mal oluyor, elektriği, suyu, onu bunu, çalışan masraflarını koyduğunuzda bir kilogram

0: Evet, kaça geliyor? Denetim kaymı bunu raporlayıp ilgili hususu yargının önüne koyuyor. Dolayısıyla kendi aralarındaki bu hususun olamayacağını mahkeme eliyle masanın üzerine koyduğunuzda sonuç bu. Ama şu, Türkiye tavuk etini Avrupa ile mukayese edildiğinde daha ucuza yiyen bir ülke.
1: Ama yine de tabii ki de.
0: Ya tabii ki devlet... fena oldu demem. Yani şöyle niye demem? Ben serbest piyasacı bir insanım. Bunda hiç şüphe yok. Ama bu serbest piyasa değil. Kendi aramızda anlaşalım.
1: Fiyatları
0: daha düşük, daha düşük satanın üzerine hücum edelim falan. O
1: serbest. Devlet vatandaşın hakkını korur. Korudular.
0: Tabii.
1: Çok kısa bir araya gitmem gerekiyor Yusuf Bey. Efendim devam edeceğiz. Konularımız fazlasıyla var. Lütfen ekran başından ayrılmayın.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Koçaklı Festival.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Her ev güzel istikballe.
8: Otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
12: Babalar Günü hediyesi Kiyılı'dan alınır. 2 ve üzeri ürüne %50'ye varan indirimle tişört 699, gömlek 999, pantolon 1499 liradan başlayan fiyatlarla Kiyılı'da.
8: Otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak

0: %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
0: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
0: Otel mi? Trivago.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Red Bull Sea Blue 250 mililitre enerji içeceği 70 lira.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabam nokta koma, değerinde
1: Trix sat. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Koçak'la festival şimdi.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
1: Efendim çok kısa bir ara vermiştik. 7. gün programına devam ediyoruz Yusuf Alabardağ ile birlikte. Yusuf Bey, şimdi tabii araya gitmeden önce güncel konuları konuştuk ama siyasete dair de önemli bir başlık var. Seferihisar Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda ifadeye göre müteahhit Sönmez Budağ'ın Seferihisar Düzce Mahallesi'nde inşa ettiği İonya Konakları isimli villaları yapı kullanım izin belgesi alabilmek için Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan tam 6 milyon lira rüşvet talep etti. Ve bununla birlikte CHP milletvekili Veli Ağbaba hesabına aktarıldığı 500 bin liralık bir kısımdan da bahsedildi. Nasıl yorumlarsınız bu yüksek rakamları?
2: Hangi taşı kaldırırsanız kaldırın altından Veli Ağbaba'nın isminin çıktığını biz medyaya düşen haberlerde, savcılık iddianamelerinde, kişilerin tutanaklarında görüyoruz. Artık bu iş bu kadar büyümüş bir noktaya geldiği halde Veli Ağbaba ile ilgili fezlekenin hazırlanıp meclise gelmesi ve meclisten de fezlekeyle dokunulmazlığının kaldırılıp sadece Veli Ağbaba değil o network'ün mahkeme önünde hesap vermesini beklemek bizim en tabii hakkımız. Çünkü Seferihisar'ı kaldırıyorsunuz, iddia Veli Ağbaba çıkıyor. Adam Gökhan Böcek çıkıyor, 1 milyon dolar götürdüm diyor, Veli Ağbaba'nın diyor söylediği kişiye verdim diyor. Sonra kendisine fotoğraflar gösteriyorlar, verdiğiniz kişi bu mu, verdiğiniz kişi bu mu diye. Tespit ediyor, bir bakıyorlar Veli Ağbaba'nın eski danışmanı çıkıyor. Kargo firmasının içerisinden poşetlenmiş para çıkıyor. Ben onu yurt dışında Yunanistan'a seyahate gidecektim diyor. Parayı kargoyla gönderten bir Veli Ağbaba çıkıyor. Her taşın altından çıkan Veli Ağbaba'dan bu ülke kör kuruşun yetimin hakkını sormak istiyorsa mutlaka hesabını sormalı. Ha aklandı baş üstüne. Yani zaten kesinleşinceye kadar biz hiç kimseye çaldı çırptı demeyiz. Ama bu kadar olur mu ya? Veli Ağbaba fonu oluşturulmuş belediyelerde. Yani 6 milyonun 500 bini oraya gider. Bilme. Yani adam hem veli olmuş, hem ağa olmuş, hem baba olmuş. Sistem kurmuşlar. Adam çıkıyor meclis kürsüsünde Allah belanızı versin diyor. Beyefendi bırakın beddua etmeyi. Bu iddialar karşısında şunu söyleyin. Kardeşim ben namuslu onurlu bir adamım. Bunlarla benim zerre kadar bir ilişiğim olamaz. Kaldırın benim dokunulmazlığımı. Alın bu da dilekçem meclise. Ben mahkemenin önünde bu adamlarla hesaplaşacağım. Niye diyemiyorsunuz? Hadi gel bana de bakalım. Hadi bana bir iftira at. Sen 6 milyon almışsın de bilmem ne almışsın de. Ben seni mahkemelerin önünde nasıl hesap vermeye zorlarım?
1: Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu yönde mesela. Diyor ki bu kadar iddia var ortada. Neden bu iddialara karşı dava açmıyorlar diyor. Açılması gerekmez
2: mi? İşte gerekmez olur mu? Sizinle ilgili bu kadar şey yapılıyor. Siz neden gidip hemen Gökhan Böceği cezaevinde ziyaret edip sonradan da Gökhan Böceği tanımam etmem dediniz? Çünkü Gökhan Böcek, Muhittin Böcek konuştuğunda ne olacağını, hangi bilgilerin saçılacağını çok iyi biliyorsunuz. Ama konu sadece Veli Ağbaba da değil. Yani konu artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine kadar gelmiş. Genel başkanın oturduğu koltukla ilgili iddialar havada uçuşuyor. Şimdi dolayısıyla buna mutlaka şey yapılmalı. Ben mesela Beyaz TV şeyiyle farkıyla bir konuyu gündeme getireyim. Asansör rutin muayene yapılıyor. Belediyeler karar veriyor sizin asansörünüzü kime denetleteceğinize. Olmuş mu size orada bir asansör mafyası? Dolayısıyla ben mesela Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı'ndan şunu bekliyorum. Bu bizim en doğal hakkımız onların görev sorumluluğu alanında. Siz asansör üreten firmalarda örneğin Ankara'da 20 tane firmayı kendi yetkinlikleri çerçevesi içinde o kontrolü yapabilecek firma diye yetkilendirin. Apartman yönetimleri, site yönetimleri, belediyelerin görevlendirip onlara bizim haraç gibi para verdiğimiz kişilere yaptırtmak zorunda kalmayalım. Yönetimler kendisi seçsin, gitsinler Ostim'e, A firmasıyla anlaşsınlar. 3 bin lira, 5 bin lira öyle paralar dönüyor ki asansör konusunda. Neden? Belediyelerin seçtiği firmalar üzerinden yapma mecburiyetiniz olduğu için. Hala duruyoruz, bakıyoruz. Vatandaşın soyulmasına göz yumulamaz. Mesela bu emlak vergisi de öyleydi. Eğer mecliste Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda hassasiyet gösterip kardeşim emlak vergilerini şu fiyatın üzerinde şu kadardan fazla arttıramazsınız demeseydi bugün bu CHP'li belediyelere oy veren birçok seçmen şu an ödediğinin 10 katı emlak vergisi ödeyecekti.
1: Süremizin sonuna geldik. Tamam. Yusuf Bey çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli yorumlarınız için. Efendim siz değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık 7. gün programının sonuna geldik. Haftaya pazar saatler 10.45'i gösterdiğinde inşallah biz Beyaz TV ekranlarında yeniden 7. gün diyeceğiz efendim. Hoşça kalın.

Sevgili dostlar merhaba. Bugün bu kadar kalabalığın ve yoğunluğun arasından size bile isteye burayı seçerek merhaba dedik. Beyaz TV ekranlarında hafta sonları evinizi süsleyen ve bizi evinize misafir olmamızı sağlayan Geçmişe Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere Sirkeci'yi ya da Eminönü'nü anlatmayacağım. Bugün sizlere Roma İmparatorluğu'ndan daha önce İstanbul'da kurulan Megaralı Bizans tarafından kurulan Bizantiyum şehrinin birinci tepesinin hemen dibinde bulunan Likos adı verilen sahil kasabasını ve balıkçı köyünü anlatacağım. Balıkçı köyüne hoş geldiniz. Buralar balıkçı köyü. Bakmayın böyle iş yerleri, insanlar, sirkülasyon, trafik. Burası sakin, hoş, denizin kıyıları okşayarak vurduğu balıkçı köyü. Efendim bizler hazırız. Bizler sizlerle birlikte ve ekip arkadaşlarımızla beraber Geçmişe Yürüyen Adam programında Eminönü bölgesini, Sirkeci bölgesini ya da Roma zamanındaki adı ile Likos köyünü anlatmaya hazırız. Artık sanırım Geçmişe Yürüyen Adam programı sizlerin hafta sonları evlerinizde güne başlarken, böyle kahvaltı yaparken, çayınızı yudumlarken izlediğiniz bir aile programı oldu. Ben nesini seviyorum biliyor musunuz bu programın? Bu programda bugüne dair kaygılar yok. Bugüne dair ayrışmalar da yok. Her fikirden, her zihniyetten, her siyasi düşünceden insan bugün bu saatlerde sabah kahvaltısı ya da sabah keyif kahvesiyle beraber bu programı izliyorlar. Bizim için en büyük mutluluk ayrışmaların tamamının bitip bir bütün halinde bir milletin sevebileceği bir programı yapmak. Bu programda zerre kadar katkısı varsa arkadaşların ya da benim zerre kadar katkım varsa bu bizim için büyük bahtiyarlıktır. Hazırsanız biz de hazırız. O halde Beyaz TV, Geçmişe Yürüyen Adam, Roma İmparatorluğu Likos Köyü ile karşınızda.

Roma İmparatorluğu'ndan daha önce bu topraklarda Megaralı Bizans tarafından kurulan ve tek tepeli olan Bizantium adı verilen bir şehir devlet bulunmaktaydı. Bizantium devleti, yani Bizans İmparatorluğu, zannedildiği gibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1453'ün 29 Mayıs'ında Topkapı Edirne kapıp hattı üzerinden geçmesiyle yıkılan bir devlet değildir. 16. yüzyılda Alman Wolf adı verilen bir tarihçi, Osmanlı Devleti'ni küçümsemek için Osmanlı kim oluyor ki kudretli Roma İmparatorluğunu yıksın, Osmanlı yıksa yıksa Bizans İmparatorluğunu yıkmıştır diyerek bir yalan tarih yaptı ve Roma İmparatorluğu diye bilinen M.Ö.

Ondan sonra 395 tarihinde 1. Theodosius tarafından ayrılan Batı ve Doğu Roma olarak bilinen Büyük Roma İmparatorluğu'nun batı kısmı 476 tarihinde yıkıldı. O büyük akınlarla yıkıldı. Artık 400

bir tane Roma kaldı. O da Konstantinopol merkezli Roma İmparatorluğu. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin başındaki Fatih Sultan Mehmet Han Roma İmparatorluğunu yıktı. Bizans İmparatorluğunu değil. Heh, şimdi geldik Bizantium, yani Bizans İmparatorluğuna. Yani 198-205 yılları arasında Roma İmparatoru Septimus Severus'un 7 yıllık bir akımından sonra yıkıp geçtiği Bizans İmparatorluğu'nun bir sahil kasabası, bir balıkçı köyü olan Lykos. Nasıl? Kalabalık, yoğunluk, tramvaylar, insanlar, koşuşturmalar. Burası çok değil. 2000 sene önce sahil, balık, kuşlar, masmavi deniz ve muhteşem, herkesin hayalini süsleyen var ya, hani öyle bir Ege kasabası. Hani Akdeniz'de şirin bir koy. İşte ona benzeyen bir yerdi burası. Fakat bu Lykos köyü tek tepeli, merkezinde Ayasofya Katedrali'nin, orada cami değil tabii, katedral var orada. Ayasofya Katedrali'nden önce orada var olan bir pagan tapınağının etrafında konuşlanmış. Bugünkü anlamda Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Gülhane Parkı gibi bölgelerin bulunduğu tek tepeli İstanbul'un, yedi tepe değil, tek tepeli İstanbul'un hemen altındaki Lykos sahil kasabası. Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programı bugün size Roma İmparatorluğundan önce, günümüzden 2000-2500 sene önce bu topraklarda var olan balıkçı köyünden, balıkçı kasabasından, şirin koylardan bahsederek bu programı açmak istedi. Bugünse bu yoğunluk bizi karşılıyor. Dili olsa da bu mekanın bize anlatsa, başından neler geldi, neler yaşadı ve biz de bunlara şahitlik yapsak. Fotoğrafımız yok, tarihimiz var, mekanımız var. Roma İmparatorluğundan önce Bizans Devleti'nin sahil kasabası Lykos köyüne hoş geldiniz. Elimizde bir fotoğraf var. 1932 yılına ait. Yani günümüzden 96 sene önce. Nasıl bir fotoğraf? Çok sakin, çok güzel ve huzurlu bir fotoğraf. Şu an arkamızda bir banka var. Bankanın adını tabii ki göremezsiniz çünkü blurlanmış durumda. Bankanın olduğu yer birebir 32 yılında da var. Demek ki o, yani şu an gördüğünüz, 2026 yılında da gördüğünüz, 32'de de gördüğünüz bina anlaşılan o ki 100 küsür yıllık bir bina olsa gerek. Hemen altında bir araba var. Çok arattırdım, çok araştırdım. Bu araba 1920'li yılların sonlarında çıkmış. 28-29 yapımı bir araba. 32 yılında da bu fotoğraf çekilmiş. Şuradan gelen insanlar var. 1925 yılında şapka inkılabı yapıldı, şapka devrimi. Dolayısıyla insanlar şapka giymek durumunda kaldılar. Herkeste şapka var. Arabanın içindekilerde de şapka, dışındakilerde de. Bu fotoğrafta bize buraları tarif eden bir şey daha var. Latin alfabesiyle yazılar var arada detay olarak. Bu da 1928'den sonraki hali gösteriyor. Çok bir şey değişmemiş. Eğer fotoğraf biraz daha yukarıları gösterseydi, kameraman kardeşim Murat da yukarıları gösterecekti. Dolayısıyla tek kat gibi görülen, aslında o ovalimsi ve köşe başı bina, esasında 5-6 katlı bir apartmanın sadece giriş bölümünde bulunmaktadır. Ve ilerilere doğru hep 5-6 katlı, 7 katlı kocaman binalar. Eminönü'nde yeni camiye giden cadde ve adı Hamidiye Caddesi. Sultan 2. Abdülhamit'ten dolayı Hamidiye değil, Sultan 1. Abdülhamit'ten dolayı Hamidiye. 1774-1789 yılları arası

aslında hüküm süren 27. Osmanlı Padişahı'nın başka programlarda size detaylı bir biçimde gösterdiğim gibi yaptırmış olduğu Hamidiye Külliyesi bu caddenin tam ortalarında bulunmaktadır. Bu yüzden bu caddenin adı Hamidiye Caddesi, evvel ezel Hamidiye Caddesi. Bu arabalı fotoğraf bize 32'den kalmış. Hangisi daha yoğun, hangisi daha kalabalık? 32 yılında İstanbul ne kadar yoğundu bilmiyorum. Fakat burası o gün de yoğundu, bugün de yoğun. İstanbul'un kalbi az evvel aşağıda anlattığım gibi Bizans devletinin bir sahil kasabası olan Likos, Roman İmparatorluğu'nun birinci tepesi olan Augustus Tepesi, Osmanlı Devleti'nin payitahtı ve ders adeti tam olarak buralarda hayat buluyordu. Efendim 1932-2026, aradan geçen 94 yıllık kocaman bir zaman dilimi. Sirkeci'yi Eminönü'ye bağlayan Hamidiye Caddesi, arabalar, trafik, yoğunluk. O gün tek bir araba var kadrajda. Bugün bir dakika dursa, hiç konuşmadan çekse, 100 arabayı gösterecek bir çapta trafik. 96 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

Değişen pek bir şey yok değil mi? Yani aradan geçen 108 yıl, aradan geçen kocaman bir 108 yıl ama değişen hiçbir şey yok. Bu açı 108 sene önce neyse oymuş. Efendim 19. Osmanlı Padişahı Sultan 4. Mehmet'in annesi Sultan İbrahim'in 18. Osmanlı Padişahı Sultan İbrahim'in hanımı Hatice Turhan Sultan tarafından kayınvalidesinin kayınvalidesi tarafından yaptırılan 66 yılda bitirilen 3 tane gelinin 3 tane valide sultanın imzası ve emeği bulunan Eminönü'ndeki Valide Sultan Camii ya da Yeni Valide Camii ya da direkt Yeni Cami Eminönü Yeni Cami'nin Hünkar Mahfili'ne giriş kısmında bulunmaktayız. Bana göre solda ama size göre sağda padişahın camiye atla çıkıp dinlendiği, toplantıları yapmak için kullandığı bir köşk bulunmakta. Tabii siz şu an onu göremiyorsunuz. Neden? Çünkü 108 sene önce çekilen ve bize şu an rehberlik yapan fotoğrafta orayı göremediğimiz için biz şu an orayı veremiyoruz. Burası padişahın hünkar köşkü. Namazdan önce ya da namazdan sonra, yemekli ya da yemeksiz yapacağı devlet ricali ile toplantılar tam olarak burada görüşülmekte, burada yapılmaktaydı. 1688 tarihinde tahttan indirilen 4. Mehmet döneminde yapılan bu caminin yapılış tarihi 1663-1664. Peki başlangıç tarihi 1597. Ne oluyor? 66-67 yılda bitirilmiş oluyor. Böylesine güzel bir görüntü. Eminönü'nü Sirkeci'ye bağlayan ve örneklerine İspanya Madrid'de ya da Mardin'de rastlanılan bir geçiş görülüyor. Yolu kısaltmak için, caminin arkasından dolaşmamak için hemen köşkün altından bir geçiş verilmiş. Bunlar Mardin'de çok fazla var ya da Madrid'de, İspanya'da çok fazla var. İstanbul'da bir iki tane var bu tür alttan binaların altından geçiş yolları. Gelelim fotoğrafa. 108 sene önce buralar nasıl kalabalık? Henüz şapka devri mi yapılmamış? Henüz cumhuriyet kurulmamış. Dolayısıyla Osmanlı Devleti var. Dolayısıyla fesler var. Askeri üniformalar var. Askerlerin şuralarda, hemen elimle gösterdiğim yerlerde, askerlerin başında Enveriye adı verilen bir askeri kalpak bulunmakta.

Şuralarda bugün de gölge olarak görülen yerlerde fesli insanlar var. Biz şu an bu programı saat 11.30'da çekiyoruz. Tam 11.30. Neden anlattım? Bakın lütfen gölgeye. Henüz geçidin, o alt geçidin sağına doğru, yani size göre sol, aşağı doğru yatmamış. Fakat fotoğrafa baktığımızda 108 sene önceki fotoğrafta duvarın sol kısmı, size göre söylüyorum, duvarın sol kısmı bayağı bir güneşli. Demek oluyor ki bu fotoğraf bizim gibi saat 11.30'da değil, saat 1-1.30'da çekilmiş olsa gerek. Zira güneş yukarı çıkacak ve gölgelik olan yerleri aydınlatacak. Zaten gölge şu an bizim için biraz dışarılarda. O fotoğrafa baktığımızda ancak şu kaldırımın bir tarafında gölge bulunuyor. Yani yine aynı mevsimler. Yani yine haziranlar. Niye söyledim bunu? Neden böyle bir bilgi verdim? Efendim 30 Ekim 1918 tarihinde bu topraklar Mondros Ralph Orbay'ın imzasıyla, Mondros Ateşkes Antlaşması'yla hiç hak etmediği bir işgale maruz kaldı. İşgal etmeyeceğiz. İşgal olmayacak. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda İngiliz muhatabımız Amiral Carthrope'un namus, şeref, haysiyet ve askerlik sözü ki işgal olmayacak dedikten 4 gün sonra Musul, 14 gün sonra 13 Kasım 1918'de İstanbul gayri resmi olarak işgale uğradı. Niye verdim bu bilgiyi? Bütün doneleri biriktirdiğimizde ortaya kötü bir şey çıkacak. Şu an buralarda gördüğünüz, hatta durun birinin yerine geçeyim. Mesela şuralarda bir yerlerde, şurada ne yaptığını bilmediğimiz bir çocuk, üzerinde yazlık bir kıyafeti bulunan bir çocuk, muhtemelen ayakkabı kundura boyama kutusuyla beraber, muhtemelen dedim, kameraman kardeşlerimle baktık fotoğrafa, yani ne bileyim işte ayakkabı boyacısı gibi bir çocuk. Burasında bir ayakkabı kundura sandığı bir çocuk var ve ekrana doğru bakıyor. Fotoğraf makinesine doğru bakıyor. Anladığımız kadarıyla Mayıs'ın sonu, Haziran'ın başı olabilir. Tıpkı bugünler gibi. Tam 108 sene önce bugünlerde bu topraklarda herhangi bir işgal yoktu. Çünkü henüz Birinci Dünya Savaşı devam ediyordu. Birinci Dünya Savaşı bitmeden, Mondros imzalanmadan, ama Osmanlı, Çanakkale ve Kutulamare savaşları hariç her cephede perişan olup yenildikten sonra, Mondros masasında bir işgale imza atmadan çekilmiş bu fotoğraf. Bir tane düşman askeri yok. Tamamı Osmanlı askerleri, Enveriye kalpaklı askerler, muhtemelen Eminönü limanından gemiler kalkıyor. Askerlerimizi başka bölgelere, savaş bölgelerine götürmek için. Eminönü Yeni Camii'nin o önündeki meydan, bugün Galata Köprüsü'ne doğru Eminönü'nden giden o büyük caddeler, tramvayların, yolların, arabaların gittiği o büyük caddelerde asker sevkiyatının yapıldığı çadırlı karargahlar vardı. Ne bileyim ben, kim bilir, belki de buradaki askerler orada görevlendirilmiş, buraları da gezmek için çıkmış, Eminönü'nü geziyor. Akşamleyin ya da bir gün sonra gelecek olan gemiyle hangi cepheye, nereye gideceği belli olmayan bir yolculuğa çıkacak. Şurada gördüğünüz insanlar, hayır 2026'da şu an arkamdan geçen insanlardan bahsetmiyorum. Tam 108 sene önce fotoğrafta gördüğünüz Enveriye kalpaklı insanlar, fesli siviller, ayakkabı boyadığını zannettiğimiz şu çocuk aylar sonra bu topraklarda, bu bölgelerde, bu sokaklarda düşman askerlerinin yürüyeceğini, top arabalarının konuşlandırılacağını, şuralara insanlara kimlik sormak için İngiliz, Fransız ya da İtalyan ya da çok tahrikkar bir biçimde Yunan

askerlerinin yol keseceğini ve kimliklerle insanları bir yerden bir yere göndereceğini görecekler. 5 yıllık bir İstanbul işgalini görecek. Ardından 1920-1922 Kurtuluş Savaşı'nı ve milli mücadeleyi görecek. Şurada görülen insanlar ömürlerinin 5 yılını, bu fotoğrafı çektikten sonraki 5 yılını eğer savaşa gitmemişlerse, eğer seferberliğe uyup bir cephede askerlik yapmamışlarsa, ben bu topraklar için 9 yıl savaşa giden ve geri dönmeyen, 1911 yılında askere alınıp 1920 yılında askerden getirilen bir adamın, yaralandığı için evine gönderilen bir gazinin torunuyum. Eğer bu gördüğünüz insanlar askere savaşmaya gitmemişlerse, fakirlik, açlık, yoksulluk, yokluk ve bol miktarda düşman işgali ile maruz bırakılmış kocaman bir 5 yıl görecekler. Ne acı bir fotoğraf, ne kötü bir fotoğraf. Aylar sonra, bu fotoğrafı çektikten 3-4 ay sonra Müslüman Türk askerinin yürüdüğü bu yollarda düşman askerlerinin yürüdüğünü, şu dükkanların düşmanlar tarafından denetlendiğini, şurada düşman askerlerinin durup insanlara kimlik sorduğunu görecekler. Allah-u Teala bir daha bu topraklara, bu devlete, bu millete, bu sokaklara işgal adı verilen o çirkin realiteyi, sosyolojiyi yaşatmasın. Allah bizi bu topraklarda hür yarattı. Hür canımızı alsın inşallah. Kıyamete kadar böyle devam etsin bu toprakların hürriyeti. Takvimler 1918. Burada Enveriye kalpaklı askerler, sivil feşli insanlar. Takvimler 2026. Hiç bozulmayan Abbara tünelleri, Mardin-Madrid karışımı Abbara tünelleri, üstünde 4. Mehmet Hünkar Köşkü ve iki fotoğraf arasında 108 yıl ve kocaman bir tarihi acı hikaye bulunmaktadır. 108 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

Bu fotoğrafta net bir tarih veremiyorum. Çünkü fotoğrafın tarihlendirilmesi yok. Ancak yapılan çalışmalarda biz çalışarak her fotoğrafın hangi dönemlere ait olduğunu araştırarak objelerden, bir binanın görüntüsünden, içeride bulunan bir makineden hangi yıllara ait olabileceğini çalışıyoruz. Bu fotoğraf 1900'lerin başları, belki zorlarsak 1800'lerin sonlarıdır. Yani nereden bakarsanız bakın, karşımızda 130 yıllık bir fotoğraf bulunmakta. Artı eksi 10 diyelim, 130 yıl, 120-140. Ortalama 130 yıllık bir fotoğrafla karşı karşıya bulunmaktayız. Yeni cami. Siz şu an detaylarda yeni camiyi görüyorsunuz. Tüm haşmetiyle, tüm görüntüsüyle. 1597 yılında başlandı yapımına. 1664 tarihinde bitirildi. 67 yılda. Neden bu kadar geç bitirildi? Dilerseniz onu diğer bir fotoğrafta, hemen arkasında bulunan bir yerde çekim yaparken konuşalım. Hikayesinin ne kadar uzun olduğunu, biz şu an nerede bulunuyoruzu orada konuşalım. Şimdi sadece Arasta adı verilen, pazar adı verilen bütün külliyelerde hem külliyenin kendi ihtiyaçlarını hem de külliyeye bağlı vakıflardaki bakıma muhtaç olan insanların maddi anlamdaki ihtiyaçlarını karşılamak için paraya ihtiyaçları var. Bu yüzden para kazanmak için iş yerleri, dükkanlar ya da bugünkü anlamda AVM'ler yapmak durumundalardı. Fotoğrafta arka tarafta kubbeler görüyorsunuz. 2026'da bugünse benim arkamda kubbeler görüyorsunuz. Bu küçük kubbeler aslında

İpek yolu aracılığı ile ya da baharat yolu aracılığı ile Mısır'dan ve Hindistan'dan getirilen kumaşların ve baharatların satıldığı ve adının da Mısır'dan getirilmesinden dolayı o şekilde kullanıldığı Mısır çarşısı ya da baharatçılar çarşısı. Ne diyorsanız artık adı o. Hatice Turhan Sultan tarafından bitirildi. Bitirilme tarihi 1664. 67 yıl çok büyük bir rakam bir bina için. Osmanlı bir binayı 7 yılda yapsa bu ne kadar yavaş gidiyor der, mimara ceza verirdi. 67 yılda bitirilen bir binanın ve etrafındaki külliyenin muhtemel bir hikayesi olsa gerek ya, onu konuşacağız. Ama önce şu fotoğraf. Bomboş değil mi? Hiçbir şey yok. Bomboş bir arazi. Kocaman bir ağaç var. Çınar ağacı. Biz şu an aslında bir çınar ağacına bakıyoruz. Ne zaman yıkıldı? Ne zaman kesildi? Neden kesildi? Kim kesti? Hiçbir bilgimiz yok. Fakat tek bildiğimiz o ağaç artık yok. O ağacın yerinde şu an onun sanki fidanıymış gibi duran, incecik gövdesiyle, incecik kollarıyla gökyüzüne yükselmiş olan şu ağaç bizi karşılıyor. Keşke yıkılmasa, kesilmese ya da başına ne geldiyse o olmasaydı da biz o ağacın gölgesinde bu programı yapıyor olsaydık. Neyse, o ağaç kesilmiş ama yerine bu ağaç, belki de bilmiyoruz ki, tahmin. Bu ağaç, şu an gördüğünüz ağaç, o ağacın, yani sizin şu an görmüş olduğunuz ağacın bir koluydu, bir dalıydı. Kestiler ve dalını oraya diktiler. Onun hakkında da bilgimiz yok. Bildiğimiz tek gerçek artık o ağaç yok ve bildiğimiz tek gerçek artık bu incecik ağaç var. Meydan bomboş, kimseler yok. Arkada kubbeler var. Çarşının kubbeleri bana göre sağda ama size göre solda bir çatının saçağı bulunmakta. O saçak Havatin Türbesi denilen Hatice Turhan Sultan'ın türbesinin saçağı. İçinde padişahlar yatıyor. Turhan Sultan'ın evlatları yatıyor. İçinde hanımlar yatıyor. Zaten hanımlar yattığı için o türbenin adı Havatin Türbesi. Hatunlar Türbesi. İçeride bir tane padişah var. Bakın aklıma geldi. Bunu söyleyeyim. Detay vermeyeceğim. Çok merak edenler ne olur araştırın ve bakın. Sultan 1. Mahmut 1730 yılında Lale Devri'nin bitiminde patronu Halil ayaklanmasının başladığı gün 3. Ahmet'in tahttan indirilmesiyle beraber tahta çıkartılan Sultan 1. Mahmut 23 yıl tahta kaldı. 1753 yılında vefat etti ve defnedildi. Hatice Turhan Sultan türbesine defnedildi. Ama acı olan şeyi söyleyeyim mi? Hatice Turhan Sultan türbesine 1664 tarihinde yapılan Havatin türbesine 1753 yılında, yani yapımından 90 sene sonra defnedilen Sultan 1. Mahmut, bazı tarihi efsanelere göre, tarihi kayıt olmaz tabii ki böyle, saray dedikodularına göre, efsanelere göre, İstanbul anlatımlarına göre diri diri gömülmüş. Ölür gibi olmuş, baygınlık geçirmiş, onu öldü zannetmişler, kefenlemişler, namazını kılmışlar. Bir şok. Nasıl olmuş bilemem. Detaylar araştırın lütfen. YouTube'a Osmanlı'da diri diri gömülen padişah yazmanız size bir done olacaktır. Sonra defnedilmiş. Ardından 24 saat başının ucunda Kur'an-ı Kerim okuyan hafızlardan biri gece yarısı mezarlıkta bir insan iniltisi duymuş. Kulağını koymuş yere, aşağıdan bir ses geliyor. Bir insan inlemesi. Çıkartın beni buradan demeye benzeyen sözler. Galiba İstanbul efsaneleri, İstanbul

anlatımları doğruysa Sultan 1. Mahmut içeriye canlı canlı gömülmüş ve içeride ölmüş derler. Hikayenin aslını, hikayenin uzun versiyonunu Osmanlı'da diri diri gömülen padişah yazarsanız YouTube'a, hadi bir de bir bilgi daha vereyim, muhtemelen benim videom çıkacak en üstte. Çünkü en çok benim videom izlendi bu konuda, sonra altta diğer videolar. Lütfen dinleyin, izleyin ve görün. Enteresan bir hikayesi var 1. Mahmud'un, o da içeride. Fotoğrafın arkasında saçak gibi görülen Havat'in türbesinde böyle bir kişi de bulunmaktadır. Takvimler 1900, takvimler 2026. Bilmiyoruz ya tarihini, 130 yıl diye küsür yuvarlayalım. 130 yıl ara ile aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

141 yıl nasıl bir tarih, nasıl bir zaman hafızası? Tam 141 yıl öncesine gidelim. Takvimler 1885'i göstermekte. O aralar 200 yıllık bir cami, şimdi ise 400 yıllık bir cami. Küsuratlarıyla beraber yuvarlayarak konuşuyorum. Yeni caminin önünde 1885 yılında bugünkü gibi bir kalabalık var. Yani burası hep öyleydi zaten. Ama hem bir şey söyleyeyim. Muhtemelen şu an fotoğrafta gördüğünüz kalabalık Eminönü Yeni Cami Meydanı'nın normal yoğun kalabalığıydı. Bugünse sabah öğle öncesi çok da yoğun olmayan bir kalabalık. Burası bayram zamanları yürünmüyor bile. İnsanların buraya yoğunluk gösterdiği günlerde buralarda yürüyemiyorsun bile. Güzel bir açı, hoş bir görüntü. Yeni caminin camisine çıkan, cami içine çıkan, şuradan göstereyim, camiye çıkan merdivenler. Burada detay olarak göreceğimiz merdivenlerden bu tarafa doğru bir hiza çekersek şu an hanımefendinin bulunduğu yerde bir kaldırım var. Böylesine düz değil. Yani ben burada o fotoğrafta yürüsem bugünkü gibi böyle dümdüz yürüyemiyorum. Çünkü şuralarda bir yerde kaldırım var. Buradan yürümem için şöyle yapmam gerekiyor, çıkmam gerekiyor. O kaldırıma 141 sene önce burada bulunan kaldırıma şu ileride bakar mısınız? 6-7 tane teyze oturmuş, çarşaflı teyzeler oturmuş, konuşuyorlar. Kaldırıma çıkmışlar, kaldırımda oturmuşlar. Ne konuşuyorlar bilmiyoruz ki. Şurada bulunan teyzelere Allah rahmet eylesin, yerde oturmuşlar, yuvarlak kurmuşlar. İnşallah dedikodu yapmıyorlardır. Şimdi burada görmemiz gereken başka bir detay daha var ve ben oraya doğru gidiyorum. Abdest alan insanları görüyorsunuz. Bugün de abdest alan insanlar var. Fakat abdest alan insanların oturduğu oturak taşları var. 141 sene önce 1885 yılında çekilen fotoğrafta o taşlar yok ve insanlar oturmuyor. Abdest çömelerek alınıyor. O çömelmişler. Bir yere oturmadan zor ama. Abdest alanlar bilirler. Çömelerek ayak yıkamak falan çok zordur. Oturmak lazım. Oturunca rahat rahat abdest alınır. Oraya çömelmişler. Demek ki yeni caminin 400 küsür yıllık hikayesi bulunan bu yeni caminin orijinalinde abdest oturak taşları yok. Abdest alanlar çömelerek alıyorlar. Şurada zaten şimdi detaylarda görüyorsunuz. Bir taş varmış. Bir mermer taş. Tam şurada. Bu mermer taş yerinden sökülmüş. Hala yapıştırıcısı yerde. Taşın parçaları da yerde. Yani orada taş parçaları bulunmakta. Bir mermer var. Mermere arkasını vererek şöyle abdest alanlara bakan bir dede var.

Mermer olmadığı için ben oturamıyorum. Ama aynen böyle. Dışarıya doğru çıkıntı yapmış bir mermer. Mermerin üzerinde oturan bir abi ve bu taraftaki abdest alanlara ve buradaki insanlara bakıyor. Bu mermeri kim aldı? Nereye götürdü? Neden aldı? İnanın onunla da alakalı herhangi bir bilgimiz yok. Tek bildiğimiz yoğun bir abdest sırası. Arkada bekleyen, ben de bekleyeyim abdest almayı. Ama bu arada teyzelerin oturduğu yere dikkat. Teyzelerin oturduğu yerdeki kaldırıma dikkat. Böyle yürürsem ayağım takılır. Dolayısıyla kaldırımdan çıkayım. Buraya geleyim ve abdest almak için orada çömelen insanın arkasındaki üçüncü ya da dördüncü kişi olayım. O kadar yoğun. 1885'li yıllar, günümüzden 141 sene önceki yıllar, buralarda bunlar yaşamışlar. Bugün de bunlar yaşıyor. Ne tuhaf değil mi? 141 yıllık bir fotoğrafa bakıyoruz. 141 sene önce şu an yerinde olmayan mermere oturarak gel keyfim gel diyen o amca yok. O amcanın oğlu yok. O amcanın kızı yok, torunu yok. Muhtemelen o amcanın torununun torunu vardır şu an. O da benim yaşlarımdadır. Şurada gördüğünüz insanlar yok. O kaldırıma oturan yaşlı teyzeler yok. O kaldırım yok. Hiçbir şey yok. Sadece cami var, caminin merdivenleri var ve insanlar var. 141 sene önce burada yaşayan ve hiç ölmeyecekmiş gibi buralar benim der gibi gezen insanlar bugün öldü. Günümüzden 141 sene sonra da bu program saklı kalacak, arşivlerde kalacak. Ben ne anlatıyorsam günümüzden 141 sene sonra da çıkacak bir çocuk diyecek ki bak burada böyle bir anlatım yapılmış. 282 sene önce burada insanlar vardı. 141 sene önce Ahmet diye biri burada durdu ve bunları anlattı. Dostlar diyecek. İnşallah 141 sene sonra bu cami hala bugünkü gibi dipdiri ayakta ve olduğu yerde durmaya devam edecektir. Tarih işte böyle bir şey. Bugünle yarını, bugünle dünü, dünle yarını birbirine bağlıyor. Takvimler 1885. Takvimler 2026. Aradan geçen 141 yıl. Aynı açı, iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
8: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Abi ne oluyor ya?
18: Açlık basıyor, bir şey yok.
17: Niye basıyor ki?
14: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
17: Nasıl duracak?
18: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
8: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
19: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Bakın.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
10: Tam da leslik.
2: Sevince. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
11: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Bakın. Sevgili.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
9: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti.
10: Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler.
9: Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
11: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
9: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
12: Yakıt alacağız yine yandık.
13: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba. Nasılsın?
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
10: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
11: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle,

0: yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: ...141 yıllık bir semt hikayesinin, Eminönü'nü Sirkeci'ye bağlayan bölgenin, tarihinin, Roma İmparatorluğu'ndan daha önce bu topraklara hakim olan Bizantiyum, Megaralı Bizas'ın kurmuş olduğu Bizantiyum Devleti'nin, tek tepeli şehir devleti olan Bizantiyum'un, balıkçı kasabası olan Likos Köyü'nün, 67 yılda bitirilen Hatice Turhan Sultan imzası ile bitirilen bir külliyenin serencamı, gölgeleriyle, güneşleriyle, işgal yıllarını anımsatan fotoğraflarıyla kocaman bir semt bölgesinin hikayesi bitti. Simitçileri meşhurdur buranın, martıları meşhurdur buranın, güvercinleri meşhurdur buranın ve bu heykel bir ömür burada kalsın inşallah. Ne kadar güzel bir görüntü değil mi? Çocuk burada kuruş paralarıyla sayıyor. Burada bir amca, simitçi bir amca bir simit veriyor evlada, çocuğa. Kaçlı yıllar olduğu belli değil. Anonim bir tarihlendirme fark eder mi? Beyaz TV geçmişe yürüyen adam programı için tarih, tarihin bize anlattıkları, tarihte o coğrafi bölgede yaşanan hikayeler tamamen bizim size anlatmak için muhatap aldığımız enstantanelerdir. Simitçi ferahlığı diye bir şey var. Öğrencilik yıllarını İstanbul'da geçirenler. Ben Marmara Üniversitesi mezunuyum. 96 mezunuyum. 92-96. Eminönü, Kadıköy vapurları. Vapurdan giderken martılara simit atmak. Ardından bir otobüs Göztepe Ziverbey yokuşu. Bunlar benim öğrencilik hikayelerimde, hafızamda yer eden yerler. Bir tek şey var o günlerden kalan. Simit. Kıymetli dostlar, Eminönü bölgesi, Sirkeci bölgesi bitmez. Eminönü, Sirkeci anlatmakla bitmez. İnşallah sizinle haftaya tekrar bu bölgede. Bu sefer Eminönü tarafı değil, sahil tarafı, Sirkeci tarafı. Vapurların, deniz kenarlarının ve gemilerin yanaştığı tarafı konuşacağız. Allah fırsat ve ruhsat verirse haftaya yine kaldığımız yerden sizlerle devam edeceğiz. Sizler bizi seyrediyorsunuz. Allah'a hamdolsun. Bizler bunu görüyoruz. Her hafta olsa keşke ya. Ben sizden bir şey istiyorum. Her hafta olmuyor. 2-3 haftada bir oluyor. Bu yüzden sizden evinize gelen bir abi, evinize gelen bir kardeş, evinize gelen bir yeğen ya da amca olarak rica ediyorum. Seyretsenize bu programı sürekli her hafta ve biz her hafta ilk yüze girelim. Binlerce programın yayınlanmış olduğu televizyonda, Türk televizyon kanallarında ilk yüze girmek çok güzel bir şey. Biz bunu 2-3 haftada bir yaşıyoruz. Keşke bu duyguyu bize her hafta yaşatsanız ve bizler de her hafta bu duygularla mutlu olsak. Beyaz TV, geçmişe yürüyen adam programı. Kameranın önünde bir tek ben varım. Sanmayın ki bu programda bir tek ben varım. Kameranın arkasında onlarca insan. Her hafta pazar saat 12'de yeni bölümü size yetiştirmek için canhıraş bir biçimde çalışan, bilgi toplayan, ekranda montajla detay görüntüleri ayarlayan bir sürü arkadaş. Ve biz sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Ne olur sizler de bizi sevin. Beyaz TV, geçmişe yürüyen adam. Haftaya kaldığı noktadan devam etmek üzere bitti. Allah fırsat ve ruhsat verirse haftaya görüşmek üzere.

izleyiciler, Marka Şehirler programımızda bu hafta durağımız Ankara'nın yükselen yıldızı Sincan'a çeviriyoruz. Gelişen, üreten, değişen Sincan'ı keşfetmek için hazır mısınız? Hadi başlayalım.

Sincan'da doğayla baş başa ve özellikle at binmeyi severler için muhteşem bir alana getirdim sizleri. Buraya geldiğinizde ücretsiz at biniciliği dersleri almakla birlikte doğayla muhteşem keyifli vakit geçirebilirsiniz.

0: nasılsın?
1: Teşekkürler.
0: Şöyle biz de atalım mı beraber?
1: Tabii buyurun.
0: Nereye yani atıyorsunuz?
1: Efendim doğal göletimiz var. İçerisinde yaklaşık 3500 tane sazan balığımız var.
0: Şu an balık mı var?
1: Tabii balıklarımızı besliyoruz şu an.
0: Buraya kadar gelmişken balıklarımızı da besleyelim. 24 dönümün üzerine kurulan tamamen kendi doğal döngüsüyle bir eko çiftliğin içindeyiz.
1: Doğrudur efendim.
0: Burada ne yapıyorsunuz?
1: Tesisimiz 2019 yılı sonu itibariyle kurulmuş olup tamamen sıfır atığa dayalı bir eğitim merkezi. Ana sınıfından üniversiteye kadar olan bütün öğrencilere burada sıfır atık eğitimi vermekteyiz. Aynı zamanda burada organik tarımla uğraşıyoruz. Ağaç yetiştiriciliğimiz var. Balık yetiştiriciliğimiz var. Kümes hayvanlarımız var. Onların yetiştiriciliğini yapıyoruz.
0: Kendi kurtlarınızı bile kendiniz üretiyormuşsunuz, doğru mu?
1: Tabii ki. Kurçuk üretimi yapıyoruz balıkların yemlenmesi için. Dışarıdan yem almıyoruz. Kendi kendimize, kendi döngümüz içerisinde kendimize yetebiliyoruz. Atık, ahşap ve demir metalleriyle burada kendi atölyemizi kurduk. Ve buradaki çalışma arkadaşlarımızla birlikte görmüş olduğunuz alandaki oyuncak gruplarını biz burada kendimiz yapıyoruz.
0: Evet, işte çöpe atılması gereken bir araç lastiği.
1: Araç lastiği.
0: Bugün işte bu tesiste bakın nasıl bir hale gelmiş.

0: birçok hayvanlarınız da var değil mi?
1: Tabii kümes hayvancılığı da yapıyoruz burada. Orijinal ırklarımız var. Mesela Ankara tiftik keçisi var burada. Onun yanı sıra tavşanlarımız var. Yumurta tavuklarımız var. Kazlar, ördekler. Aynı zamanda da dediğim gibi doğal göletimizde kaynak suyumuz var. Onun içerisinde de sazan balığı yetiştiriciliği yapıyoruz.
0: Ata tohumuyla elde edilen ürünlerin ekranlara getirmiştik. Sincan Belediyesi Aşe

0: evinde kullanmak üzere ürünler doğru, yine bu çiftlikte yetişiyor ve fideleri de siz yapıyorsunuz.
1: Tabii ki efendim, biz şöyle söyleyeyim, tohumlarımızı kendi bilörlerimizde toprakla buluşturuyoruz, gübreli. Daha sonra yetiştirip alanımıza alıyoruz. Organik atıkları kullanarak kompost gübre üretimi yapıyoruz ve alanda kullanıyoruz. Su, gübre, çapa, yani tamamen elemeye göz nuru olsun diye kendi terimizi toprağa düşürerek burada sebzemizi yetiştiriyoruz. Sebzemizi yetiştirdikten sonra günübirlik topluyoruz. Aşefinden ekiplere günübirlik teslim ediyoruz. Oradaki arkadaşlarımızla sıcak yemek yaparak yaklaşık günlük 2000-2500 aileye sıcak yemek olarak ulaştırıyor. Biz belediye bütçesine de burada yaz sezonunda özellikle bir ekonomik katkı sağlamış oluyoruz.
0: Çiftçilik öğrenmek isteyenler, gerçekten doğal yaşamı görmek istiyorum diyenler ve özlem duyanlar hemen başkentimizde Sincan'da böyle bir merkez bekliyor değil mi herkese?
1: Tabii ki efendim. Tabii.
0: Davet edelim mi bizi izleyenlere?
1: Tabii ki biz burada sezonuna başladığımız zaman fideleri öğrenci grupları davet ederekten okullardan öğrencilerimize ulaşıyoruz. Beraber fidemizi dikiyoruz ve her bir fideyi bir öğrenciye teslim ediyoruz. Beraber yetiştiriyoruz. Çapalaması, sulaması
0: olsun. Ve her şey burada ücretsiz.
1: Tabii ki ücretsiz.
0: En güzel yanı işte
1: burada efendim. Burada tarımı da öğrenmiş oluyorlar aynı zamanda.
0: Ve işte hani hep diyoruz ya, nerede o eski lezzetler?
1: Evet.
0: İşte Sincan'da bu ekolojik çiftlikte sıfır atıkla mümkün. O lezzetleri burada görebilirsiniz diyoruz. Herkesi davet ediyoruz.
1: Davet ediyoruz. Buyurun gelin.

0: Bebek kütüphanesi ne olarak kullanılıyor? Ne yapıyorsunuz burada?
1: Bebek kütüphanemizde 0-6 yaş grubu bütün çocuklarımıza, hatta anne karnından itibaren gelecek olan annelerimizin işte okuma kültürüne katkı sunmak, gelecek nesillere okumanın ne kadar önemli olduğunu sağlamak adına hem etkinliklerimizle onlara farklı bilgiler sunuyoruz. Aynı zamanda da güncel hayatta kullanabilecekleri katkılarla şekillendiriyoruz ve artı olarak atölyelerimizi ekliyoruz içerisine. Sincan Belediye Başkanımızın 5 yıl önce hizmete açtığı bebek kütüphanemizde 0-6 yaş grubu çocukların kendi yaş grubu arkadaşları ile birlikte hem sosyalleştiği hem okuma kültürünü edindikleri, aynı zamanda oynarlarken öğrendikleri bir alan burası. Biz tabii ki annelerimizi de çok öznel tutuyoruz ve işin içinde onlara da her anlamda yer vermeye çalışıyoruz. Burada annelerimiz çocuklarını buraya getiriyorlar ve getirdiklerinde de karşılaştıkları sonuç muhteşem oluyor. Oynuyorlar, eğleniyorlar, öğreniyorlar. Bunun tabii ki çıkarlarken buradan tebessümle çıktıklarında biz aslında amacımıza ulaşmış oluyoruz. 95 bin üyemiz var. Bir yıl boyunca 95 bin anne ve çocuğumuz burada hizmet aldılar. Katılmaya devam ediyorlar. Günde 4 seansımız oluyor. Bir oyun grubumuz var sabah. Onun haricinde 0-3 yaş, 3-6 yaş arası çocuklarımızı hep farklı etkinliklerle, kültürel faaliyetlere, özellikle manevi değerlerimize yönelik çalışmalarda yürütüyoruz burada.
0: Burası muhteşem bir okul efendim. Peki şunu soracağım. Bir aile ya da anne çocuk her gün mü geliyor?
1: Her gün geliyorlar. Bizim bir sistemimiz var. Sistemden randevu alıyorlar. İstedikleri günün hangi saatinde uygun varsa o saat aralığında randevu aldıktan sonra biz kendilerini buradan misafir ediyoruz. Grubu olursa olsun kitapla mesafe tanımıyoruz, sınır tanımıyoruz. Her yaş aralığındaki çocuklarımızı burada misafir edip okurlarken eğlenin, öğrenin, hem de etkinliklerle genel kültürümüze katkı sunacak milli manevi değerlerimize yönelik etkinliklerimizle de şekillendirdiğimiz bir alan burası. Gelenler mutlu, huzurlu ve güzel iletişim kuruyorlar ve sosyalleşiyorlar da velilerimiz aynı zamanda.
0: İnanılmaz güzel. Aslında çocuklar ülkemizi tanıyarak başlıyorlar efendim.
1: Bugün Güneydoğu Anadolu bölgemizin bütün şehirlerinin yer aldığı ürün

0: ürünlerimiz var.
1: Sizi tanıyabilir miyim?
2: Evet. İsmim Tuğba Altıntaşdoğu.
1: Nerelisiniz?
2: Kırşehirliyim ben.
1: Kırşehirlisiniz.
2: Evet, Kırşehirliyim. Bebek kütüphanesine gelmekten çok mutluyuz.
1: Ne kadardır geliyorsun buraya?
2: 3 yıldır geliyoruz.
1: Oğlunuzla geliyorsunuz.
2: Evet.
1: Peki neler yapıyorsunuz? Size neler değiştirdi?
2: Yani şöyle, buraya geldiklerinde şöyle söyleyeyim aslında. Buraya gelmeden önce aslında evde çok etkinlik yapmadığımızı fark ettim. Aslında

0: Ki öğretmenlerimizin katkısı çok büyük, başkanımızın katkısı çok büyük. Çok teşekkür ederiz böyle bir imkan verdikleri
1: Şimdi
0: için.
1: Şimdi her ne kadar bebek kütüphanesi olsa da bence anneler de bir o kadar eğleniyorlar değil mi burada?
0: Evet.
1: Bayağı
0: tabii bizim
1: bir...
0: için de çok güzel etkinlikler, faaliyetler oluyor.
1: Çocuklar en çok neyi sevdiler?
2: Çocuklarımız çorbamızı çok sevdiler. Zaten çok faydalı bir çorba, yuvalama çorbası. İçerisinde hem işte kalsiyum var, hem bakliyat var. Hem de çok yöresel ve bütün çocukların aslında tanıması gereken bir çorba.
1: İşte o meşhur yuvalama çorbasına çocuklarımız şimdiden tadacaklar.
2: Evet.
1: Ve bakırların güzelliği ayrı efendim. İçli köfteler, dolmalar, baklavalar... Karpuz bile bulmuşsun.
2: Karpuz bile var. O yöreye ait olması adına ve tanıtımda da eksik kalmasın diye çocuklarımız bu lezzeti de tatsın istedik.

0: Kolay gelsin efendim. En zor iş size mi kaldı?
1: Teşekkür ederim. Severek yapıyorum.
0: Biliyor musunuz çiğ köfteyi yoğurmasını?
1: Evet.
0: Bayağı bir... Nerelisiniz?
1: Ankaralıyım ben.
0: Ankaralısınız.
1: Evet, lezzetlerini sevdiğim için de severek yapıyorum.
0: Bayağı öğrenin. Kaç saattir video yapıyorsunuz?
1: Bir saat oldu.
0: Bir saat daha var mı?
1: Yok, hazır.
0: Hazır, çocuklar da tadacak efendim. Peki nasıl geçiyor burada günleriniz?
1: Burada eğlenerek, oynayarak, öğrenerek keyifli vakitler geçiriyoruz.
0: Peki siz de çocuğunuzla birlikte geldiniz?
1: Ben aslında burada öğretmenlik yapıyorum.
0: Öyle mi? Ne kadar güzel. Hocam hem gösteriyorsunuz hem evet, öğretiyorsunuz.
1: Evet, severek, eğlenerek, keyif alarak yapıyoruz.
0: Her hafta mı yapılıyor böyle etkinlikler?
1: Haftalık etkinlik takvimlerimiz değişiyor. Her yöreyi tanıtıyoruz. Bölgeler olsun, farklı etkinlikler olsun, renk partilerimiz olsun.
0: Öyle mi? Renk partileri de mi var?
1: Evet, keyifli. Onlarla birlikte hem eğleniyoruz hem oynuyoruz.

0: Efendim işte Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi'nde şehirleri iki adımda gezebiliyorsunuz. Şimdi de Karadeniz'e geldik.
1: Evet, Karadeniz bölgesindeyiz. Bugün Karadeniz bölgesindeki mevcut olan şehirlerimiz, o şehirlerimize ait farklı özellik gösteren ama işte hamsisinden çayına...
0: Bakar mısınız? Her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Bütün ayrıntılar düşünülmüş. Tabii ki Karadeniz denince akla olmazsa olmaz çaylar gelir. Fındığıyla ve o bakır bakraçlarıyla, kendi geleneksel kültürel zenginlikleriyle her şey var efendim. Bebek kütüphanesine aileler ya da anne adayları ya da annelerin gelmesi için kayıt mı olmaları lazım?
1: Evet, belediyemizin sincanbel.tr üzerinden randevu sistemimiz var. Oradan gelmek istedikleri saat ve etkinlikleri kendileri tercih ediyorlar. O saatlerde katılmak istedikleri etkinliklere geliyorlar.
0: Trabzon'dan hurma gelmiş, Rize'den çay gelmiş efendim. Tabii ki Tokat bezimiz bile var. Fındığımız, pekmezimiz, Samsun. Aslında bütün Karadeniz'e özgü.
1: Evet, sadece
0: lezzetler bir şehir değil. Samsun'dan Çakallı menemenine kadar kuymağımız burada. Tokat kömemiz var. Tokat cevizimiz var. Fındığımız her yerde. Herkesi muhakkak buraya gelmeyi davet ediyorum. Neler söylersiniz? Bekliyoruz
1: tabii ki. Geldiklerinde burada kendilerine özel hissedecekleri, o kültürel deneyimi yaşamaları adına mutlu ayrılacaklarının biz garantisini veriyoruz. Başkanımızın çok önemli ve güzel bir projesi. Çocuklar, anneler, anne adayları, babalar, dedeler, anneanneler, babaanneler, bütün her yaş grubuna hitap eden etkinliklerimiz mevcuttur İlal Hanım.
0: Sizi tanıyabilir miyim?
2: Ben Bebek Kütüphanesi öğretmenlerinden Cemil Öğretmen. Yaklaşık birkaç senedir belediyede görev yapmaktayım. Burada biz çocuklarımızın fiziksel özelliklerini göz önünde bulundurarak bir sürü aktiviteler yapıyoruz. Bu aktiviteler de çocuklarımıza çok büyük katkılar sağlıyor. Bu şekilde güzel bir şekilde etkinliklerimizi hazırlayıp sunup velilerimize, çocuklarımızı mutlu bir şekilde buradan gönderiyoruz. Velilerimiz memnun, çocuklarımız mutlu. Bu şekilde ilerletiyoruz sistemimizi.
0: Umarım buradaki gördüğü şehirleri siz artık öncülük edersiniz Sayın Başkanım.

0: Efendim sizleri öyle bir yere getirdim ki işin ucunda yine hanımlar var. Tabii nerede hanımlar varsa orada üretim var, bereket var, kazanç var. İşte Sincan Belediyesi'nin kadınlar için özel projesi olan Kadın Üretim Merkezi'ndeyim. Ben şu an neredeyim?
1: Kültür merkezimiz.
0: Kültür merkezi.
1: Belediyemize ait bir tesisimiz.
0: Ama burası onun ötesinde bir yer. Gerçekten muhteşem işler ürünler. Başarmışlar.
1: Evet.
0: Sincan Hanımlar da çok hamarak değil mi?
1: Evet. Hepsi peki, el emeğine düşkün. Evde kullandıkları, günlük hayatta tükettikleri her şey burada mümkün.
0: Burada hem eğitim alıyorlar hem evet. de daha üretim. Profesyonel iş yapıyorlar değil
1: evet.
0: mi?
1: Satışını yapan öğrencimiz var. Kendisi burada öğrenip evinde makinesini dikip el örgüsü olan dışarıya kendine gelir getiren öğrencilerimiz de var.
0: Aslında burada ücretsiz kurs alıyorlar,
1: evet.
0: meslek ediniyorlar. Öğrendikleri mesleklerini de işte yaptığı işlerle para kazanıyorlar. En güzel yanı bu değil
1: evet.
0: mi? Şimdi hanımlarımız bu anlamda
1: şanslılar.
0: Şanslılar. Sincan'daysanız efendim daha da şanslısınız.
1: 12 adet tesisimiz var. 39 branşta eğitimli lisans mezunu hocalarımızla beraber devam ediyoruz. Usta öğretici hocalarımız var 39 branşta. Kendi alanlarında içerisinde bölünen dersler var. Hepsi hakkında eğitim veriyoruz.
0: Hem akademik ders anlamında
1: evet.
0: hem
1: evet.
0: de el işi, el nakışı her alanda rölyef var değil mi?
1: Evet.
0: Ebru
1: evet.
0: sanatı var. Ve bakar mısınız işte ortaya nasıl bir güzellik çıkmış efendim. Şimdi kaç tane kadın var burada?
1: Tesisimizde hemen hemen 60'a yakın öğrencimiz var.
0: Bunlar ücretsiz alıyorlar
1: evet.
0: değil mi kursu?
1: Evet.
0: Peki illa ki şu kadar gelmek zorunlulukları var mı? Belli bir saat dilimleri mi var?
1: Tabii ki ders yani nasıl okula gidiyorsanız öyle bir düzeni var. Hocalarımızın belirlediği öğrenci kalabalığına göre atölyelerin bölündüğü 2 gün bir grubun, 3 gün bir grubun geldiği kurslarımız var.
0: Bu kültür merkezinin, bu eğitim kurumunun, bu okulun diyorum... Öyle bir özelliği var ki efendim onu ben en sona sakladım. Şimdi götüreceğim sizi. Gerçekten ev hanımlarımıza fırsat verildiğinde aslında ne kadar büyük markalarla yarıştığına işte Sincan Kadın Merkezi'nde şahitlik edeceksiniz.

0: Seyirciler, şu gelinliklere bakar mısınız? Tasarımından boncuk işlemesine, dikişine, her alanında ev hanımlarımızın emeği var.
1: Tabii ki kumaş seçiminde, boncuk seçiminde de hepsi kendi karar veriyor. Hepsinin kendi tercihi.
0: Ne kadar sürüyor?
1: Yani bir öğrencimiz ortalama bir modele yoğunlaştığında bir haftada ürünü elde ediyor.
0: Bunun her alanı ayrı teferruatlı. Evet. Hepsi için ayrı bir kurs mu alıyor yoksa?
1: Bir hocamızın yetiştirdiği kumaş seçiminden, modülü yani çiziminden, tasarımından hepsine dair tek hocamız eğitimini veriyor. Donanımlı çünkü hocalarımız.
0: Peki sipariş falan da alıyor musunuz?
1: Çalışan öğrencilerimiz var tabii
0: değil
1: ki.
0: Bu arada kazanıyorlar.
1: Tabii ki. Ev ekonomisine katkıda bulunan birçok öğrencimiz var.
0: Sizi tanıyabilir miyim?
2: Ben Ümrühan Yüce.
0: Ümrühan ablacığım, ne zaman başladın bu kursa? Ne iş yaparsın daha önce?
2: Ben ev hanımıyım. Sürekli dikişe fırsat buldukça gidiyorum.
0: Ev hanımıydın normalde.
2: Evet, ev hanımıyım. Beden çalışıyorum. Bedenini çalışıyorum sadece.
0: Peki sırf burada mı öğrendin bu işi?
2: Evet, burada öğrendim.
0: Ne kadardır devam ediyorsun kursa?
2: 2 senedir devam ediyorum.
0: 2 yılda gelinlik dikebilecek hale geldin. Üstelik profesyonel anlamda.
2: İnşallah.
0: Peki bunun dikişi mi çok zor, işlemesi mi?
2: İşlemesi zor.
0: Değil mi? Tek tek.
2: Tek tek boncukları.
0: Boncukları da özel, evet. Parlak ve şık.
2: Parlak boncukları da burada tek tek işliyoruz.
0: Emeklerinize, yüreklerinize
2: teşekkür
0: sağlık.
2: Teşekkür ederim.
0: Ablacığım,
2: teşekkür ederim.
0: Kaç saat geliyorsun buraya?
2: Sabah 9'da geliyorum, 3'e 4'e kadar duruyorum.
0: Peki çoluk çocuk var mı?
2: Hepsi
0: bekar.
2: Hepsi evliler.
0: Torunlara mı yapacaksın artık?
2: 5 tane torunum var.
0: Askerine
2: hepsine abiye elbise yapıyorum.
0: Abiye de dikiyorsun.

0: Son
1: Emeklisin Can Belediyesi'nden. Onu evde bırakıp geliyorum.
0: ekranları başında bizi izleyen hanımlara neler söylersiniz?
1: Evde oturmasınlar. Çıksın çıksın gelsinler.
0: Bütün hastalıklarınız geçer, değil mi?
1: Aynen hacı.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.

0: kolaylıklar diliyorum. Günaydınlar. Nasılsınız?
1: Günaydın, teşekkürler. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Hoş bulduk. İnanılmaz bir kalabalık var burada. Ve bu aş evinde aslında birliğin, beraberliğin, paylaşmanın en güzel örneğini her gün yaşıyorsunuz değil mi Sincanlarla?
1: Evet.
0: Neler yapıyorsunuz?
1: Şimdi bizim Sincan Belediye'mizin aş evi burası. Burada ihtiyaç sahibi ailelere 2000 kişilik yemek yapıyoruz. Sebzelerini falan meyvelerini de kendimiz eko çiftliğimiz var. Oradan temin ederek yapıyoruz. Sebzelerini yemeklerde kullanıyoruz. Meyvelerini de ihtiyaç sahibi ailelerimize ikram olarak kendi araçlarımızla, personelimizin katkısıyla evlerine ulaştırıyoruz. 2000 ailemize. Toplam 51 personelle hizmet veriyoruz burada ama geceleyin 4'te geliyor arkadaşlar. Çorbalarla başlıyoruz. Sabahleyin işe gidenleri ve okula gidenleri vatandaşlarımıza Sincan'ımızın 5 noktasında çorba ikramımız oluyor.
0: Öyle mi? Evlere götürmenin dışında tabii, ortak tabii. Noktalarda tabii. Çorba ikramı da mı var?
1: Evet, evet. Onları yapıyoruz. Ondan sonra vatandaşlarımıza öğlenleyin yemeğini gönderiyoruz 2 öğün olarak. Daha bitmiyor. Akşamleyin de 12 tane millet kıraathanemizde ders çalışan çocuklarımıza 12 tane kıraathanemizde çorba ikramımız var.
0: Bugün menüde neler var?
1: Bugün yemeğimizde mercimek çorbası var, bulgur pilavı var, meyve var, kabak mücver var.
0: Peki burada ben görüyorum bayağı kebaplar da mı yapıyorsunuz?
1: Bu yarının hazırlığını yapıyoruz. Bu da rosto köfte. Bunu önce ön hazırlığını yapıyoruz. Yarın servis yapacağız vatandaşlarımıza.
0: Şimdi bunlar kaç aileye gidecek?
1: 600 aileye gidecek. 2000 kişiye ulaşacak.
0: 2000 kişi buradan yemek yiyecek. Tabii ki işin ucunda Sincan Belediye Başkanı var. Evet. Kendisine sonsuz teşekkür evet. ediyoruz. Bu anlamda çok önemli.
1: Belediye Başkanımız özellikle de bu ihtiyaç sahibi ailelerinde Başkanım Murat Ercan çok hassasiyet gösteriyor. Yani etin gramajı sürekli mutfağa gelir, takip eder. Hijyen koşullarına falan çok dikkat eder. Kendisi o yüzden bu konuya çok bizi de sürekli tenkit eder. Aman böyle olsun, aman şöyle olsun diye biz de o şekilde belediye başkanı dediklerini her zaman.
0: Şimdi efendim Sincan denilince benim aklıma hep sıfır atık gelir. Biliyorsunuz evet. Sincan sıfır atık şehri. Ki bu anlamda örnek şehirlerimizden bir tanesi, örnek ilçelerimizden bir tanesi ve sofrada da mutfakta da sıfır atığı önemsiyorsunuz, dikkat evet, ediyorsunuz aynen, değil aynen. mi? Onu hemen söyleyelim mi?
1: Aynen.
0: Hiçbir şey israf edilmiyor bu mutfakta.
1: Bizim şöyle bir şeyimiz var. Oluyor vatandaşlarımız bazen evde olmayabiliyor, hastaneye gitmiş olabiliyor. Oradan gelen yemeği bile biz geri dönüşüm yapıyoruz. Şöyle dedi geri dönüşüm, tatlar da hayvan barınağımız da orada.
0: Hayvan barınaklarına
1: tabii gidiyor. Onlara veriyoruz. Tabii orada kullanıyorlar arkadaşlarımız, çevre koruma ekibimiz. Hayvanlarımıza mama olarak geri dönüşümde kullanıyorlar.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederiz.
0: Ben size kolaylıklar
1: teşekkür
0: diliyorum.
1: Ederim, sağ olun.
0: Efendim malum ekibin işi çok yoğun. Çünkü Sincan'da işte bu lezzetler tam 2000 aileye ulaşacak.

0: Aysun şefimle birlikte şef adaylarımız bu gastronomi merkezinde her gün harıl harıl çalışıyorlar. Birbirinden güzel lezzetlere dokunuyorlar efendim. Ve Sincan artık gastronomisiyle konuşuluyor.
1: Evet, gastronomimiz çok ilerlemiş durumda. Öğrenciler

0: öğrencilerimiz çok başarılı. Öğrencilerimize çok güzel eğitimler veriyoruz
1: Şimdi şunu
0: burada.
1: soracağım, ne
0: Buyurun.
1: kadardır var bu merkez?
0: 2022 yılında kuruldu burası. 2022 yılından bu yana 283 öğrenciye eğitim verildi. 178 tane öğrencimiz de sertifikalandı.
1: Şimdi siz de geliyorlar,
0: Geliyorlar.
1: uygulamalı ders
0: Evet,
1: alıyorlar. Ne
0: teorik ve
1: kadar, bunun bir
0: uygulamalı
1: süresi var
0: derslerimiz
1: mı?
0: var. Aşçı çırağı kursumuz 198 saat, yaş pasta eğitimi kursumuz 268 saat. Öğrencilerimiz geliyorlar. Önce hijyen, iş güvenliği, kişisel hijyen, kişisel bakım. Bu eğitimleri aldıktan sonra konularımıza göre, modüllerimize göre eğitimlerimize, uygulamalarımıza başlıyoruz.
1: Şimdi tabii sizden aldıkları sertifikayla da
0: İş
1: işe
0: imkan.
1: başlayabiliyorlar, değil mi? Bu
0: Tabii
1: çok
0: ki
1: önemli.
0: biz burada usta yetiştiriyoruz.
1: İnanılmaz güzel uygulamalı bir alan ki şu an
0: Evet.
1: canlı bir mutfağın içindeyiz zaten.
0: Evet, bu uygulama alanımız çok güzel ve çok özel. Başkanımıza, Sayın Murat Ercan'a bize bu imkanları sağladığı için öğrencilerim ve kendim adıma çok teşekkür ediyorum.
1: En genç öğrencimiz kim? Kaç yaşında?
0: 19
1: Öyle,
0: yaşında.
1: 19 yaşında.
0: Evet.
1: Seni tanıyabilir miyim?
2: İlayda, ben 19 yaşındayım.
1: Yemek yapmayı seviyor musun?
2: Evet, çok
1: Dedin ki
2: severim.
1: ben daha iyisini yapayım, şef olayım. Ne kadardır buradasın?
2: Bakalım, yeni başladım ben ama daha önce de aldığım kurslar vardı.
1: Peki en güzel sence hangi yemeği yapıyorsun?
2: Sarma.
1: Sarma.
2: Sarma.
1: Değil mi?
2: Evet.
1: Anadolu'da sarma
0: Evet.
1: kültürü olmazsa olmaz. Şefim, bizim de çorbamız kaynadıysa hemen alalım, masamıza götürelim.
0: Olur.

0: de zeytinyağlı ya da etli, kıymalı seven çoktur ki sarma sevmeyen yoktur efendim. Bunun püf noktası var mı ya, şunu yaparsak çok iyi olur diye.
1: Zeytinyağlı da hakiki zeytinyağı kullanacağız, soğanı bol olacak.
0: Değil mi, soğanı sever
1: bol sarma. Bol soğanlı, zeytinyağlı dolma.
0: Peki bulgurla mı güzel olur, pirinçle mi? Hep pirinçle. Sorarız ya. Pirinçle değil mi? Evet. Ki bir çorbamız var ki, bu yuvalama çorbasını ben Sincan'da çok tüketildiğini gördüm.
1: Evet, yuvalama çorbası tüketiliyor. Yöresel bir çorba. Antep yöresine ait ama artık bütün yörelerde yapılan bir çorba. İçinde köftelerimiz var. Köftelerimiz pirinç unundan yapılan bir köfte.
0: Öyle
1: bulgur
0: mi?
1: Köftesi değil.
0: Pirinç unuyla mı yapılıyor?
1: Pirinç unuyla yapılan bir köfte. Haşlanmış nohutumuz var, etimiz var, etin suyuyla beraber pişiyor bu çorba ve süzme yoğurtla pişiriliyor.
0: Ve yine burada
1: fellah köftemiz var. Bulgurlu bir köfte. Bulgur köftesini hazırlıyoruz. Un, bulgur, yumurta yoğurduktan sonra önce haşlıyoruz köftelerimizi. Daha sonra sarımsaklı domates suyunun içine çıkartıyoruz. Böyle de tercih edebilirsiniz. Üstüne yoğurtla da tercih edebilirsiniz.
0: Ama eşit yapmak da marifet ister, evet, değil mi? Bu akademide her şey zuhura öğretiliyor ki içli köfteyi herkes yapamaz.
1: Evet. Kıymamız güzel olacak. İçinde bol cevizli
0: Sincan'ın hayvanlarından olacak.
1: Sincan'ın hayvanlarından. Evet. Ve ince açılması gerekiyor. En püf noktası bu. İstediği kadar içinin malzemesi güzel olsun ama kalın olan bir içli köfte hiçbir işe yaramaz.
0: Gerçekten içi bol dolgulu.
1: Evet,
0: ve bol dolgulu. O kadar da lezzetli olmuş. Biraz daha acı olsa bence çok daha da güzel olurdu.
1: Afiyet olsun.
0: Poğaçaları her gün yapıyor musunuz?
1: Genelde yapıyoruz. Ekmek yapıyoruz.
0: Kendi ekmeğimizi
1: kendi
0: mi yapıyorsunuz?
1: Kendi ekmeğimizi yapıyoruz burada. Ekmek eğitimi de alıyor öğrencilerimiz.
0: Bu zaten gösterdiğimiz efendim bugünün sofrası.
1: Evet.
0: Her gün bu sofradaki lezzetler değişiklik gösteriyor. Nedir bunlar?
1: Şimdi bunlar tek kişilik yeni konsept pastalarımız bizim.
0: Bunu yiyoruz değil mi böyle?
1: Evet, şeker hamurundan yapılmış çiçeklerimiz var üstünde. Hepsi yenilebilir. Yenilemeyen hiçbir ürünü koymuyoruz.
0: Doğum günü pastanızı kendiniz yapıyorsunuz.
1: Yapıyoruz. Öğrencilerimiz de yapıyor.
0: Ve gördüğünüz gibi efendim sipariş alıyor musunuz? Onu çok merak ediyorum.
1: Burada sipariş almıyoruz ama sipariş çalışan, kendi üreten öğrencilerimiz var. Evlerinde butik pasta çalışanlar, ev yemekleri yapan öğrencilerimiz var. Sipariş alıyorlar onlar.
0: Ne kadar güzel. Sincan, evet. Gastronomi Merkezi bu işi başarmış efendim. Öğrencilerini de yetiştiriyorlar. Hepsinin yolu açık olsun diyorum. Nereye gidiyor Gastronomi Sincan'da?
2: Gastronomi Sincan'da çok farkındalıklı bir alan. Bu başkanımızın bu farkındalığı artık alana, sahaya, atölyeye ve öğrencilere bir fırsat alanı oluşturdu. Nadir alanlardan bir tanesi Ankara'da.
0: Çok talep gören bir alan değil mi?
2: Kesinlikle. Ankara'da şu anda bu alanın örneği bulunmuyor. Ve biz farklı ilçelerden de çok talep alıyoruz. 2002 yılında hizmete açılan bu alanda farklı ilçelerden gelen talepler değerlendiriliyor bir taraftan ama öncelik tabii ki her zaman Sincan'dan gelen hanımefendilerle oluşturuluyor. 18 yaşını doldurmuş, bu alana gönül vermiş, bu alanda ekonomik anlamda kendine katkı sağlamak isteyen, evde üreten, bunu ekonomiye dönüştürmek isteyen ve bu alanda restoran gibi işte farklı alanlarda da çalışma yürütecek olan bütün kursiyerlerimizi biz burada 2,5 aylık bir süreçte eğitim aldırıyoruz. Sonrasında bu mutfak sanatları şeklinde gerçekleştirdiğimiz atölyeler çok geniş kapsamlı. Hilal Hanım şöyle, aşçı çıraklığı, aşçı yardımcılığı, barista, pastacılık, Gaziantep mutfağı, farklı yörelerden.
0: Şehir mutfaklarını işliyorsunuz.
2: İşliyoruz. Hepsini ayrı ayrı şehir şehir işliyoruz. Bu anlamda da öğrencilerimizden bir restoranta gittiklerinde o alanda hiçbir eksiklerinin kalmasını istemeden profesyonel anlamda bu işe adım atmalarını istiyoruz.
0: Ya da kendi yerlerini kendileri açıyorlar girişimciler olarak ve bizlere birbirinden güzel lezzetler sunuyorlar. Gerçekten yine bu yıl düzenlenecek değil mi Gastronomi Festival?
2: İnşallah. Geçen sene başkanımızın öncülüğünde bir gastrofest gerçekleştirdik. 81 ilden Türkiye'deki bütün aşçılar geldiler. Çok güzel çalışmalar yaptık.
0: Şimdi hazırlıklar başladı.
2: Hazırlıklarımız başladı. Kursiyerlerimiz de katılım sağlıyorlar. Onların da katkıları oluyor. 5 tonluk kazanda bir ayran aşı çorbası yaptık. Ankara'dan gelen bütün misafirlerimiz artık sınırlarımızı aştığımızı düşünüyoruz.
0: Yetmedi mi?
2: Yetmedi. 5 tonluk kazanda ayran aşı çorbası ikram ettik, dağıttık.
0: O halde bu yıl 10 tonu hak etti değil mi?
2: İnşallah, evet.
0: Kolaylıklar diliyorum. Yolunuz açık olsun ederiz diyorum. Efendim, yolunuz Ankara'ya düştüğünde muhakkak bir gününüzü Sincan'a ayırmalısınız diyorum. Hem bu güzellikleri keşfederken yolunuzu gastronomi merkezine de çevirin. Muhakkak buraya gelirken de aç gelin. Ve o gün birbirinden lezzetli sofralara kurulma şansınız var diyorum. Herkesi bu vesileyle davet ediyorum. Sizlere de afiyet olsun.

0: Efendim ekranları başında bizi izleyen izleyenlerimizi her hafta olduğu gibi bu hafta da unutmuyoruz. Bu hafta artık Marka Şehirler program klasiğimiz haline gelen hediyelerimizi Ankara'nın yükselen değeri Sincan'dan yollayacağız. Sincan Belediye Başkanımızla birlikte Sayın Başkanım Çam Sakızı Çoban Armağanı. Böylesi kadim bir şehirden ekranları başında bizi izleyenlere bu hafta neler yollayalım?
1: O zaman şöyle yapalım Yener'im. Bizim işte üreten hanımlar çok güzel ürünler ortaya koyuyorlar. El emeği, göz nuru. Onlardan paket yapalım, sepet yapalım. 10 kişiye.
0: 10 kişiye.
1: Evet.
0: Üreten hanımlarımızın ellerinden efendim. Başkanım yiyecekler de olacak mı içinde?
1: Vallahi
0: ürünler olacak mı, yerli ürünler?
1: Yiyecekler şey olmayabilir. Dayanıksız olabilir.
0: Dayanıklı olanı gönderelim.
1: Tamam. Olur işte tabii.
0: Dayanıklı olanlarından ve yaptıkları o maharette el işlerinden muhteşem bir sepet oluşturacak başkanım. Ve tam 10 şansı izleyicimize yollayacağız. Ve bunun için artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ekranlarımızın altında görmüş olduğunuz Instagram sayfamızdaki paylaştığımız son postun altına yorumlarınızı yapabilir, hediyelerimizi kazananlardan biri olabilirsiniz. Herkese bol şanslar.

0: Sevgili izleyiciler, Ankara'nın yükselen değeri Sincan'da, Sincan Arasta Meydanı'nda Sincan Belediye Başkanı Sayın Murat Ercan'la birlikteyiz. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Üreten, gelişen, değişen Sincan dediğimde neler söylersiniz?
1: Vallahi tam da tarif ettiniz derim. Çünkü Sincan çok dinamik bir şehir. Dolayısıyla bu kadar dinamik bir şehirde sizin durma şansınız yok. Bir an durma şansınız yok. 600-700 bin insanın yaşadığı bir şehir burası. Ama tabii biliyorsunuz Sincan bir sanayi şehri.
0: Evet.
1: Yani sadece Ankara'nın değil, bölgenin en önemli sanayi merkezi diyebilirim. Biz yakında Kocaeli ile Bursa ile İstanbul'la yarışıyoruz. Bunu da söyleyeyim. Çünkü şu an itibariyle 150 bin organize sanayi çalışanımız var. Toplam 5 organize sanayimizde. Bunlar da şu anda çok büyük talepler var yeni yatırımlar için. Alanlarını genişletiyorlar. Birkaç yıl içerisinde bu sayı 2'ye katlayacak. Yani Ankara'ya döviz girdisinin 3/2'si Sincan sağlıyor.
0: Ve tabii bu da ülkemiz ekonomisine de katkısı. Bir şehir için meydan çok önemli değil mi?
1: Tabii ki. Yani şehir şöyle, hani şehir üst üste istiflenen konutlar ve insanlar yığını değildir. Şehrin bir karakteri olmalı. Şehrin kimliğini, karakterini de ortaya koyan en önemli alanlar meydanlardır biliyorsunuz. Mesela kadim şehirlere gittiğiniz zaman gerek Asya'da gerek Avrupa'da o şehirde en dikkat çekici yerler o şehrin meydanlarıdır. O meydanlar size çok şey anlatırlar. Böyle bir zirve vardı, gastronomi zirvesi. Ve ben de oradayım, konuşmacıyım. İnsanlar şöyle dediler ki ya Sincan'ın gastronomi ilgili anlatacağı ne olabilir? Hani Urfa tamam, Antep tamam, Maraş tamam. İnanın ve anlatmaya başladım. Oradakiler dediler ki ya Allah Allah, Antep'te Urfa'da neymiş ya, bu Sincan nasıl bir yermiş böyle diye. Çünkü burada
0: tekrar tanımak istediler.
1: Tekrar tanımak istediler. Çünkü burada hani gastronomi boyut, yani gastronomiyle ilgili olmayan bir boyut yok. Burada sokak lezzetleri var. Burada işte buranın yöresel lezzetleri var. Ve burası Anadolu'nun bir kompozisyonu olduğu için Anadolu'nun her türlü çeşitliliği, çeşnisi burada var. Bir sürü uluslararası heyet gelip gidiyor buraya vesaire. Onlara yönelik de şimdi şey var. Yeme içme yerleri vesaire.
0: Bununla ilgili gastronomi akademisi de kurmuşsunuz zaten.
1: Biz, tabii orada gençlerimizi eğitiyoruz. Ve bir süre sonra artık şef olarak mezun oluyorlar sertifikalı bir şekilde. Ve tabii işte çok da talep var tabii.
0: Bunlar tadıyor musunuz başkanım? Başarılar mı?
1: Çok başarılılar. Yani böyle ısrarla davet ediyorlar işte. Yaptıklarını göstermek için tabii ki. Zaman zaman gidiyoruz. Etkinlikler falan da yapıyoruz. Çok başarılılar.

0: tarım belediyeciliği olarak kendiniz de ürün üretiyorsunuz değil mi?
1: Tabii. Kendi çiftliklerimiz var. Oralarda ürün üretiyoruz. İşte çiftçilerimize mesela rotadır, ne bileyim işte toprak analiz cihazıdır. Türkiye'de yeni yeni olan cihazları çiftçilerimizle, buradaki çiftçilik yapan kardeşlerimize kullandırıyoruz. Orada çeşitli aplikasyonlarla anlık olarak toprağını takip ediyor. Azotunu, suyunu, nemini vesairesini, rüzgarını, güneşini ona göre tarlasına müdahale edebiliyor. Bizim işte bu teknoloji, getirdiğimiz teknolojilerle bu işi çok iyi bilen uluslararası ya da Türkiye içinden birlikleri, kooperatifleri çağırıp çiftçilerimize seminer vesaire bunlar düzenliyoruz. Tohum destekleri vesaire birçok şey yapıyoruz. Çiftçinin El Kitabı diye bir kitap bastırdık. Çok güzel bilgiler ihtiva ediyor. Onları çiftçilerimize ücretsiz dağıttık. Ama orada biraz böyle şeyim, sistemkarım. Köyleri de tabii sık sık ziyaret ediyorum. 30 civarında köyümüz var. Okumuyorlar kitabı. Ben soruyorum böyle. Özellikle kitabı. Çünkü ben bile mesela okudum o kitabı. O kadar güzel bilgiler var ki yani. O kitabı okuduğunuz zaman çiftçilik yapmasınız gelir.
0: Üretmek
1: istiyorsunuz tabii. Ben diyorum ki Sincan üretimin her safhasında olmalı. Sanayi üretimimiz var mı? Var. Tarımsal üretimimiz var mı? Var. Hayvancılıkta zaten farklı bir noktadayız.
0: Evet.
1: Özel hayvancılık bölgemiz var. O hayvancılık bölgesi dışında da çok sayıda işte hayvancılık yapan, besicilik yapan kardeşimiz var vesaire.
0: Ülkemizde sıfır atık denildiğinde Sincan çok önemli bir yerde. Ve bununla ilgili ekolojik bir çiftliğiniz bile,
1: evet,
0: var değil
1: var.
0: Mi Sayın Başkan? Şu an nasıl bir karşılık buluyor? Çünkü tamamlandı, bitti.
1: Şimdi bunu şöyle söyleyeyim Hilal Hanım. 2017 yılında ben belediye başkanı oldum. 2017'nin sonuna doğru. Benden bir iki ay önce de, bundan bir iki ay önce de Emine Hanım Efendi, işte Emine Erdoğan Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi, sıfır atık seferberliği başlatmıştı. O, ben de o çok dikkatimi çekmişti. Sonra da beklenmeyen bir şekilde farklı gelişmeler oldu. Ben bir anda hani ara dönemde olmuştum başkan. Bir iki ay sonra başkan olunca dedim ki bu sıfır atık meselesi çok önemli. Bu iklim değişikliği mücadele, işte küresel ısınma vesaire, bunlar hep birbirleriyle ilintili meseleler. Ya dediler ki sen belediye başkanısın, sen ne yapacaksın bu sıfır atık bilmem yani küresel. Ya dedim ki bir farkındalık oluşturmamız lazım. Öyle böyle derken bir süre sonra öyle bir mesafe kat etmişiz. Aldı başına gitti. Çevre Bakanlığımız geri dönüşümü soran bilgi isteyenleri bize göndermeye başladı.
0: Evet.
1: Sonra bir eko çiftlik kurduk. Dedik ki biz bunu somut bir hale getirelim. Hem orada uygulama yapalım hem de gençleri burada getirelim. Açık hava müzesi gibi bu işi anlatalım. Ve yüz binlerce kişiye orada eğitim verdi. Ve sıfır atık artık bizim için herhangi bir mesele değil, bir yaşam biçimi haline dönüştü.
0: Üstelik sanayi şehrinde sıfır atık
1: tabii, sanayi
0: çok çok
1: şehrinde.
0: Daha kıymetli.
1: Tabii ki. Sonra dedik ki ya biz madem çevreci belediyeyiz, biz dedik örnek olacak bir sokak hayvanları merkezi yapmamız lazım.
0: Evet.
1: Şu anda 1500 civarında can dostları misafir edebileceğimiz yerimiz var. İşte son teknolojili ameliyathanemiz, bakım evi, rehabilitasyon, işte suyla tedavisine kadar vesaire her şeyimiz var.
2: Era Göz'ün sunduğu Marka Şehirler devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Babalar Günü hediyesi Kiyılı'dan alınır. 2 ve üzeri ürüne %50'ye varan indirimle tişört 699, gömlek 999, pantolon 1499 liradan başlayan fiyatlarla Kiyılı'da.
12: Bu otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Ne?

0: Ayce ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti.
4: Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler.
3: Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
5: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
3: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
13: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
12: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
14: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
15: Eragöz'ün sunduğu Marka Şehirler devam ediyor.
16: İlhan Hanım, daha işte 2 yıl önce açtığımız Ankara'nın, bütün Ankara'nın konuştuğu bir Sincan Parkımız var. Burası bataklıktı dere kenarında ve kokudan vesaireden durulmuyordu. İnsanlar çok şikayetçiydi. Hatta riskliydi. Çocuklar orada oynamaya gittiği zaman bataklık riski vesaire. Yani bir ilçe belediyesinin cesaret asla edemeyeceği bir iş. O bataklığı kuruttuk ve o bataklıkta 15 bin kamyon biz balçık çıkardık. Oraya yepyeni 3 metre derinliğinde bir zemin oluşturduk. 330 bin metrekare bir satın 3 metre derinliğinde zeminini değiştirdiğimiz düşünün. İnanılmaz çok zor bir işti. Parklarıyla, oturma yerleriyle, piknik alanlarıyla, spor alanları, beach voley sahasına kadar işte en büyük, Türkiye'nin en büyük çocuk oyun alanı var vesaire vesaire. Yazın iğne atsanız yere düşmüyor. Millet Bahçesi ve 500'ün üzerindeki parkımız ve fidanlığımızla kişi başına düşen yeşil miktarında 12 metrekarenin üzerindeyiz. Ama bu bizim için şey değil, nihai hedef değil. Daha da bunu arttırmanın gayreti içerisindeyiz.
17: Festivaller, etkinlikler kapsamında neler var 2026 yılında?
16: Kitlelerin yoğunlaştığı birçok merkezde bu etkinliklerimizi yapıyoruz. Mesela geçen yıl yaptığımız festival, büyük kapsamlı festivalimizi Sincan Park'ta yaptık. Ya inanılmaz. Yani oradaki şeyi anlatamam. O yaz akşamlarındaki oradaki oluşan havayı, çok sayıda böyle sivil toplum örgütleri, işte fuarcılar vesaireler, çok katılanlar oldu, katılamayanlar oldu, katılmak isteyip yani yer alanlar.
17: Şimdi bekleyenler
16: oldu.
17: Var.
16: Şimdi bekleyenler var. İşte orada fuar, bir de Fatih'te biz bir fuar merkezi yaptık. 25 bin metrekare kapalı bir alan. İçerisinde 3 bin metrekare bir salon var ve kolonsuz bir salon. Yani görenler diyor ki böyle bir salon, bu nasıl, bu çatı nasıl duruyor burada filan diyorlar. Gastronomi festivali de var. İşte geçen yaz inanılmaz ses getirdi. Türkiye'nin her yerinden çok önemli aşçılar, şefler vesaireler. Bu sene işte haberlerini alıyoruz. Şimdiden hazırlanıyorlar. Mesela çocukları anne çocuk oyunlar evinden başlıyor. İşte bebekler anneleriyle geliyorlar. Kreşler, anne çalışıyorsa kreşlerimiz var. Bebek kütüphanelerimiz var.
17: Kadınlara da pozitif ayrımcısınız aslında.
16: Tabii kadınlar, çünkü nesli yetiştiren kadınlar.
17: Evet.
16: Ben şunu söylüyorum hep, kadınlar mutluysa hane mutludur.
17: Kesinlikle bunu ben de söylüyorum başkanım. Bir evde kadın mutluysa Ev zaten o, mutlu bir ailedir.
16: Tabii. Ondan sonra hane mutluysa sokak, sokak mutluysa bu şehre kadar gidiyor işte. Dolayısıyla işin sırrı kadınları mutlu kılmakta. Şimdi birçok şey var kadınlara yönelik hizmetlerimiz var. Ama buradan bir müjde olsun. Yenikent'te de kocaman bir şey yapıyoruz şu anda. Kadınları merkeze aldığımız bir yaşam merkezi yapıyoruz. Kadınların kurs merkezleri olacak içinde. Seminerleri olacak. Bilgi aldıkları vesaire doktordan vesaireden şuradan buradan. İçinde işte hani fitness'ı ne diyorlar o pilates vesaire işte orada her türlü etkinliğin olduğu. İşte üreten hanımlar için de oraya ayrıca bir satış noktası da yapıyoruz. Oradan Yenikent'teki hanımlara da müjde olsun özellikle.
17: Hayırlı olsun efendim. Sincan'a ülkemize hanımlara.

0: Erzincan'a geldiklerinde neleri görmeden, neleri tatmadan, nereleri gezmeden gitmesinler başkanım?
1: Valla işte yani biraz önce de bahsettik, aslında ipuçlarını da verdik. Sincan Parkı zaten hani sadece Sincan değil, işte Ankara'da görülmesi gereken önemli
0: bir yeşiliyle bir nefes alsınlar değil mi?
1: Bir tanesi tabii. Tera Parkımızı görmeden gitmesinler. İşte burada içinde bulunduğumuz Arasta Meydanımız, görülmesi gereken yerler. Kayı Köyü'nde eski taş binamızın olduğu bir, yani çok güzel bir mesire alanı var. Konaklarımız var, gün görmüşler konağımız var. Bizde yaşlı yok Sincan'da hiç. Enteresan bir durum.
0: Tecrübeliler var.
1: Gün görmüşler var.
0: İleri yaştakiler var.
1: İleri yaştakiler. Abilerimiz, ablalarımız var. Onlara yerlerimiz var. Hanımlara konaklarımız var. Ve gençlere şu anda sayısı 14 oldu. Bu yeni belediye binamızın içerisinde de bir tane açtık. Şimdi hizmete alacağız. 14 tane millet kütüphanemiz var. Burada gençler geliyorlar, ücretsiz ikramlarla ders çalışıyorlar, kitap okuyorlar.
0: Çorbalarını içiyorlar.
1: Çorbalarını içiyorlar vesaire tabii. Onlar çok kıymetli. Gençlik merkezlerimiz var. Orada birçok işte kurslar, spor etkinlikleri.
0: Aslında Sincan'da her şey ücretsiz gibi bir şey başkanım gençler için. Ben bunu görüyorum.
1: Ya da çok sembolik.
0: Mesela değil mi?
1: Havuzları açtık.
0: Bedavada nasıl bağlı? Mesela,
1: evet, havuzları açtık. 3 tane havuz açtık 1-2 sene önce. Ya inanılmaz bir yoğunluk var. Ve böyle şeyde düzeni intizamı sağlamak da çok zor. O yüzden böyle sembolik ücretler işte.
0: Bedava da nasıl pahalı diyoruz
1: evet,
0: biz
1: öyle,
0: de
1: öyle, öyle, öyle, evet, aynen öyle.
0: Peki ne yesinler Sayın Başkanım? Gastronomi şehri diyorsunuz Sincan'a.
1: Evet.
0: Neyi yemeden gitmesinler?
1: Yani burada şimdi bizim pilavlı et var. Onu böyle özel günlerde yapıyorlar. İşte
0: düğün pilavı mı?
1: Düğün pilavı tarzında ama hani yemeden anlayamayacağınız bir lezzet. Böyle daha böyle... sulu, yağlı olur. Onun eti çok özel pişiyor. Ben şimdi çok yemek pişirmekten çok anlamadığım için detaylarını bilmiyorum. Onun üzerine mesela höşmerim, buranın böyle şeyi var, yöresel bir lezzeti var höşmerim. Birçok yerde de yapılıyor ama burada daha çok daha spesifik ve özel bir şekilde yapıyorlar. Çok lezzetli yapıyorlar. Ama buranın o yöresel lezzetin dışında yani Anadolu'nun her türlü lezzeti de burada var zaten.
0: Eti
1: yani,
0: en güzel değil mi? Et muhakkak tabii, sofralarından tabii, eksik etmesinler.
1: Tabii, evet.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Rabbim muvaffak kılsın. Yolunuz açık olsun
1: çok
0: Sayın Başkanım.
1: Ederim.
0: Ekranları başında bizi izleyen izleyenlerimize son olarak neler söylemek istersiniz?
1: Sincan'dan herkese sevgiler sunuyorum ve işte Sincan'a davet ediyoruz herkesi. Sincan'ı görmeye davet ediyoruz. Sincan Parkı özellikle yaz akşamları bekliyoruz.

Yeniden gelişen, değişen marka şehirleri ekranlara taşıdığımız programımızda bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Her hafta olduğu gibi bu haftada ekranları başında bizi izleyenleri unutmadık. Hediyelerimiz bu hafta başkent Ankara'nın yükselen yıldızı Sincan'dan gelecek. Sincan Belediye Başkanı öncülüğünde tam 10 şanslı izleyicimize birbirinden güzel hediyeler yollayacağız. Ve bunun için artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ekranlarımızın altında görmüş olduğunuz Instagram sayfamızdaki paylaştığımız son postun altına yorumlarınızı yapabilir. O hediyeleri kazananlardan biri de siz olabilirsiniz. Bizler üreten, gelişen, değişen marka şehirleri karış karış gezmeye devam edeceğiz. Gelecek hafta aynı gününde, aynı saatinde Beyaz TV ekranlarında bir başka marka şehirde buluşuncaya dek. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.

0: Eragöz marka şehirleri sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Müracaatı orada bekle. Hı hı. Ağır mı yarası?
1: Değil.
0: Memduha?
1: Hastanede. Durumu ağır. Gaye ile konuştum. Yaşaması zor diyor.
2: Usta, nasıl bir işe girdik? Adama değdikçe kaybediyoruz.
0: Değme Memati. Kim sana değ diyor? Sen nasıl çıktın?
1: Tutuklamaya itiraz etmiş avukat. Mahkeme kabul etti, bıraktılar.
0: Dışarı çıkar çıkmaz ilk iş Haşim'e mi gittiniz?
2: Ne yapalım? Sen söyle, onu yapalım.
0: Söyleyeyim mi yapacağınızı?
2: Söyle usta.
0: Ben Ersoy'un mekanını bastım. Ersoy'u üstüme almaya çalıştıkça işi siz dağıtıyorsunuz. Zaza gitmiş Murat'ı vurmuş. Siz gittiniz Haşim'i vurdunuz. Sen Ersoy'un yerinde olsan ne yaparsın?
2: Kimi bulsam saldırırım.
0: O yüzden bir sürü ortalardan çekilin artık. Kimseyi bulamasın ki üstüme gelsin.
2: Sen ne diyorsan o.
0: Yok Memat. Siz ne diyorsanız o. İstediğinizi yapın. Haşim'i getirdiğiniz için teşekkür edecek halim yok. Dua edin bari Memduh yaşasın. Gidebilirsiniz.
2: Usta, Ersoy'un saldıracağını söylüyorsun. Bırak birlikte kalalım.
0: İstemem.

0: İzzet Ağa, Yaşar Ağa ve Barış'la birlikte ziyaretinize gelmek istiyorlar efendim.
1: Şimdi değil Oğuz. Hesap verecek zaman değil. Biz Polat'tan alacağımızı alalım. Huzurumuza çağırırız.
0: Emredersiniz efendim.

0: Haşim ha? Nerede senin Ersoy? Daha gelmedi seni almaya.
1: Kimsenin şefaatine ihtiyacım yok.
0: O zaman niye başınıza geçirdiniz?
1: Senin gücün yetseydi, sen başımıza geçseydin.
0: İtlerin başına it geçer, kurtların başına kurt.
1: Sen böyle konuştukça herkes Ersoy'un etrafında pervane olur.
0: Oğlum, oğlum. Ateşinizle birlikte yakacağım sizi.
1: Konuşacağına ne yapacaksan onu yap.
0: Daha sana dair kararımı vermiş değil. Seni öldürmek bana bir şey kazandıracak olsa bu kadar laf etmezdim. Ama seni yaşatmak bana ne kazandıracak onu da göreceğiz.
1: Emrimde on binlerce adam var. Hepsi silahlı. Beni öldürdükten sonra onları kontrol edebilirsen durma öldür. Bu devlet işine geldi mi? Aa mam diye peşimizde dolaşır. İşine gelme.

0: değil mi? O ayı maraba yapmak ister. Biz olmasak o adamların hepsi dağa çıkar.
1: O adamların sırtından kazandığınız paralar ne olacak? Devlete gösterip gösterip, bak dağa çıkarlar. Çuval çuval para gelsin deyip para almadınız mı?
0: Sen olsan ne yapacaktın?
1: Şöyle olsaydı böyle yap. Böyle olsa şöyle yapardım diye projelerimi mi anlatacağım? Ne yaptığım da belli. Ne yapacağım da.

0: Ara pusatı gelsin. Haşim'in başında o beklesin.
1: Pusatlık iş değil abi bu.
0: Sen dediğimi yap. Gelsin pusat burada beklesin.
1: Abi burayı öğrenirlerse çocuğu öldürürler.
0: Bunu bana değil pusata söyle, ölmesin Cahit. Hastanede tedbirleri arttı. Babamların evine de adam yolladı. Herkes dikkatli olsun. Bu geceyi atlatırsak Ersu'yu yarına gömeriz.
1: Tamam abi.

0: Biz sizinle böyle anlaşmadık arkadaş.
1: Nasıl anlaşmışız?
0: Haşim'i öldürmek üzere aldınız. Memduh'a götürüyorsunuz, öldürmüyorsunuz. Şimdi onun adamlarıyla kim uğraşacak?
1: Haşim'in karakteri varsa seninle değil, benimle uğraşır.
0: Yoksa ne yapacağız Memati?
1: O zaman sen karakterli olup Haşim'i öldüreceksin. Sözünün birini tuttun. Öbürünü de tut, işimize bakalım. Ersoy hangi deliğe girdi?
0: Yok öyle şey. Bir sizin istediğiniz olacak, bir benim.
2: Neymiş istediğin?
0: Bir örgütçü var. Canımı sıkıyor.
1: Oo, zevkle. Ben de bir şey diyeceksin zannettim.
2: Kim?
0: Lale Zara. Bu aralar söz dinlemiyor.

0: Sen niye hastanede değilsin?
1: Babam istemedi yanında durmamı.
0: İyi olduğuna sevindim. Peri Fikret için başsağlığı ilanlarını kaldırın demişsin.
1: Adamın cesedi daha çıkmadı.
0: Adamın cesedi çıkmadı ama bilmem kaç gün sonra da sağ çıkacak hali yok ya. İnsanlar paralarını vermiş.
1: Sağ çıkmazsa insanların paralarını verdiği ilanları yayınlarız. Sağ çıkarsa rezilliği parayla telafi edemeyiz.
0: Nasıl sağ çıkacak?
1: Bilmem.
0: Bilmem gereken bir şey mi var?
1: Ben senin yerinde olsam bu ilanlar için bu kadar ısrar etmem.

0: Hamit gelene kadar onun işleriyle sen ilgileneceksin.
1: Emredersiniz efendim.
0: Oğuz'la konuş. Sana araba versin. Toplantı için mekanı

0: Alo. Tanıyamadım. Neredesin sen kaç gündür?
1: İtirafçı mı?
0: Evet abi. Tamam, haber verirsin yeri saati. Bir şey diyor musun abi?
1: Ailesi güvende, merak etmesin.
0: Duydun değil mi? Tamam, görüşürüz.
1: Toplanıyorlar mıymış?
0: Evet abi. Sabah erkenden. Ama yeri saati daha belli değilmiş.

0: geldiniz abi.
1: Hoş bulduk Gülüm. Ne var ne yok?
0: İyiyiz abi.
1: Gözünüzü dört açın Gülüm. Bir şey fark ederseniz bana haber verin.
2: Ben zaten buradayım abi.
1: Sen de gel içeri Cahit.
2: Yok abi, burası iyi.
1: İyi peki.

0: Evlendin mi damadını?
1: Üf, ne damadı?
0: Niye canım, evlenecekler.
1: Nasip evladım, nasip. O işler belli olmaz.
0: Benim gözüm tuttu çocuğum.
1: Siz ikiniz birbirinize nispet mi yapıyorsunuz?
0: Ne alakası var canım?
1: Ben bu akşam anlarım yan yana oturmanızdan.
0: Vallahi ben bu işten hiçbir şey anlamadım ana. Bir şey anlarsan bana da anlat. Memnun olurum.
1: Hadi hadi, anlamamış. Her şeyi bilin ama hiçbir şey anlamayın. Yukarıda. Hadi bakalım yürü.
0: Afiyet olsun.
2: Hoş geldin evladım.
0: Hoş bulduk babacığım. Nasılsın savcı bey?
3: Ferit deyin lütfen.
4: Ben de Leyla, memnun oldum.
0: Ben de.
2: Ferit evladım. Sonra?
3: Eğitim merkezinde birlikteydik Leyla ile. Ama o zaman samimi değildik.
4: Tabii. Ben o zaman tombiktim. Kimse benimle arkadaş değildi.
3: Ne alakası var? Sen kimseyle konuşmazdın Leyla.
0: Aslında tombikken çok eğlenceliydi. Size mi tavır yapmış?
4: Hayret. Ben gelmez dedim senin için ama.
0: Niye gelmeyeyim? Burası benim evim.
4: Ne bileyim. Senin her zaman gidecek yerlerin vardır.
0: Gidecek yerim çoktur. Ama dönecek yerim burasıdır.
1: Oğlum. Kapıdaki çocuklara bir şeyler hazırlayayım mı?
0: Yok anne. Cahit dışarıda. Halleder.
1: Peki.
3: Bir sıkıntı mı var?
0: Yok. Tedbir.
4: Yeni bir şey oldu belli ki. Yoktu daha önce çocuklar.
2: Evladım arada bir yapar böyle. Gidiş gelişleri seyrekleşince sağ olsun delikanlıları yollar ki biz burada sıkılmayalım.
0: Ne zaman nikah?
1: Dur evladım, ne nikahı?
3: Bana kalsa hemen yarın. Ama biraz da Leyla belirleyecek.
4: Nikah şahidim olacak mısın?
0: Tombik, her şeyine şahit oldum. Bundan muaf tut beni. Sonra ikinizi de meslek

0: Sen atarlar, işsiz kalırsınız. Yok mu bize iş dersiniz? Benim de bu sıra hiç yeni kadro oluşturmaya niyetim yok.
1: Yeşim'den iyi avukatlık yaparım, merak etme.
0: Yeşim Abdüley'i serbest bıraktırmış.
2: Aa, öyle mi evladım? Çok sevindim.
1: Ne alaka? Senin haberin var mı Ferit?
3: Söylemeyi unuttum. Mahkeme itirazı kabul etmiş.
0: Bir de yeşimi beğenmiyorsun.
1: Yeşim kim ki itirazı kabul edilsin? Orada başka bir şey var kesin.
0: Allah Allah. Çocuk dışarıda, daha ne olacak? Ayrıca sanki biz Yeşim tanırız. Sen yolladın bize güvendiğim avukat diye.
4: Sen dua et evladım. Bu akşam hikmet yok. Bunlar her zaman Leyla ile böyle uğraşırlar.
0: Baba, niye Ferit dua etsin? Leyla dua etsin. Hikmet olsaydı ben nasıl bir yere düştüm diye Ferit kaçar giderdi. Leyla da öyle kös kös evde kalırdı.
2: Oğlum, hadi bakalım, çorbalar soğudu. Afiyet olsun.
4: Afiyet olsun.
0: Kalırdı vallahi.

0: Ne iyi ettiniz de geldiniz. Bizi mutlu ettiniz. Sevinçli haberinize ortak ettiniz. Allah herkesin gönlünden geçeni hayırlara vesile kılsın. Tamamına erdirsin.
1: Ben teşekkür ederim. Beni bu sıcak aile ortamına davet ettiğiniz için. Leyla'nın nasıl bir yerde yetiştiğini görmek beni çok mutlu etti.
2: Biz de senin anneni, babanı, aileni görmek isteriz. Hem bu yaşlılara da can yoldaşı olurlar.
1: En yakın zamanda efendim. Müsaadenizi isteyebilir miyim?
0: Müsaade senin evladım.
3: Ben de izninizi istiyorum. Hem Ferit beni bırakmış olur.
4: Ayağınıza sağlık Ferit'ciğim.
1: Teşekkür ederim.
3: Gelmişken bir iki şeyim kalmıştı. Onları alayım.
4: Gel seni de öpeyim Tom.
3: Öpme. Git o pis kadın öpsün seni.
4: Kimmiş o pis kadın?
3: Polat. Hiç yakışıyor mu oyuncu sana?
4: Kimseyi de yakıştıramazmış Tom.
3: Öf.
4: Hadi koş. Kocan kaçmasın.
3: Kaçarsa kaçsın.
4: Tombik. Sen bu adamı seviyor musun?
3: Sen Ebru ile evlenirken seviyor muydun?
4: Çok mutlu bir yuvadan örnek verdin. Dediğimi düşün, sonra konuşalım. Hadi bekletme insanları.
3: İyi, hadi görüşürüz.

0: Hanım. Ne diyorsun damada?
1: Benim çocuğa diyecek bir şeyim yok. Efendi, saygılı, okumuş etmiş biri. Ama Leyla ile uyuşamazlar.
0: Onu nereden anladın Nazife Hanım?
1: Ben anlarım bey.
0: Sen ne diyorsun evladım?
2: İkisi birbirine uygun. Ama ortada sevgi yok.
1: Olmaz tabii. Çocuğun gözleri parlıyor Leyla'ya bakarken. Ama Leyla bakarken hiçbir şey yok. Yani neredeyse diyeceğim ki Polat'ın yanında daha çok gözleri parlıyor.
2: Efendim, size de uyum olmaz. Bana müsaade.

0: Sabah erken işim var. Hayırlı geceler olsun.
1: Ah, iyi geceler oğlum.
2: Üstele hanım. Üsteledikçe olur.
1: Üstelemeyeyim de ne yapayım?
2: Üsteleyince oluyor mu bu işler?
1: Üstelemeyeyim de el aleme mi gitsin gül gibi kız?

0: Günaydın babacığım.
1: Günaydın evladım.
0: Seni bırakalım öyle gidelim biz.
1: Annen kahvaltı yapmadın diye sitem edecek.
0: Ben kahvaltıya yetişirim baba.

0: Bu saatte ne işin var ki oğlum?
1: Hayırlı bir iş anne.
0: Sabah sabah ne hayrıysa.
1: Börek mi yapıyorsun anne?
0: 2 saate gelirsen hazır.
1: Bu eller öpülmez de ne yapılır?

0: Memati ile Abdülhey ile ne yaptınız evladım?
1: Aynı baba.
0: Dolmadı bu çocukların cezası.
1: Ceza yok baba.
0: İnat etme evladım. İnat etme. Onların sana ihtiyacı var, senin de onlara. Herkes hata yapar. Sen hatasız mısın?
1: Ben artık hatalarımı kendi başıma yapmak istiyorum baba. Onlar da hatalarını kendi başlarına yapsınlar. Benim söylediklerimi yaparken hata yapmıyorlar. Kendi bildiklerini yaptıkları için hata yapıyorlar.
0: Sanki çocuklar güllük gülistanlık hayat sürüyor. Onlar hata yapmayacak, kim yapacak?

0: Alo. Tamam, geliyoruz.
1: Cahit, sen babamla kal, ben tek gideyim.
0: Abi, tek başına o kadar adamla nasıl baş edeceksin?
1: Aklım burada kalmazsa herkesle baş ederim. Nerede toplanıyorlarmış?

0: Evladım.
1: Ana, niye zahmet ettin ana?
0: Sakın sokaktan bir şey alıp yemeyin. Börek getireceğim size mi?
1: Sağ ol ana. Hadi arkadaşlar, buyurun.

0: Ne zamandır ziyaretinize gelmek istiyordum. Bilhassa bu saatte geldim ki ana oğul baş başa konuşalım.
1: Sen benim oğlum oğlum değilsin. Ama madem geldin, ne diyeceksen de, senden korkacak da değilim.
0: Cesur evlatları cesur analar yetiştirir.
2: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
5: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
6: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
5: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
7: Atı canım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
5: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
1: İstemiyorum.
0: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Japan Di Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
6: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla farklı.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
3: İstemiyorum.
2: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
4: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
5: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Benim anam da cesurdu.
2: Çıkar ayakkabılarını.
1: Kusura bakma. Benim anam öleli çok oldu. Ev hayatını unuttum. Ispanaklı mı, peynirli mi?
2: Sana zehirli.
1: Varsın zehirli olsun. Bir lokma almazsam ölürüm.

0: Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Aman bir kaza maza çıkmasın.
1: Vaktinde insan gibi gelip derdini konuşsaydın. Küçücük yaştaki sabilere kıymasaydın. Sana da analık yapardım, hepinize de yapardım. Tek tesellim, seni doğuran kadın vakitlice göçüp gitmişti. Evladının böyle eli kanlı katil olduğunu görmemiş.
0: Seni de anamın yanına gönderip tanıştırasım geldi. Bu kadar mı birbirinize benzersiniz? Vazgeçtim. Oğlun sana benzemiyor. Benzeseydi, ben babasının yanına hastaneye geldiğimde mesajımı alır, akıllı dururdu. Ben bey amcaya bir şey yapmadım. İstesem yapardım. Ama senin oğlun laftan da anlamıyor, cezadan da.
1: Çok şükür Allah'ıma. Benim oğlum Allah'tan başka hiç kimseden korkmaz.
0: Tamam, korkmasın da. Biraz da sevdiklerini düşünsün. Yazık değil mi şimdi sen ölürsen? Hadi seni de kendini de düşünmüyor. Bey amcayı da mı düşünmüyor? Ne yapacak bu yaştan sonra bir başına?
1: Defol git evimden! Kudurmuş köpek! Elbet bir yerde ölecek! Git belanı başkalarından bul git!
0: Bir börek daha yiyeyim. Seni vurup gideyim.

0: Yazık. Bu harika böreklerden son yiyen ben olacağım.
1: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü.

Önem. La ilahe illallah. La ilahe illallah.

0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve biz de halk ayakta alkışlanır.

0: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Merhaba. Ben duvarın arkasından geliyorum. Resmen birbirimizi öldürdüğümüz yerden. Şehrinizi bir deney olarak tasarladık. Kaybettiğimiz insanlığı ancak böyle geri alabileceğimizi düşündük. Barışı sağlamak için topluluklar oluşturduk. Ama aranızdan bu toplulukların sınırlarını aşacak kişiler olacağının farkındaydık. Bunlar uyumsuzlardı. Onların bu deneyinin asıl amacı, insanlığın kurtuluşu için hayati bir önem taşımasıydı. Bu mesajı izliyorsanız, en azından aranızdan biri, deneyimizin başarılı olduğunun kanıtı demektir. Olduğunuz yerden çıkıp, bize yeniden katılma vaktiniz geldi.
1: Evelyn'dan emirler var! Kapı kapatılacak!
0: Bizden geriye sadece sizin kaldığınızı inanmanızı sağladık. Ama aslında değilsiniz. İnsanlık duvarın ardında sizi umutla bekliyor. Az kaldı.

0: Az kaldı.
1: Biliyorum, arkandayım.
0: Yüksekten korkuyor musun?
1: Hayır. Kim demiş bunu?
0: Bazen bu duvara baktığımda arkasında bir şeyler görüyormuşum gibi geliyor. Ya sen?
1: Hayır, görmüyorum.
0: Belki daha iyi bakmalısın.
1: Bakıyorum zaten. Senin gördüklerini görmüyorum o kadar.
0: İyice yaklaşınca görürsün.
1: Bunu yapmak istediğine emin misin?
0: Evet.
2: Chicago halkı. Duvarın arkasında olanları merak ettiğinizi biliyorum. Ama bazen duvarlar bizi korumak için inşa edilir. Unutmayın, bizi kendi aramızda topluluklara ayıran kuruculardı. Asıl amaçlarını öğrenene kadar duvar kapalı kalacak. Jenin öldü. Bugün ona çalışan hainlerin duruşmalarına başlayacağız.
0: Hainleri yargıla, kapıları kapat. Hepsi bu kadar. Jenin'le aynı hataları yapması kısa sürdü.
1: Onunla konuşmam gerek. Belki onu ikna edebilirim.
0: Ama bu hiçbir şeyi değiştirmez, değil mi?
1: Doğru.
0: Benim için birkaç şey almanı istiyorum.
3: Sadece bu mu? Güneş ve ayı da isteyemez miydin?
0: Çok şey mi istedim?
3: Bu mümkün değil.
0: Yani?
3: Yani belki olabilir.

0: Aha, merhaba hanımlar. Nereye böyle? Gelebilir miyim?
1: Kapa çeneni Peter.
0: Aa, ne kadar naziksin. Artık topluluklar yok, arkadaş olabiliriz değil mi? Birbirimizle geçinemez miyiz?
1: Tris. Şehrin diğer başkanlarıyla yukarıda olmalısın.
2: Hayır, bana göre değil. Kural koymak istemiyorum.
1: Büyük liderler güç peşinde koşmaz, gerektiği için lider olur. Sana ihtiyaçları var.

0: zaman.
1: Çok kötü şeyler gelecek dostum.
2: Lanet olsun sana.
3: Artık yeni şartlar içindeyiz. Hayatımı gerçeği aramaya adadım. Ama Cen'in yüzünden onu bulamadım. Bu yüzden de hepinizden özür diliyorum. Ama bu kişisel başarısızlığım işleri düzeltmek için olan azmimi daha da güçlendirdi. Artık dürüstlük topluluğu olmadığı halde şehrimizi yeniden kurarken herkes dürüstlük yoluna önderlik edeceğimi bilsin. Hep birlikte şehrimizi kuracağız.
4: Duruşmalar başlasın. Adalet yerini bulacak.
3: Gerçekler seni özgür kılsın. Jenny'nin Chicago'yu ele geçirmesine ve vatandaşlar üstünde güç kullanmasına yardım ettiğini biliyoruz. Sana tek bir soru soracağım. Bu insanların ölümüne sebep olurken haklı olduğunu mu düşündün?
5: Kesinlikle. İnsanlar koyun gibidir. Onları idare edecek çoban gerekir. Karşı koyduklarında da katledilirler.
6: Canavar.
7: Asıl.
6: Öldürün onu!
8: Biz böyle değiliz.
9: Affedin gitsin.
4: Cen'in. Cen'in öldü. Ve siz de onun gibi olmayın.
7: Bırakın onu.
10: Hayır, öldürün.
7: Bırakın. Bırakın artık onu.
3: Ne yapacaksın? Cevap vermek zorundasın.
7: Bırakın onu.
4: Burada resmen idam ediyoruz.
11: Hayır. Suçluyu yargılıyoruz.
4: Halkımın isteklerini asla cevapsız bırakmam. Geçmişle bağımızı kesme zamanımız geldi.
10: Geber pislik! Öl!
5: Ölmek istemiyorum.
4: Koyunların da istemiyordu.

0: Bir zamanlar sizden düşmanca değil dostça ayrılırım derdim. Artık o zamanlar geçti.
1: Hain!
2: Seni pislik! Defol git! Defol! Öldü. Git buradan! Defol! Defol!
1: Geber!
3: Beatrice! Özür dilerim!
1: Hain!
4: Herkesi kışkırttın.
1: Hainsin sen!
4: Onları yönetmekte iyi şanslar.
3: Beatrice lütfen! Beni öldürmelerine izin verme! Beatrice! Hayır! Beatrice!
5: Sen burada ne yaptığını sanıyorsun? İnsanlara birlik olduğumuzu göstermeliyiz. Özellikle de Triss bize katılmayı reddettikten sonra.
4: Triss'e ne yapacağını söyle.
5: Ama bunu anlatmalısın.
4: İnsanların gerçekten bu şehirden gitmelerine engel olacağını mı sanıyorsun?
5: Bak, duvar koruma altında. Askerlerim orada. Hiç kimse dışarı çıkmayacak. Hiç kimse.
4: Jenin gibi olacaksan eğer, ne diye onunla savaştın ki?
5: Liderler halklarını korumak uğruna bazen zor kararlar verir. Bunu görevi benden devraldığında anlarsın. Bunu senin için yapıyorum.

0: Gitmek için uygun zaman olmayabilir.
1: Evet ama her savaş için burada olamayız. Mesajda çıkıp dünyanın geri kalanıyla tanışın diyordu.
0: Ama o mesajı kimin göndereceğine dair bir şey bilmiyoruz.
1: Kimin gönderdiğini merak etmiyor musun?
0: Evimiz ne olacak peki?
1: Bence evimiz diyebileceğimiz bir yer yok. Ancak duvarın arkasına geçerek Chicago'ya yardım
0: peki
1: ederiz.
0: Peki ya orada hiçbir şey yoksa, orada hiçbir şey kalmadıysa?
1: Buna sen varken dayanabilirim. Ama denemeden de öğrenemem.
0: Yarın Caleb'ın duruşması var.
1: Evet biliyorum. Aslında ona hiçbir şey borçlu değilim.
0: Doğru. Ona bir borcun yok.

0: Bununla ben ilgileneceğim. İzin ister gibi mi duruyorum?
1: Hayır, lütfen, ne olur yapmayın. Ne olur beni öldürmeyin, çok özür dilerim. Yapmayın. Bakın, çok üzgünüm.
0: Kız kardeşini öldürmeye çalıştı. Bunu sen istedin.
1: Yaptıklarım için çok üzgünüm.
0: Hadi, yukarı çıkıyoruz. Hadi, hadi.
1: Beatrice?
0: Yavaş yürü.
2: Hey! Onun bilge mahkumların hücresinde kalması gerekiyordu. Durun!
3: Bunun icabına ben bakarım.

0: İçeri götürün. Çıkabilirsin Caleb.
1: Teşekkür ederim For. Çok sağ ol.
0: Bana teşekkür etme. Kardeşinin fikriydi.
1: Beni sen mi kurtardın?
2: Aileler hep bunu yapar.
3: Arabaya bin.

0: Biliyordum.
1: Merhaba arkadaşlar.
2: Ne yapıyorsun Peter? Git buradan.
1: Ben de öyle yapıp buradan gidiyordum. Bak inan bana, annen çalışanları öldürürken ben etrafta olmak istemiyorum, tamam mı? Dinle, ya sizinle gelirim ya da bağırırım. Şöyle, imdat, kaçıyorlar, kaçıyorlar.
3: Tamam, kes artık şunu Peter, hadi arabaya.

0: ihtiyacı oluyor işte. Bin arabaya. Teşekkür ederim. Ne haber Caleb?
1: Evet. Öldüm. Gerçekleri istiyoruz.
2: Herkes için adalet.
0: Herhalde bir planın var, değil mi?

0: Bana kimse mahkum nakli yapılacağını söylemedi.
1: Ben söylüyorum ya, yetmez mi?
0: Nakil emrini görebilir miyim?
2: Bende. İşte burada. Emri gördün, kapıyı aç.
3: Pekala, hadi şimdi bir tane daha. Evet.
4: Evet. Tobias Hitt'in kalıbı hücresinden çıkardı.
5: Affedelim onları, değil mi?
6: Hadi evet, gidelim.
5: Evet.
3: Evet. Biraz daha, hadi biraz daha öldürelim.
2: Heykel misin sen? Aç şu kapıyı.
3: Buradan geçtiler mi?
1: Gidelim buradan.

Tobias Eaton Caleb Prier'ın kaçmasına yardım ediyor. Bu da ona hain yapar. Öldürün onları. O duvardan kimse geçmeyecek. Emir aldık.

0: Hazır mısın?
1: Evet.
2: Kitaplardakine benzemiyor, değil mi?
1: Pekala, etraf temiz. Bakalım orada neler var?
0: Pekala. Beni takip edin. Hadi. Lanet olsun.
3: Hadi fırlatın.

0: Ben hallederim.
1: Üzgünüm Ford.
0: Hadi devam et. Hadi yürü.

0: Başardık.
1: Gitmeliyiz, hadi.
2: Hayır!
1: Hadi.

0: Anlaşılan senin için karşılama komitesi kurmamışlar.
1: Kapa çeneni Peter.
0: İnsanlık bizi umutla bekliyormuş. Hani nerede o insanlık?
2: Sanırım burası radyoaktif. Ya da 200 yıl önce öyleymiş.
1: Ne demek istiyorsun sen?
0: Biri dünyanın içine etmiş.

0: Harika, gökten kan yağıyor.
1: Bu taraftan. Hadi gidelim. Yürüyün hadi.

0: Hemen diğer taraftan gidin çabuk.
1: Hollis! Hayır, Hollis!

0: Hey, bunlar da ne?
1: Endişelenmeyin, artık güvendesiniz. Hoş geldin Ford. Tris Pryor, tanıştığımıza sevindim.
2: Adamızı nereden biliyorsun?
3: Kahretsin. Hayır.
1: Geleceğe hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk.

0: Hey. Her şey yoluna girecek.
1: Girecek. Bak,

0: Merhaba. Genetik Refah Bürosu'na hoş geldiniz. Ben Matthew. Pekala. Şimdi sizi arama bölümüne götürelim.
1: Bu o. Beatrice Prier. Başarmış.

Korkacak bir şey yok. Dünyamızı saran zehirlerden arındırılacaksın. Lütfen kıyafetlerini çıkar ve yakma bölmesine at.

Lütfen ilerle. İşaretli yere geç.

Artık temizsin. Lütfen kolunu duvardaki bölmeye sok. Korkacak bir şey yok, Tris. Lütfen kolunu bölmeye sok.

0: Hiç bu kadar temiz hissetmemiştim.
1: Hayatımda aldığım en garip ve en iyi duştu. Ama soğuktu.
0: Hey, seninki farklıymış. Neden farklılar ki?
2: Merhaba, Genetik Refah Bürosu'na hoş geldiniz. 21. yüzyılın başlarında bilim insanları insan geninin haritasını çıkarıp onu değiştirmeyi keşfetti. Yeterli olmayı ya da mükemmelliği seçebilirsiniz. Hayatınızın kontrolünü elinize veren genetik bir çözüm. Elinizde mükemmel bir seçenek varken neden daha iyi gelecek isteyesiniz ki? Ya da mükemmelliyetçilik. Ama insanlığın yaptığı hataları silmeye çalışırken az kalsın bütün insanlık siliniyordu. Genetik değişenler insanları ayırmaya başladı. Çoğaldıkları zaman da dünya ikiye ayrılmaya başladı. Ta ki insanlık geri dönüşü olmayacak bir yola sapana kadar. Medeniyet küllerinden genetiği değiştirilmemiş insanların burada Chicago O'Hare Havaalanı'na kurduğu Genetik Refah Bürosu doğdu. Amacımız insan genini arındırmak için bir deney alanı gözetlemek. Bu alanda kesinlikle Chicago şehri. Büronun deneyine katılırsanız geleceğin koruyucuları olabilirsiniz. Evet, kaderiniz bugün başlıyor.
3: Şimdi beni takip edin.
4: Hava alanı ne oluyor ya?
3: Büroda yaşamak zor olabiliyor. Ama çalışmak her fedakarlığa değer. Çok şeyimiz yok ama tabii olmasını isterdik. Bence elimizdekiler sizin için yeterli.
5: Vay canına, şuna bakın.
0: Bunlar da kim?
3: Onları eşikten getiriyoruz. Onları alıp ikinci bir şans veriyoruz.
5: Merhaba.
0: Merhaba For.
3: Gelin.
6: Bizi nereden tanıyorlar?
3: Büro sadece bu deneyle ilgileniyor. İzleme teknolojimiz Chicago'daki her şeyden yüzlerce yıl önde. Sizi izleyerek büyüdüler.
1: Doğrusu pek tuhaf değilmiş.
3: Size öyle baktıkları için üzgünüm ama gelişiniz bazılarınızın gördüğü en heyecan verici şey. Yeni evinize hoş geldiniz.
7: Ford nerede? Ona ne yaptın? Onları sağ salim getirmeni istemiştim.
8: Onlarla gitti. Hem de isteyerek.
7: Ama yaşıyor.
8: Dediğimi duymadın mı? Sana ihanet etti.
7: Hayır. Aşkından yaptı.
8: O senin oğlun. Sana sadık olmalı. Ben sadığım.
7: Evet öyle. Biraz dinlen. Savaşmak için hazır olmalısın.
9: Ne diyorsun?
6: 200 yıldır üzerimizde deney yapıyorlar ve onlara yetişmeliyiz.
9: Şans vereceğiz öyle değil mi?
6: Evet. Tabii ki vereceğiz. Yalnız kalabilsek iyiydi.
3: Affedersiniz. Yönetici seni görmek istiyor. Üzgünüm. Sadece turist gelecek.
9: Birlikte gidemez miyiz?
3: Kutuyu sen açtığın için seni çağırdı. Sana bizzat teşekkür etmek istiyor.
6: Sonra görüşürüz.
3: Giysiler.
9: Teşekkür ederim.
3: Bu taraftan.

0: Dünyanın bu kadar büyük olacağını beklemiyordum.
1: Chicago eskiden bu kıtada yer alan 50 büyük şehirden biriydi. İleride ise hayal edemeyeceğin kadar ülke ve okyanus var.
0: Hepsi böyle mi peki?
1: Evet. Kırsal alanlar hariç tabii. O yüzden burada yaptığımız iş çok önemli.

0: Merhaba.
1: Yönetici siz misiniz?
0: Lütfen bana David de. Nihayet tanışabildiğimize sevindim. Aklında bir sürü soru olmalı.
1: Evet, biraz afalladım. Sindirmeye çalışıyorum.
0: Tiris, seni tanıyorum. Senin doğumunu izledim. Annenle babanın sana olan sevgisini bizzat gördüm. Küçük bir kızın mutlu bir çocukluk geçirip kendi kararlarını verebilen cesur cenini yenip Chicago'yu kurtaran birine dönüşmesini izledim ve sen gerçekten uyumsuz konseye göre ise bir ucubesin. Evet, böyle. Bana göre ise sen bir mucizesin.
1: David, şu an Chicago'da olanlardan haberin var mı?
0: Tabii, evet, var. Bir halk çok kötü şeyler yapmış ama bunun için endişelenmeni istemiyorum. Chicago'da düzeni yeniden sağlamak senin için olduğu kadar benim için de önemli. Hasarlıları ancak böyle önleyebiliriz.
1: Hasarlı nedir?
0: Genetik değiştirme çalışmalarının feci neticeleri oldu. Cesur olursan acımasız, barışçıl olursan pasif olursun ve zeki olunca da kardeşin gibi merhametini kaybedersin.
1: Caleb hasarlı mı?
0: Evet. En zeki bilim adamları neredeyse 200 yıldır bir teoriyi test etmek için burada kalıyor. Genetik olarak hasarlı kişileri eşitlikçi, zehirli ortamdan kurtarıp Chicago gibi güvenli bir yere götürürsek zamanla insan geni yine kendi kendini iyileştirebilir. Yani asıl haline geri dönebilir.
1: Ben de mi onlardan biriyim?
0: Sadece sen varsın.
1: Ama bu hiç mantıklı değil. Ford'a uyumsuz ve daha birçok kişi var.
0: Uyumsuz değil Tris, safkan. Sen genetik olarak safkansın, diğerleri ise hasarlı.
1: Ya Ford?
0: O da hasarlı. Caleb kadar değil ama hasarlı. Nasıl böyle olduğunu anlayabilirsek belki bununla hasarlılara yardım edebiliriz.
1: Ama bunun Chicago ile ne ilgisi var?
0: Ben konseyde görevliyim ve ikimizin kaderini doğal olarak onlar belirliyor. Bir ara onlarla konuşman için seni Providence'a götüreceğim. Bunu, yani senin mümkün olduğunu gördüklerinde büyük oranda her şey değişecek. Güvenmekte zorlandığının farkındayım. Ama bana inanmıyorsan annene inan.
1: Annem mi?
0: Annen Natalie aslında Chicago'da doğmadı. Eşikte doğdu ve onu büro...

0: kurtardı.
1: Hayır, bu mümkün değil.
0: Kendi gözlerinle gör. Annenin hafıza bantları. Bunlarla dünyayı onun gözlerinden görebilirsin.
1: Nasıl yapacağım?
0: Onları şakaklarına koy.

0: tarafa. Çabuk.
1: Geliyorlar.
2: Kaçın. Çabuk tamam, kaçın. Geliyorlar.
1: Hadi çabuk kaçın hemen.
0: Kaçın.
2: Kaçın acele hemen edin. Hadi. Hadi acele edin.
0: Hadi. Çabuk falan.
2: Hadi bu tarafa.
3: Siz soldan gidin. Siz de sağa sağa sağa.
4: Seni büroya götürüyoruz. Artık güvendesin. Artık korkmana gerek yok.
5: O gün kaçanı kurtardınız?
6: Yeterince değil. Zaten hep öyle oldu.
5: Chicago'nun işe yaraması gerek David. Tek umudumuz bu.
7: Medeniyetin küllerinden genetiği değiştirilmemiş insanların burada Chicago O'Hare Havaalanı'nda kurduğu genetik refah bürosu doğdu.
4: Artık güvendesin.
8: İnsan genini arındırmak için büyük bir deney alanı.
4: Artık güvendesin.
8: Kaderiniz bugün başlıyor. Tris. Gerektiği zaman annen daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şey yaptı. Bu deneye katılabilmek için büronun güvenli ortamından gitmeye razı oldu. Bunu hasarlıların kurtarılmaya değer olduğunu bildiği için yaptı. Deneye o kadar çok güveniyordu ki bunun bir parçası olmak istedi. Konsey bu mucizenin devam ettirilebileceğini gösterirsem, annenin hayatını adadığı iş tamamlanır. Konsey nerede doğduğuna bakmadan her insanın yaşamaya değer olduğunu görecektiriz. Yardım et. Koca bir şehri kurtardın. Dünyayı da kurtar.
5: Gerçekten inanılmazdı. Onun yerine geçmiştim ve her şeyi onun gözlerinden görüyordum. Hala annemin burada olduğuna inanamıyorum.
9: Ayrıldığına hiç şaşmamalı. Ona güveniyor musun? David'e.
5: Anneme güveniyorum.
9: Anladım.

0: Giriş onaylandı.
1: Tris,

0: Giriş onaylandı.
1: Demek buradasın. Hazır mısın?
2: David'e benden selam söyle.
3: Tobias Eaton. Senden ben sorumluyum. Ben Nita. Gidelim.
4: Niye başkası yukarı çıkamıyor?
5: Bu konseyin katı kurallarından biri. Benimki değil Tris.
4: Buradaki ayrımcılık hoşuma gitmedi.
5: Haklısın ama zamanla buna hiç gerek kalmayacak. Ama farklı olmanın kötü bir şey olduğunu sana kim söyledi? Bunu annenin söylemediği belli. Evet, artık bunu çoğaltabilirim. Sadece zaman meselesi.
6: Bak Regina, bunu bir konuşalım. İyi bir kadına benziyorsun ama ben masa başı iş yapacak biri değilim. Yani klostrofobim var. Hareketli bir yerde olmam lazım.
7: İzleme işi Chicago'da olup biten her şeyi dikkatle izlemektir. Bence bu yeterince hareketli. Hayes, senin odan burası. Pryor, seninki yanda. Direniş giderek büyüyor. Evelyn karşılık vermeye hazırlanıyor. Olanları izle ve hepsini rapor et.
6: Bir dakika, ben daha yeni Chicago'dan kaçtım. Şimdi burada oturup hayatım boyunca orayı mı izleyeceğim yani? Peki Caleb'la.
7: Belki eşiğe sürülmeyi tercih edersin.
8: Bu izleme teknolojisi gerçekten harikaymış. Bunu yapan kişi daha iyi herhalde.
7: Teşekkür ederim. Büyük bir zevkle yapmıştım.
6: Yalaka.
7: İşinin başına Pryor.
9: Duymadın mı? İşinin başına.

0: Ateş gücü çok yüksek.
1: Eşik tehlikeli insanlarla dolu. Giy şunu.
0: Bunlar ne böyle?
1: Kişiye özel dronlar. Görüş açını genişletir ve 3 boyutlu mekan modeli çıkarırlar. Tıpkı eski günlerdeki gibi ha?
0: Ama hiçbir eski değil.
1: Al şunu.
0: Sağ ol.
1: Başlığını aktif et. Dronları sol elinle aktif edeceksin.

0: Başka önerileri var mı?
1: Pek sayılmaz. Hedefleri bulmak için drone'ları kullan. Öyle görünüyor ki öğrenmen biraz zaman alacak.
0: Evet. Pekala.

0: Bir şey sorabilir miyim?
1: Evet, tabii ki.
0: Eğer annem eşikte doğduysa o zaman Chicago'ya nasıl gitti? Onu kapıdan geçirmiş olamazsınız, değil mi?
1: Hayır. Konsey deneylerine yeni bir şey sokarken her zaman özen gösterir.
0: Evet ama gerektiğinde müdahale ediyorlardır.
1: Evet.
0: Peki şimdi neden etmiyorlar?
1: Edecekler. Önce delil göstermeliyiz. Yardım konusunda sana güvenebilir miyim?
0: Evet. Peki ben sana güvenebilir miyim?
1: Jenny'nin karşında gerçekten şansı yokmuş. Ne kadar erken bitirirsek Providence'a o kadar erken gideriz.

0: Uyumsuzlar. Artık kendinize böyle diyorsunuz demek.
1: Dostluk demek artık mantıklı gelmiyor.
0: Hı? Neyin yandaşı oldunuz peki? Topluluk sisteminin mi?
1: Topluluklar Chicago'ya uzun süre huzur sağladı.
0: Orasını bilemem çünkü topluluğundan zorla çıkarıldım. Hayatımı, çocuğumu, her şeyimi feda ettim ben.
1: Kızgınlığını gerçekten çok iyi anlıyorum Evelyn. Ama ileride...
0: Maalesef ilerideyi çoktan geçtim. Yalnız geleceğimi söylediğimi biliyorum ama ne dürüstüm ne de bir dost. O yüzden yalan söyleyebilirim ve mecbur kalırsam savaşırım da.
1: Şu yaraları görüyor musun? Ben dost olarak doğmadım. Ve seni temin ederim ki inandığım şey uğruna savaşmaktan çekinmem.
0: Sanırım birbirimize çok benziyoruz.
1: Ama böyle olmasına hiç gerek yoktu. Belki de uzlaşmaya varabiliriz.
2: Aman tanrım!
3: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de Tivibu Go indirdiysen, tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Ufak bir durup, heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go ile her yerde, her saatte ücretsiz olarak, internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol!
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Babalar Günü hediyesi Kiyılı'dan alınır. 2 ve üzeri ürüne %50'ye varan indirimle tişört 699, gömlek 999, pantolon 1499 liradan başlayan fiyatlarla Kiyılı'da.
11: Olmaz ki öyle şey canım.
12: Bir biskrem versem.
13: Geceliği 4.200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
15: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı tekne işte. Umutsuzca iç çekişte.
17: İstemiyorum.
16: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla falan.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Ben Feyyaz.
7: Bu da Sarı Kola.
6: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
8: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
6: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
7: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
6: Değişemem ve değişebileceğime dair inancım da yok. Başka lezzet yok.
7: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
11: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Japan Dilegno.

0: fiyatlarla. Zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Obseso. Yeah. Obseso. Let's go. Yeah.
7: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Olmaz ki öyle şey canım.
6: Bir bisküven versem.
7: Su gibisin, akıp gider.
8: Bir bisküven versem.
9: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
11: İstemiyorum.
10: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
14: Eşeğe giderken ben de geleceğim.
15: Daha hazır değilsin.
14: Geleceğim dedim.
16: Tris, aslında buradaki ayrımcılığın For ve senin için zor olduğunun farkındayım ama bunun üstesinden geleceğinizi bilecek kadar sizi iyi tanıdığımı söyleyebilirim.
15: Aramız iyi. Her şey yolunda.
16: Güzel. Hadi işe koyulalım.
17: Herkes hazırlansın. Hava açık. Operasyona gidiyoruz.
18: Hadi hadi. Tamam,
17: sen tamam. Hadi çabuk ol. Hey sen de hadi hadi kımılda. Gidiyoruz. Hadi.
18: Daha hızlı daha hızlı hadi.
15: Gidelim.
17: Pekala. Şimdi herkes beni dinlesin. Bu bir kurtarma görevi olabilir ama burası gerçekten çok tehlikeli. Anlaşıldı mı?
15: Evet.
19: Buradakiler ne kadar yaşıyor?
20: 25-30 yıl arası ama gençken kurtarırsak büroda 50 ya da 60 yıl yaşayabiliyorlar.
17: Cesurlar, eğer bana kalsa hiçbiriniz burada olmazdınız. Chicago'nun zor olduğunu sanıyorsunuz ama burada eşikten bahsediyoruz. Beni anladınız mı?
14: Evet.
17: Görevimiz olabildiğince çok çocuk toplamak. Çok kötü şartlarda yetişiyorlar. Yeterince silahınız var, görevinizi tam yapın, tamam mı? Kimseyi kaybetmek istemiyorum.
21: Hey.
22: Babamı istiyorum. Lütfen bırak beni.

0: Çabuk. Koş.
1: Hedef taranıyor.

0: Koş. Durun.
1: Bizden uzak durun.
0: Sakin ol, yardıma geldik.
1: Yardımınıza ihtiyacım
0: sadece
1: yok.
0: Sadece konuşmak istiyorum.
1: Ailemi hey, kaybetmeyeceğim.
0: Uzak dur ondan.
2: Git buradan.
1: Sakın
0: bırak
1: oğlumu
0: onu.
1: Düşürme.
0: Hey, bırak.
1: Lanet ölüm.
0: Tanrım.
2: Ona ne yaptınız?
0: Tamam, yok bir şey.
2: Babamı
0: yok, bir
2: görmek
0: şey
2: istiyorum.
3: Tamam. Thor, hadi çabuk gitmeliyiz.
0: Tamam. Her şey yolunda, tamam.
3: Hadi durma, gitmemiz gerek.
0: Sakin ol.
3: Hadi hadi hadi hadi hadi.
0: Romit,
3: sakın yapma.
0: Burada tam olarak ne oluyor?
3: Sen sadece işini yap Cesur. Gidelim. Kımıldayın. Hadi gidiyoruz. Bir adam iki çocuk, hemen onları hava aracına bindirin.
4: Katiller!
2: Çekil şuradan! Bırak onu!
4: Yeter artık!
3: Hayır, hadi yürüyün aşağıya! Hayır,
4: hayır, hayır, hayır,
5: hey!
4: Bırakın çekil onları! Çekil şuradan! Bırakmayın!
3: Hey, dur bakalım! Hey.
6: Bak, buna sabun deniyor. Bir ara sen de dene, olur mu? Ne haber kasıntı? Kayboldun?
7: Thor'u arıyorum. David'le Providence'a gideceğiz.
6: Yöneticiye adıyla hitap ediyorsun ha? Çok hızlısın.
8: Onu rahat bırak Peter.
7: Beni korumana ihtiyacım yok.
0: Dikkat!
6: Tabii.
9: Providence için gerekli hazırlığı yap. Gemi bir saat
7: emre
9: hazır
7: edersiniz.
9: Olsun. Beni takip et.
6: David, merhaba. Bak, işim hakkında konuşmalıyız. Masa başı iş bana göre değil, tamam mı? Tabii, meşgulsen sorun değil. İstersen yarın da konuşabiliriz. İyi fikir.
0: Konuşmalıyız. Nedir bu Nita?
7: Aşılama.
0: Ne demek aşılama? Bize aşı yapmamışlardı.

0: Por. Şuna bak. Adın ne senin?
1: Adım mı?
2: Merhaba. Baban için çok üzgünüm.
1: Babam mı?
2: Seninle üste görüşürüz. Tamam. Bu insan kurtarma operasyonu değil. Çocukları kurtarmıyoruz, onları çalıyoruz.
3: Bizim işimiz bu. Artık biliyorsun, David onları kaçırıp gazla hafızalarını sildikten sonra Biro için yetiştiriyor.
2: Bildiklerini alırsanız kimliklerini de almış olursunuz.
3: Evet, asıl amaç da bu zaten.

0: Hepsi silahsızdı.
1: Buna boyun eğmeyeceğim. Yaşayan herkesi toplayın. Savaşı Evelyn'a götürüyoruz.
2: Yüklüyorum.
3: Tamam, hazır. Yükleyin.
1: Bugün hep birlikte Evelyn'ı yeneceğiz. Ne pahasına olursa olsun.
4: Evet!
3: Hadi!
5: Bunların hepsi şu anda oluyor. Yani izleme teknolojileri gerçekten harika.
6: Konudan sapmasan olur mu Caleb? Evimizden bahsediyoruz. Yakında savaş çıkacak.
5: Nereye gidiyorsun?
6: Bir şey yapmak zorundayım.

0: Ford, ne yaptığını sanıyorsun sen?
1: Tris'i alacağım. Gidiyoruz.
0: Ama yukarı çıkamam.
2: Hey, ne yaptığını sanıyorsun?
0: Ford.
2: Senin buraya girmen yasak.
0: Bu bir işe yaramaz.
1: Safkan.
2: Ana asansöre izinsiz giren biri var.

0: Merhaba.
1: Gidiyoruz.
0: Ne?
1: Hemen.
0: Ben gidemem.
1: Farkında değilsin ama bu insanlar sana yalan söylüyor.
0: Yalan mı? Sen neden
1: söylüyorsun? Bak sana söyledikleri her şey.
2: Silahlarınızı indirin.
1: Bu insanlar çocukları ailelerinin elinden alıyor.
2: Onlara daha iyi bir hayat veriyoruz.
1: Ailelerini öldürerek.
3: Maalesef talihsiz bir kazaydı efendim.
2: Kaza olması bunun iyi bir şey olmadığını göstermez.
1: Triz, burası sandığımız gibi
2: birini
1: bir yer
2: kurtarabilecek
1: değil.
2: Olsaydın ve sağlıklı bir çocukla hasta bir adam arasında seçim yapman gerekseydi hangisini seçerdin?
1: Hiçbirini seçmezdim.
2: O zaman ikisi de ölürdü. Gitsek iyi olacak.
1: Triz, Chicago'ya dönelim. Oradan ayrılmamalıydık.
0: Hayır, beklemeliyiz.
1: Bekledik zaten. Dinle David, senin sandığın gibi biri değil.
0: Onun hakkında bir şey bilmiyorsun. Ne üzerinde çalıştığını saklı.
1: Sen de burada ne olduğunu bilmiyorsun. Burada ne yaptıkları hakkında hiçbir fikrin var mı?
0: Evet, tabii ki var. Neden konseye gittiğimizi sanıyorsun?
1: Triz. Bak, beni dinlemeni istiyorum.
2: Triz.
1: Lütfen benimle gel.
0: Gitmem gerek.

0: Chicago'ya döneceksen seni götürebilirim.
1: Hayır, eksik olma.
0: Bence işi yürüyerek geçemezsin. Eve dönemezsin diye bir kural yok. Hadi.
1: Peki.
0: Hazır. Bizi Chicago'ya götür.
2: Bak, neler hissettiğini anlıyorum ama yapacağın şeyin bu dünyadaki herkes için neticeleri olacak. Paul bunu anlamıyorsa bu senin suçun değil.

0: David eşikte olan hiçbir şeyi görmeni istememişti. Her şey onun kontrolünde, izinsiz hiçbir şey yapılamaz. O yüzden o duvarı sadece onun gemisi geçebilir.
1: Bunu neden bana söylüyorsun?
0: Seni oraya götüremiyoruz.

0: Sizin de gördüğünüz gibi bu iddiayı destekleyen birçok genetik işaretleyici var. Standart kişilik testleri, davranış ölçümleri, tepki testleri gibi kendisi hepsini başarıyla geçti.
1: Doğru olduğunu varsayarsak kulağa güzel geliyor.
2: Philip.
1: David daha önce bize yalan söylemişti, öyle değil mi David? Bir de kızı dinlemek istiyorum.
0: Neden aynı şeyleri ondan dinlemek istediğinizi anlayamıyorum.
2: Bize izin ver David. Saf kan olduğunu öğrenmek sizi şaşırtmıştır Bayan Prayer.
3: Safkanın ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. Ama evet çok şaşırdım. Özellikle de geçmişte olanları öğrenince. Aynı hataları yaptığınızı görmek beni şaşırttı.
0: Tres, böyle konuşamazsın.
2: Bırak konuşsun David. Ne gibi hatalar Tris?
3: İnsanlar böyle sınıflandırılmamalı. Çünkü işe yaramaz. Belki de herkesi gruplara ayırmanın yerine onlara kucak açmanın zamanı gelmiştir. Tabii safkan ya da hasarlı olduklarına bakmadan.
1: Buraya bunu konuşmaya gelmedik.
3: Ama konuşmalısınız. Bunun size göre bir deneyden ibaret olduğunu biliyorum. Amaçı

0: Chicago'daki o insanlar gerçek. Şu an savaştalar çünkü kurduğunuz sınıflara hiç yardım etmiyorsunuz.
1: Ama Chicago'nun yönetiminden David sorumlu.
2: O sadece sermayesini artırmaya geldi.
1: Seve seve artırırız ama orada işler onun dediği kadar kötüyse David, önce düzeni sağlaman gerekmez mi?

0: yapıyorum. Toplulukları geri getiriyorum.
1: Ne? Neden?
0: Umarım yandaşlar benim yerime sorunu çözer. Topluluklar işe yarıyor Tris. Barışı sağladılar ve seni yarattılar.
2: Sana asla güvenmemeliydim.
0: Fedakarlık etmeden değişim, çaba göstermeden barış olsun istiyorsun. Dünya bu şekilde dönmüyor.

0: misin?
1: İyileşirim. Umarım uzak değildir.
0: Chicago'ya gidip Evelyn'e Johanna'dan daha büyük sorun olduğunu söylemeliyim.
1: Duvardan geçmek için buna ihtiyacın olacak. Yardımına ihtiyacın var, Tobias. David'in neler yapabileceğini bilemezsin.
0: Tris ne olacak peki?
1: Burada olduğu sürece güvende olur. David'in gözünde çok değerli.
0: Bana avantaj kazandır. Eğer David sorarsa seni burada arkamda bıraktığımı söyle, tamam mı?
1: Neden?
0: Çünkü Tris yalan söylediğini anlar.

0: Bir kaza oldu. Türbülansa girdik. Sıradan bir fırtına değildi. Şimşek de yapmış olabilir. Ciddi bir kazaydı.
1: Thor nerede?
0: Bilmiyorum. Bayılmışım. Kendime geldiğimde herkes ölmüştü. Beni orada bırakmış.
2: Tamam. Biz her yeri ve her eşiği arayıp onu buluruz. Sen merak etme, endişelenme. Onu bulacağız. Söz veriyorum.
1: Thor kimseyi kaza yerinde bırakmaz.
0: Bunu söyleyeceğini demişti. Thor Chicago'ya geri dönmeye çalışıyor.

0: Peter.
1: Merhaba David. Adımı bilmediğini sanıyordum.
0: Ben önemli olan her Chicago'nun adını bilirim.
1: Sahi mi? Peki, madem ben bu kadar önemli biriyim, neden bana o kadar saçma bir iş verdin?
0: Hepimizin fedakarlık etmesi gerekir.
1: Galiba sen hiç yapmamışsın.
0: Peter, Chicago'daki bir sorun için yardımın lazım.
1: Bundan benim çıkarım ne?
0: Bunu halledersen istediğim bir iş senindir. Benimki hariç.

0: Peter nerede biliyor musun?
1: Odasında değil mi?
0: Hayır.
1: Hayır. Nerede bilmiyorum. Peki yardım edebileceğim bir şey var mı?
0: Foru bulabilir misin? Ama kimseye söyleme.
1: Elbette, asla söylemem. Yeter ki iste Beatrice.

0: Thelma Ford, neredesin?
1: Evelyn. Onu duvarın önünde bulduk.
2: Çıkar şunu. Oğlum nerede söyle.
3: Bilmiyorum.
2: Edgar bana ne olduğunu anlattı. Konuşmaya başlasan iyi olur. Yoksa duruşmanı başlatırım hemen.
3: Hayır, başlatamazsın. Çünkü bende istediğin bir şey var.
2: Öyle mi? Neymiş o?
3: Bu savaşı kazanmanın yolu.
4: Merhaba.
5: Merhaba.
0: Triss.
5: Ford'u buldun mu?
0: Evet, onu buldum. Görmek isteyeceğim bir şey daha buldum.
5: Hadi başlat.
0: İşte orada. Bu o. Yakalayın.
5: Ford.
0: Merak etme, o iyi. İzlemeye devam et.
2: Neresi burası?
3: Seveceğim bir yer.

0: Nedir bu?
1: Bir dene, görürsün. Ama sevdiklerinin üzerinde deneme.
2: Benimle karşılaşmaya ne zaman cesaretin olur bilmiyorum. 3 haftadır beni burada tutuyorsun. Bir topluluk yönetiyorum. Oğlumuzu Jenny'nin adamlarından korudum.
0: Onu korudun mu? Sen buna korumak mı diyorsun? Sen kendi oğlunu dövdün.
2: Ben onu olgunlaştırdım.

0: Seni iyileştirmeye çalışıyorum Tobias.
1: Sen kimsin, seni hatırlamıyorum.
2: Çok özür dilerim ama... kimsiniz siz?
3: Bir de bunu yandaşların üstüne saldığını düşün. Joanna bile senin başta olduğun zamanları hatırlamayacak.
4: Sen bunu kimden öğrendin peki?
3: Dışarıda çok güçlü bir arkadaşım var. Savaşa hazırlanmak yerine bunu kullanmanı istedi.
4: Arkadaşının bir adı var mı?
3: David.

0: David mi? Arkadaşına son çare olmadığı sürece o şeyi kullanmayacağını söyle.
1: David niye Evelyn'ı desteklesin? Hiç mantıklı değil.
0: İyi misin? Seni çok merak ettim.
2: Evelyn, yandaşlarla barışmalısın.
0: Olmaz. John'a kararını verdi. Bu savaşı ben istemedim. Ama bitireceğim. Sana söz veriyorum.
2: Neyle karşı karşıya olduğunu bilmiyorsun. Asıl sorun Joanna
0: Bak,
2: değil.
0: Bana kızdığını biliyorum. Ve bunu anlıyorum. Ben sadece hiçbir zaman... Bak, bu benim için de zor. Seni burada tutmak istemiyorum.
2: O zaman çıkar beni.
0: Yapamam. Sorumluluklarım var. Bir gün bunu sen de anlayacaksın ama şu anda burada kalmalısın. Bu işi bitireceğim. Öyle ya da böyle.
2: Bu işi nasıl bitireceksin?
3: Burada çok fazla kalmayacaksın.
2: Neden bahsediyorsun sen?
3: Evelyn kararını vermek üzere. O hafıza serumunu kullanırsa Chicago bile kendi adını unutur.

0: Chicago'da durumlar nasıl? Evelyn'ın uyumsuzlardan korunup korunmadığına mı bakıyorsun?
1: Triss, artık Chicago'yu unutsan iyi olur.
0: Bu çok tuhaf David, yıllardır beni izliyorsun ama hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Chicago'daki herkesin hafızasını sileceksin, öyle değil mi?
1: Pekala,
0: daha doğrusu... Aslında uyumsuzları hiç desteklemedin.
1: O insanlar sana çok kötü davrandı, aileni öldürdü.
0: For orada.
1: Evet, for, evet, for orada ama o da hasarlı, tıpkı diğerleri gibi. Nereye gidiyorsun?
0: Gemini alacağım ve bir daha dönmeyeceğim.
1: Sen onu uçuramazsın.
0: Göreceğiz.
2: Otopilot devrede.
1: Triss Prayer gemimi çaldı. Onu geri getirin.
0: Çabuk olun.
3: Christina. Bunlar Triss ve senin
4: için. Gittiğinizi nasıl anladın?
3: David'den nefret eden sadece siz değilsiniz.
0: Hadi çabuk.
3: Sağ ol.
5: Durdurun şunları.
0: Hadi atla.
4: Ellerine sahip ol, yoksa seni atarım.
0: Hadi Ford'u kurtaralım.

0: Şu üç gemi bizi takip ediyor gibi.
1: Plazma gemisine bağlan.
2: Onu sıkıştırın, onu çarpıp inmeye zorlayın. Otopilot onu güvenli bir şekilde indirin.
0: Ne yapıyor bunlar?
3: Bizi zorla aşağı in demek istiyorlar. Manuele geçiyorum.

0: evrenimiz nedir efendim?
1: Onu hemen vurun. Kamuflaj duvarını geçmesin. Oradan sonra takip edemezsiniz.
2: Ayvayı yedik.
3: Tanrım, artık sonumuz geldi.
2: Sakat atalım.

0: Gazı kapatmanın bir yolu olmalı.
1: Havalandırma sistemine bak. Bütün şehri sarıyor. İşte orada.
0: Joanna. Tam zamanında yetiştik.
2: Evet, vakit geldi. Gazın son çare olduğunu söylemiştin.
3: Tamam.
2: Peki duruşmanın sonu ne olur sanıyorsun?

0: Serum salındığında haber ver.
1: Anlaşıldı. İyi şanslar.
0: Teşekkür ederim. Bu dronlar nasıl çalışıyor?
2: Başlığını etkinleştir.
0: Sonra?
2: İzle ve öğren.
3: Durun, hemen silahlarınızı bırakın. Hey, hey durun, ne yapıyorsunuz? İtirin beni.
2: Tamam, bunu sen hallet. Yavaş ol.
0: Üzgünüm.
4: Olduğunuz yerde kalın.
2: Aferin kızıma.

0: Özür dilerim. Ona asla güvenmemeliydim.
1: Doğru olduğuna inandığın şeyi yaptım.
0: Seni seviyorum.
1: Hadi, yürü.
2: Serum durumu hazır.
3: Pekala. O düğmeye basarsan... burada güvende olacağım.

yapacağız. Ve kimsenin başına gelenlerden haberi olmayacak. Seçim senin.

0: buharlaştırma işlemi başlatılıyor.
1: Çocuklar,
2: çabuk. Serumu salmaya başladılar.
3: Engellemek için bir yol buldun mu?
2: Henüz değil.
3: Bu taraftan.

0: Kilitli.
1: Kontrol odasına girmeye çalışacağım.
2: Bu yaptığını durdurmak zorundasın hemen.
0: Ben... Bunu yapmak istemedim. Ama mecburdum. Chicago'nun nasıl kurtulacağını sadece ben biliyorum. Kapıları kapatmakta haklıydım ama kimse dinlemedi. Hiç kimse. Hatta sen bile. Bunu yapmamı yandaşların kendi istedi.
3: O serum sadece yandaşların hafızasını silmekle kalmayacak. Bütün şehrinkini silecek.
0: Ne?
3: Sana söyledikleri her şey yalandı.
0: Nasıl?
2: Evelyn, yanında olmak istiyorum. Bu şehri her ne yapacaksan bana da yapacaksın. Anne.
0: Tobias.
2: Artık seni tanımayacağım. Yapma ne olur.
0: Lütfen.
2: Yapma. Hayır!
4: Demek bu yüzden bu iş için beni seçmiş. Umarım izliyorsundur David.
0: Anne.
3: Christina, hala kapıyı açamadın mı?
1: İçeriden kilitli olduğu için kapı açılmıyor.
3: Denemeye devam et.
5: Serum yayma işlemi başlıyor.

0: İçinize çekmeyin. Sakın gazı solumayın. Solumayın.
1: Kelip seçeneklerimiz azalıyor.
2: Bir dakika.
3: Evet, sanırım bir şey buldum. Gazın çıktığı bir kapak var.
4: Gemiyle olan iletişimlerini kes.
1: Kelip? Kelip!
3: Tris? Tris, beni duyuyor musun?
1: Kelip!
3: İçeri giriyorum.

0: Ha? Lanet olsun. Ne?
1: Durdur şunu.
0: Kilitli.
1: Kapıyı aç.
2: Aç kapıyı.
1: Peter, aç şu kapıyı.
3: Seni bulacağım Peter.
4: Tobias.
3: İyileşeceksin.
4: Lanet olsun sana.
3: Durdurabilecek misin?
4: Hayır.

0: üzgünüm. Devam edin, birbirinizden uzaklaşmayın.
1: Tris, şuna bak. Zekice tasarlanmış. Gazı borudan salıyor.
2: Kelip, onu hemen bulup yerini söyle.
1: Tam şurada. Hava akışını kontrol eden bir yalıtım vanası var. Ama oraya nasıl inilir bilmiyorum.
2: Ben biliyorum. Fon!

0: Kapıları kapat. Tres, her şey benim kontrolümde. Şu anda bulunduğun odayı bile kapatabilirim. Bana karşı koyma artık.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
4: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
5: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
4: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
6: Şimdi atacağım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
4: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: Olmaz ki öyle şey canım.
15: Bir biskrem versem.
16: Bu otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
20: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
21: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Olmaz ki öyle şey canım.
7: Bir biskrem versem.

0: Japan Dilek Noyla. Zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
8: İstemiyorum.
7: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsesso.
4: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: Geceliği 4.200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
13: Sen seversin diye aldım.
12: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net. Bu otel ha.

0: Harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Olmaz ki öyle şey canım.
7: Bir bisküven versem.
8: Geceliği 4.200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
12: İstemiyorum.
11: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
14: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
15: Bunun başka bir yolu daha var.
16: Bu sersemlik. Dur. Seni ben yarattım. Hatta çocuğun da olabilirsin. Çünkü öyle davranıyor. Evet, şımarık bir çocuk.
15: Tris, koridorun sonunda solda bir çıkış daha var.
17: Hedef taranıyor.

0: Demek buradasın. Haklısın David. Artık bitti.
1: Hayır!
2: Serum yayılımı durdu.
3: Kimse hasarlı değil.

0: Etraf temiz.
1: Evet. Evet.
2: Gaz yok.
0: Şükürler olsun.
1: Şükürler
2: evet,
1: olsun.
2: Evet, hava temiz.
1: Etraf temiz.
2: Gaz yok. Gitmiş.

0: Başardık.
1: Aileler böyle yapar.
0: Caleb, bir şey daha yapmanı istiyorum. David'e mesaj göndermeni istiyorum.

0: Ben Tris Prayer. Size gerçekleri anlatmaya geldim. Bu gezegende bizi kendileriyle eşit görmeyen başkaları var. Kendilerine saf kan deyip bize ise hasarlı diyorlar. Bizi kendi dünyalarından ayırmak için bir duvar ördüler. Ayrıca bizi birbirimizden ayırmak için topluluklar kurdular.
1: Merhaba. Hadi ama. Beni böyle satabileceğini mi sandın? Bana kirli işlerini yaptırıp diğerleri gibi öyle bir kenara attın ha? Hani anlaşmıştık dostum?
0: Onların deneyiyiz. Bizi yok edeceklerdi.
2: Otopilot dostumuzu gitmesi için ayarladım. Yanında kamuflaj duvarı içinde küçük bir sürpriz bulunuyor.
0: Bize kimliklerimizi ve geldiğimiz yerleri unutturmaya çalıştılar. Ama başaramadılar. Ve sonunda yenildiler. Artık 5 topluluk değil, tek bir şehir olarak ayakta duruyoruz. Duvarlarını başlarına yıkacağız.
1: Teras katını istiyorum. Evet, aynen öyle. Ya da yukarıdaki o mekanda harika bir oda. Tamam, bak. Eski ranzama da razıyım, olur mu? Yeter ki şu lanet olası kapıyı aç artık. Lütfen.

0: Siz bizi gördünüz. Artık biz de sizi görüyoruz. Duvarın ardındakiler, beni iyice dinleyin. Çünkü dinlediğinizi biliyorum. Chicago sizin deneyiniz değil. Bizim evimiz. Her zaman da öyle olacak.
1: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
2: Asos Hunters Hotel, Berma Belen'le geziyoruz'u sunar.

Efendim merhabalar, ben de Elim Abelen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, bugünkü durağımız Çanakkale'nin güzel mi güzel ilçesi, turizm cenneti Ayvacık. Efendim dopdolu çok renkli bir bölüm sizi bekliyor. Çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahat çarkınıza yaslanın. Eğer hazırsanız programımız Çanakkale Ayvacık'ta tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

Berma Benen'le geziyoruz da bugünkü durağımız Çanakkale'nin güzel ilçesi Ayvacık. Ayvacık Assos adeta cennetten bir köşe. Sizleri ilk olarak önemli bir tarihi miras olan Assos Antik Kenti'ne getiriyoruz.

Değerli izleyenler, bugün tarih şehri, turizm şehri, kültür sanat şehri, gastronomi şehri, turizm şehri Çanakkale'deyiz. Ve Çanakkale'nin en güzel ilçelerinden turizm cenneti Ayvacık'tayız. Efendim, ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Dop dolu çok renkli bir Ayvacık bölümü sizi bekliyor. Değerli izleyenler, çaylar, kahveler alındıysa, şöyle rahatça arkanıza yaslandıysanız sizler için Çanakkale Ayvacık'ı keşfetmeye hemen başladık. Mükemmel bir bölüm sizi bekliyor. Efendim, tarihe doyacağınız, doğaya doyacağınız, lezzete, sohbete doyacağınız mükemmel bir Çanakkale Ayvacık bölümü izliyorsunuz. Değerli izleyenler, Çanakkale Ayvacık programımızı dünyaca ünlü Assos Antik Kenti'nden açtık. Efendim, 2017 yılında Assos Antik Kenti UNESCO Geçici Dünya Kültür Mirası listesine girdi. Efendim, buraya hem yerli turist geliyor, hem yabancı turist geliyor, turlar geliyor. Çanakkale'ye gelenlerin, bu bölgeye gelenlerin Ayvacık

Acaba gelenlerin gezi rotasında Assos Antik Kenti mutlaka oluyor. Buram buram tarih kokan, tarihe ışık tutan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan mükemmel bir antik kent. Efendim Çanakkale ve Ayvacık hem tarihi miraslar bakımından hem de doğal miraslar bakımından son derece zengin bir rota çiziyor ve ülkemizin Çanakkale'nin turizm vitrininde de Assos Antik Kenti çok önemli bir renk, çok önemli bir değer ve mutlaka görmeniz gereken bir yer. Evet değerli izleyenler, milattan önce 7. yüzyılda kurulmuş bir antik kent. Şu anda bulunduğumuz Assos Antik Kenti karşımızda tüm güzelliğiyle yemyeşil ağaçlar, yemyeşil ormanlar, zeytin ağaçları, Ege Denizi ve Yunan Midilli Adası var. Milattan önce 7. yüzyılda kurulduğunu söyledik değerli izleyenler. İşte Midilli Adası'ndan gelen göçmenler tarafından burada bir yaşam oluşturulmuş, antik kent oluşturulmuş. Aslında önceden de burada bir yaşam varmış çok eski çağlarda ve birçok medeniyetin izlerini taşıyan, birçok uygarlığa ev sahipliği yapan mükemmel bir antik kent. Assos Antik Kenti. Evet değerli izleyenler, şimdi antik kentin içerisinde birçok bölüm bulunuyor. Arkamızda Athena Tapınağı var. Milattan önce 6. yüzyılda inşa edilmiş. Aslında Assos Antik Kenti'nin en eski kalıntılarının Athena Tapınağı olduğunu söyleyebiliriz. Gymnasium, Agora ve birçok kilise bulunuyor, birçok bölüm bulunuyor. Her tarafta tarihi kalıntılar var, tarihe ışık tutan, tarihe yolculuk yaptıran kalıntılar var. Efendim burası bir liman şehriymiş. Şimdi efendim antik Yunan döneminde yöreye özgü andezit taşı taşınıyormuş. Yani ihraç ediliyormuş dünyanın birçok ülkesine ve Osmanlı döneminde de meşe palamudu ticari anlamda son derece önemliymiş. Birçok ülkeye ihraç ediliyormuş ve dericilikte kullanılıyormuş meşe palamudu. Şu anda gördüğümüz manzara inanılmaz güzel. Programımızı Assos Antik Kenti'nden açtık. Evet değerli izleyenler, çok önemli bir değer ve burada da Athena Tapınağı'nın bir maketi var. Evet efendim, tarihi sütunlar, tarihi kalıntılar inanılmaz etkileyici. Şu anda deniz seviyesinden 230 küsür metre, 234 metre, evet rehberimiz Seçkin Bey uyardı, 234 metre yükseklikte bulunuyoruz. Hava tertemiz, manzara şahane, inanılmaz güzel. Aslında Ayvacık'ın dört tarafında doğa bizi sarıp sarmalıyor ve eşsiz manzaralara hem Çanakkale'nin hem de şu anda bulunduğumuz Ayvacık'ın dört bir yanında tanıklık ediyoruz. Gerçekten bu programda tarihe doyacaksınız, doğaya doyacaksınız, lezzete, sohbete doyacaksınız. Efendim burada olduğumuz için çok mutluyuz çünkü Ayvacık turizm anlamında çok önemli bir ilçe. Şu anda Çanakkale'de olmanın, Ayvacık'ta olmanın tam zamanı ve Assos Antik Kenti de gerçekten tarihe ışık tutan bir nokta. Ve değerli izleyenler, şu anda aslında tarihle doğanın buluşmasına tanıklık ediyoruz. Karşımızda Yunan Midilli Adası, Ege Denizi ve Assos Antik Kenti. Antik Kent'in içerisinde işte Murat Hüda Vendigar Camii var. Efendim Behram Kale Köyü var. Tarihi evler var. Hediyelik eşya dükkanları var. Turizm anlamında son derece önemli. Ve değerli izleyenler, turizm Behram Kale Köyü halkı için son derece önemli. Tarım da son derece önemli. Hem Ayvacık için hem de Behram Kale Köyü için. Burası tarih kenti, turizm kenti, tarım kenti, balıkçılık var tabii ki ve hediyelik eşya dükkanlarından buraya geldiğinizde bol bol alışveriş yapabilirsiniz. Efendim buraya özgü yöresel ürünler, tarihi figürler, kadınlarımızın el emeği, göz nuru yaptığı hediyelik eşyalar ve yöresel lezzetler Behramkale Köyü'nde satışa sunuluyor. Efendim şu anda en yüksek noktadayız. Ege Denizi'nden, deniz seviyesinden oldukça yüksek bir yerdeyiz. Aslında burası bir liman kenti ama volkanik bir kaya üzerine, kayanın eteklerine inşa edilmiş bir antik kent. Milattan önce 7. yüzyıldan kalan ve değerli izleyenler, arkamda gördüğünüz Athena Tapınağı da buranın en eski kalıntıları ve görenleri tarihsel anlamda kendine hayran bırakıyor. Evet, inanılmaz güzel bir manzarayla karşı karşıyayız. Huzur dolu, mükemmel bir alan ve değerli izleyenler, Helenistik dönemde Assos Antik Kenti en şaşalı dönemini yaşamış ve değerli izleyenler, Osmanlı dönemine gelene kadar da söylediğimiz gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış. Tüm güzelliğiyle, tüm tarihi ihtişamıyla, tüm tarihi dokusuyla işte Çanakkale Ayvacık, işte Assos Antik Kenti.

Evet değerli izleyenler, turumuz sürüyor. Bugün Çanakkale'nin güzel mi güzel ilçesi, turizm cenneti Ayvacık'tayız ve şu anda bulunduğumuz yer Assos Antik Kent. Evet, dünyaca ünlü Assos Antik Kenti. Bulunduğumuz yer Behramkale Köyü. Efendim, ziyaretçi akınına uğruyor. Çanakkale'ye gelen, Ayvacık'a gelen turistlerin gezi rotasında burası mutlaka oluyor. Evet değerli izleyenler, burası bir Osmanlı köyü. Aslında burada yaşam Tunç Çağı'nda başlamış ve kesintisiz 2000 yıl boyunca devam etmiş. Şimdi şu anda Assos Antik Kenti'nin kuzey kısmındayız. Efendim, önümüzde Behramkale Köyü var. Behramkale Köyü'ne bakıyoruz. Arka tarafta, yani Antik Kent'in güney kısmında da Antik Kent'in kalıntıları var. Assos Antik Kenti tüm tarihi dokusuyla, tüm güzelliğiyle orada ziyaretçilerini selamlıyor. Efendim, buram buram tarih kokan bir alan. Buradan gördüğümüz manzara inanılmaz güzel. Hemen önümüzde Behramkale Köyü var, zeytin ağaçları var, uçsuz bucaksız yemyeşil ağaçlar, ormanlar var. İleride de efendim Kaz Dağları başlıyor ve deniz var. Gerçekten tabloyu andıran, kartpostalı andıran mükemmel manzaralara tanıklık ediyoruz. Evet değerli izleyenler, şu anda Assos Antik Kenti'nin kuzey kısmındayız ve değerli izleyenler, Behramkale Köyü Antik Kent'in içinde, Assos Antik Kenti'nin içinde kurulmuş bir Osmanlı köyü ve burada 2000 yıl boyunca kesintisiz yaşamın devam etmesi son derece önemli. Behramkale Köyü'nde günümüzde de yaşam hala devam ediyor. Burada tarihi evler var, hediyelik eşya dükkanları var. Programımız içerisinde onlar da olacak. Peki bulunduğumuz yer neresi? Efendim, şu anda bulunduğumuz yer Behramkale Murat Hüda Vendigar Camii. Efendim, 1362 yılında, erken Osmanlı döneminde Murat Hüda Vendigar'ın hükümdarlığı döneminde inşa edilmiş. Bir de Murat Hüda Vendigar adına köprü var. Evet, ikisi de 1362 yılında, erken Osmanlı döneminde inşa edilmiş. Peki bu caminin özelliği ne? Efendim, günümüzde aktif olarak ibadete açık olan bir cami ve caminin inşaatında devşirme taş kullanılmış. Yani Assos Antik Kenti'nden getirilen taşlar caminin inşaatında yer almış. Bakın arkamızda Assos Antik Kenti'nden getirilen tarihi sütunlar var. Buram buram tarih kokan, o dönemden kalan sütunlar var ve efendim alınarak Murat Hüda Vendigar Camii'ne yerleştirilmiş. Caminin kapısındaki bölümde, o beyaz olarak gördüğünüz bölümde kiliseden alınmış ve buraya monte edilmiş. Söylediğimiz gibi aktif olarak ibadete açık durumda Murat Hüda Vendigar Camii ve Murat Hüda Vendigar Köprüsü, erken Osmanlı döneminden 1362 yıllardan günümüze ulaşan önemli bir miras.

Değerli izleyenler, turumuz sürüyor. Şu anda Behramkale köyünde antik limandayız. Efendim, buranın tarihi çok eski. Milattan önce 7. yüzyıla dayanan, buram buram tarih kokan bir alan. Peki antik limanda neler var? Efendim, milattan önce 7. yüzyılda, yani inşa edildi.

0: dönemde burada yoğun bir şekilde ticaret yapılıyordu ve ticari anlamda tüm medeniyetler, tüm uygarlıklar şu anda bulunduğumuz antik limanı kullanıyordu. Ama günümüzde burada yoğun bir ticaret yok. Tekneler var, kıyı balıkçılığı var. Balıkçılarımız açılıyorlar tekneleriyle, kayıklarıyla taze taze balıkları tutuyorlar. Ve efendim burada çok sayıda otel bulunuyor, restoran bulunuyor. Yani bu mükemmel manzaraya karşı konaklamak gerçekten inanılmaz keyifli olmalı. Ve binalar gerçekten çok eski. Mimarisi hayranlık uyandırıyor. Ve buraya gelenlerin aslında en büyük zevki bu teknelerle gezinti yapmak. Denizin üzerinde keyifli bir yolculuğa çıkmak, keşfe çıkmak. Valla doğal güzellikler bakımından Ayvacık inanılmaz bir zenginliğe sahip. Ve değerli izleyenler, burada yine antik liman boyunca hediyelik eşya dükkanları var. Alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Ağırlıklı olarak oteller var. Otellerin önünde restoranlar var. Bu restoranlarda keyifli bir şekilde yemeğinizi yiyebilirsiniz. Özellikle deniz ürünlerini bol bol tüketmelisiniz.
1: Ayvacık'a geldiğinizde antik limanda tekne turu mutlaka yapmalısınız.
0: Değerli izleyenler, şu anda mükemmel bir ortamdayız. Efendim yoğun bir çekim günüydü. Yorgunluğumuzu atmak için Turgay kaptanımızın teknesine konuk olduk. Buranın yerlisi. Kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Pansiyon işletiyor ve teknede ona ait bizi misafir etti. Çok sağ olsun. Keyifli bir yolculuğa çıktık. Şimdi su tertemiz, pırıl pırıl. Onu özellikle söylemek istiyorum. Ve tarihi oteller var, binalar var, restoranlar var. Ve bütün otellerin önünden de burada kalan, konaklayan misafir turistler denize girme imkanına sahip oluyor. Ortam inanılmaz güzel. Gerçekten dünyada ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken yerler var. İşte onlardan biri de Assos. Evet, şu anda antik limandayız. Çok sayıda tekne var, kayıkçı balığı var ve efendim buraya gelen turistleri gezdiren tekneler var, tekne sahipleri var. Turgay Bey, merhabalar.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsınız?
2: İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Vallahi burası çok güzel, ömre bedel.
2: Evet, köyümüz güzeldir gerçekten. Burası tatil köyü, yazlık. Sezonumuz kısa, kışın biraz sakin oluyor ama yazları hareketli, güzel geçiyor. Biz köyde küçük bir pansiyon işletiyoruz ailecek. Bir de dondurmacılık yapıyoruz. Evet. İmalatçıyız. O gördüğünüz yer köşede.
0: Evet.
2: Yani bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz.
0: Evet. Bugün hava çok sıcaktı. Yoğun bir çekim günüydü. Efendim Assos'a tırmandık. Taşların üzerinden bayağı bir yordu. Araba girmiyor çünkü antik kentin önüne kadar. Ama şu anda serin serin Turgay kaptanımın teknesinde ilerliyoruz. Vallahi dinlendik. Yorgunluğumuzu attık. Ben bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Behramkale köyü turistik bir köy ve buranın yerlilerinin geçim kaynağı turizm. Turizm çok önemli ama buranın turizm sezonu kısa. Ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
2: Daha çok okullara göre. Okullar açılıp kapanma süresi o 3 aylık zamanda hızlı sezon oluyor. Ama Nisan Mayıs'ta da yavaş yavaş misafirlerimiz gelmeye başlıyor. Haziran, Temmuz, Ağustos o aylarda hareketli oluyor.
0: Ama şimdi kaptanım yaz aylarında da burası doluyor taşıyor. İnanılmaz kalabalık oluyor.
2: Evet.
0: Kışın ne yapıyorsunuz?
2: Kışın kimi arkadaşlarımız balıkçılıkla geçiniyor.
0: Evet.
2: Pansiyon turizm işi yapanlar var. Bir de hediyelik eşya satan arkadaşlarımız var, bujiteri gibi.
0: Evet.
2: Kendi ürünlerini satanlar var, zeytinyağı.
0: Evet.
2: Zeytin. Kışın da zeytincilik yapıyoruz.
0: Evet. Efendim burada işte yerel halk zeytin, zeytinyağı, yöresel ürünler satıyor. Kadınlarımız çok güzel takılar yapıyor. Turist geliyor mu kışın?
2: Turiste geliyor. Yabancı misafirlerimiz de var tabii ki de.
0: Evet.
2: Yani Assos yani zaten dünyada isim yapmış bir köy.
0: Marka.
2: Marka oldu.
0: Evet.
2: Biz de bilirsiniz belki burası dondurması da meşhur bir yer. Biz de onu temsil ediyoruz.
0: Evet.
2: Meşhur dondurmalarını üretiyoruz.
0: Peki Assos'un ne dondurması çok lezzetli? Hangi dondurması meşhur?
2: Yani şimdi karadutumuz var. Bu bölgeye özel. Bal bademiz var. Damla sakızı var. Hepsi kendi imalatımız. Ustamız benim kayınbabam oluyor. Ali Usta kendisi.
0: Evet.
2: Sağ olsun bize de öğretti. Biz devam ettiriyoruz. Kendisi de devam ediyor. İşe, mesleğe devam ediyor.
0: Evet efendim, şimdi Turgay kaptanımızın teknesiyle şöyle serin sularda keyifli bir yolculuk yapalım. Ondan sonra Assos'un dondurması çok meşhurmuş. Bu serinliğe dondurma yiyerek Assos'un o lezzeti dillere desen dondurmasının tadına bakarak devam edelim. Serin serin efendim Assos'u keşfetmeye, Ayvacık'ı keşfetmeye

Devam edelim. Vallahi şahane. Burası cennetten bir köşe. Ölmeden önce mutlaka gelin. Ölmeden önce mutlaka görün. Burası bir marka ve Ayvacık, Asos, Behramkale, herkesin gelmek istediği, gelenlerin, görenlerin bağımlısı olduğu, bir daha bir daha geldiği mükemmel bir turistik belde.

0: Değerli izleyenler, tekne turumuzu yaptık. Şu anda tarihi antik limandayız. Turgay kaptanımızla birlikte tekne yolculuğunun ardından onun dükkanına geldik. Efendim Asos'a gelip de dondurma yememek olmaz. Asos'un dondurması çok ünlü. Zaten dondurma çok sevdiğimiz bir tatlı. Dondurma tatlı mı?
1: Tatlı, evet.
0: Bir tatlı değil mi? Dondurma çok tatlı. Oluyor. Evet. Şimdi Asos'un dondurmasının özelliği nedir?
1: Ha, biz günlük sütten yapıyoruz.
0: Evet.
1: Gerçek meyve kullanıyoruz. Bu bölgenin karabutları var. %100 meyvedir.
0: Evet.
1: Yani bu Çanakkale bölgesinin, Asos bölgesinin karabutlarından oluyor. Sütümüz de köyün kendisi, her gün günlük alıyoruz.
0: Ay ne güzel, burası köy, doğal bir köy, doğal yaşam, doğal beslenme, her şey doğal. Valla bayılacağım, herkese nasip olmaz. Peki Asos'un en sevilen, en sembolik dondurması hangisi?
1: Karadut bal badem.
0: Karadut bol bol yetişiyor.
1: Evet.
0: Efendim şimdi Asos'a gelip de dondurma yememek olmaz. Şimdi tam da o noktadayız. Evet, şimdi Turgay kaptanımız bize bir güzel Asos'un o lezzetli Leredesan dondurmasını hazırlasın. Afiyetle yiyelim. Efendim serinliğimize serinlik ekleyelim.
1: Tamam. Şimdi
0: neli yapıyoruz?
1: Karadutlu yapalım. Biraz da tatlı olsun. Bal badem yapalım. Tamam. Tatlandıralım. Severseniz bir de damla sakız var. Orijinal
0: şimdi,
1: sakızdır.
0: Bal badem istemiyorum. Karadut olur. Sade olur.
1: Tamam. Tamam. Sütlü var. Kaymak dediğimiz süt ve saletten yapıyoruz sadece.
0: Tamam.
1: O da çok güzeldir.
0: Tamam
1: burada.
0: Güzel. Evet. Hazırlayalım.
1: Hazırlayalım.
0: Çeşit bol. Seçin, beğenin, alın. Vallahi yaz aylarının en hafif en güzel tatlısı.
1: Kornetleri kendimiz yapıyoruz.
0: Onu da kendiniz yapıyorsunuz. Çok iyi.
1: Şurada kendimiz üretiyoruz makinede. Satabileceğimiz kadar yapıyoruz. Şöyle biraz baba karadut. Sakızdan vereyim biraz, ister misin?
0: Olur. Hani böyle turistik yerlerde dondurma ikram ederken müşteriye, turiste böyle şov yapılır ya. Sakın yapma onu.
1: Yok, yapmayacağız.
0: O klişeyi sakın yapma.
1: Yeterli mi, ilave
0: edeyim? Tamam mıdır?
1: Bal badem de ekleyeyim mi birazcık?
0: Bal badem istemiyorum çünkü benim böyle balla, polenle, arı sütüyle aram yok. O yüzden istemiyorum ama eminim o da inanılmaz lezzetlidir. Özellikle şu karadut ve üzerindeki nedir?
1: Damla sakızı.
0: Damla sakızlı. Sütlü?
1: Sütlümüz de var.
0: Tamam, tamam. Ondan da alalım. Ondan da alalım. Efendim doğal dondurma. Lezzetli dondurma. Of, of, of.
1: Verin,
0: of, of. Vallahi ben bu dondurmayı yerim. Ben bu dondurmayı yerim. Gayet sert.
1: Dövme dondurmadır Eli. Her gün günlük yap.
0: Çok sert. Maraş dondurması gibi inanılmaz lezzetli. Vallahi süt kokuyor. Süt tadı var, süt kokuyor. Karadut. Ben seviyorum ya. Ekşi meyveleri, ekşi meyveli dondurmayı, tatlıları seviyorum. Şahane. Kaptanım, ellerin emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz misafirperverliğin için.
1: Rica ederim, her zaman bekleriz.
0: Beyaz seviye ekranları başına herkes bizi izliyor. Asos'tan, Behramkale köyünden, Antik Liman'dan herkese sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım.
1: Herkese selamlar. Bekleriz yazın sıcakta dondurma yemeği.

Behramkale Köyü'nü ve turistik çarşıyı şöyle bir gezmek istiyoruz. Hediyelik eşya dükkanları çok renkli.

Değerli izleyenler, Assos Antik Kenti'ne sizler için gezdik, gördük, keşfettik. Elimizden geldiğince tanıtmaya, anlatmaya çalıştık. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Antik Kenti'nin içinde yer alan Behram Kale Köyü'ndeyiz. Burası turistik bir köy. Efendim şirin, samimi, son derece sıcak bir köy. Ve Behram Kale Köyü'nde halkın geçim kaynağı turizm. Burada çok sayıda hediyelik eşya dükkanları var. Tarihi evler var, yemyeşil ağaçlar var, bitkiler var. Ve buraya gelen turistler Assos Antik Kenti'ni ve diğer tarihi yapıları geziyorlar. Ondan sonra Behram Kale Köyü'nün içinde bulunan hediyelik eşya dükkanlarından, tezgahlarından alışveriş yapıyorlar. Ve efendim ayvacık hatırası yanlarında götürüyorlar. Takılar var, kıyafetler, şapkalar var, hediyelik eşyalar var, tarihi semboller var. Var da var. Değerli

0: değerli izleyenler. Bakın efendim, deniz kabuklarından yapılan rüzgarlıklar, rüzgar gülleri. Şu anda rüzgar esiyor. Zaten Çanakkale'nin rüzgarı soğuğu çok meşhurdur. Efendim yaz kış burada rüzgar olur. Hele kışın. Abo, kışın buranın soğuğuna can dayanmaz. Efendim bakın, deniz kabukları, inci tabakları. O kadar güzel ki işte buraya geldiğinizde alabileceğiniz hediyelik eşyalardan bazıları. Bakın şahane. Bunlar böyle doğal ürünler. Denizden toplanan ürünler burada satışa sunuluyor. Gayet dekoratif. Evet, takılar çok güzel. Bakın sordum daha önce, bunlar gümüş değil ama böyle kararmayan özel bir karışım. Dört salak.
1: Zamak.
0: Salak ne ya? Zamak. Zamak. Gümüş gibi kullanılabilirmiş. Kararma yapmıyormuş. Son derece otantik takılar ve çok şık takılar. Ahşaptan ürünler var. Deniz kabuğundan yapılan ürünler var. Takılar var. Böyle tam böyle yaz takıları. İncikler, boncuklar, rengarenk. Ve değerli izleyenler, Çanakkale tarih şehri. Destan yazmış bir şehir. Birçok şehit verdiğimiz, askerimizi şehit ettiğimiz bir şehir. Şehitlerimize bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet efendim, Çanakkale destansı bir şehir. Tarihe damgasını vurmuş, şanlı geçmişimize damgasını vurmuş bir şehir. Merhabalar.
2: Merhabalar.
0: İsim nedir?
2: Şükrü Çelik.
0: Evet Şükrü Bey, neler var?
2: Efendim şöyle, deniz ürünleri var. Ondan sonra takılarımız var ve mermer tozuyla polyesterin karışımından yapılmış,
0: evet,
2: eski yani Asos'a ait tanrıçalar var.
0: Şimdi efendim Asos
2: var.
0: Antik kentinde yaşamış. Asos antik kentinin tarihine damgasını vurmuş, iz bırakmış. Krallar, evet, kraliçeler,
2: aynen,
0: mitolojik
2: Athena,
0: figürler burada.
2: Athena,
0: başka?
2: Aristo ve Zeus.
0: Evet efendim, inanılmaz kalabalık oluyor. Bakmayın şu anda sakin olduğunu. Oh be, rahat rahat çekimlerimizi yaptık. Buralı mısınız?
2: Buralıyım. Doğup büyüme buralıyım. Aşağı yukarı 27 senedir de bu işleri yapıyoruz.
0: Eskiden nasıldı Behramkale köyü, şimdi nasıl?
2: Yani şöyle efendim. Eskiden turist vardı. Evet. Yani yabancılar vardı. Şu anda yabancılar bunu bıraktı. Yerliye geçtik.
0: Yabancı yani, turist yok mu?
2: Çok. Yok denilecek kadar az.
0: Daha çok yerli turist.
2: Aynen, aynen.
0: Peki Behramkale köyü turizm anlamında ne zaman hareketlendi? Kaç yıldır böyle?
2: Aşağı yukarı nereden baksan bir 10-15 sene var.
0: Evet, 10-15 yıldır turizm
2: yani
0: köyleri
2: önce,
0: popüler.
2: Daha önce biz burada 4 tezgahçıdık.
0: Evet.
2: 4-5 tezgahçıdık. Şu anda 105 tane tezgah var.
0: Peki dışarıdan gelenler var mı? Burada
2: hayır,
0: dükkan sahibi olan, tezgah sahibi olan herkes tezgah, buranın yerlisi.
2: Aynen öyle. Buranın yerlisi herkes. Mesela dışarıdan gelene böyle yol kenarında, yani yol boşluklarında yer verilmez.
0: İzin vermiyorsunuz
2: aynen,
0: dışarıdan gelene. Dükkan, burası bizim köyümüz diyorsunuz.
2: Aynen, aynen.
0: Haklısınız.
2: Yabancılar geldiğinde mesela dükkan yerleri var mesela yol kenarlarında.
0: Evet.
2: Onları kiralayanlar var. Ancak o şekilde açabilir. Ama bu şekilde yol kenarında kesinlikle yasak.
0: Evet değerli izleyenler, haklı şimdi beyefendi. 10-15 yıldır turizm anlamında hareketli ve popüler. Eskiden cefasını çekti buranın köylüleri, buranın yerel halkı. Şimdi de sefasını sürmek onlara düşer,
2: aynen,
0: değil mi?
2: Aynen, aynen. Yani şöyle, buranın kışını, yazını, baharını, her şeyini çeken biziz.
0: Anılar çok.
2: Aynen. Mesela yabancı sezon bitiyor, tezgahını kapatıyor, gidiyor.
0: Evet.
2: Ama
0: siz kalıyorsunuz.
2: Biz kalıyoruz.
0: Köyünüzle
2: yani
0: baş başa.
2: Aynen, aynen. Köyümüze sahip çıkıyoruz.
0: Ya şimdi köyünüz çok güzel de bu taşların aynen, üzerinde yürümek çok zor.
2: Efendim, şimdi bu taşın bir tanesini dahi yerinden çıkartamazsın, oynatamazsın.
0: Orijinal, tamam.
2: Aynen. Mesela burası tarihi bir yer.
0: Evet.
2: Tarihi bir yerin de dokusuna zerre
0: bozulamaz,
2: kadar dokunamazsın.
0: Tabii.
2: Onun için böyle.
0: Buralar koruma altında.
2: Bir de şu var efendim, şunu söylemek istiyorum. Mesela aşağıda otopark yerlerimiz var, belirli küçük de olsa. Orada insanlar arabalarını bırakıyor. Yayan olarak böyle tezgahları takip ederek, yani tezgahlara bakınarak, bir şeyler alarak tepeye çıkıyor. Tepeden sonra tekrar böyle
0: tekrar nefes
2: baka
0: nefese aşağı inişim. Çıkarken
2: aynen,
0: daha zor, inerken daha kolay.
2: Aynen.
0: Ama efendim özellikle sıcakta taşların üzerinden

0: yukarı Antikent'e tırmanmak oldukça zor ama keyifli. Dura dura, dinlene dinlene, mola vere vere. Aynen. Hediyelik eşya dükkanlarına uğraya ilerleyin. Mesela biz birden çıktık, yorulduk.
1: Dondurmalarımız var. Satılan Asos'ta dondurma var. Evet. Yani Asos'un dondurması meşhurdur.
0: Ne dondurması var?
1: Mesela keçi sütünden yapılan var. Normal inek sütünden yapılan var.
2: Evet.
1: Yani o dondurmalar gerçekten güzel ve...
0: Vallahi her şey var. Vallahi aynen, her şeyden aynen, önce aynen. Tarihi doku
1: mesela
0: var.
1: Mesela şöyle kekik var. Bunlar dağdan toplanan.
0: Kaz dağlarından toplanıyor.
1: Aynen. Bizim bu yörede de var. O kekiktir. Mesela dağ kekiği, limon kekiği.
0: Vallahi şahane.
1: Ondan sonra karadudumuz var, koruğumuz var.
0: Burada yetişiyor hepsi.
1: Aynen bu evet. Şekilde.
0: Yaban mersini, limonata. Aynen. Evet. Bol işleriniz olsun. Sağ Allah olun, daha çok versin. Ol. Buralar çok dolsun, tarsın. Bol bol turist gelsin. Esnafımız para kazansın.
1: İnşallah.
0: Amin Allah'ım.
1: Amin.

Değerli izleyenler, turumuz sürüyor. Çanakkale tarih şehri, buram buram tarih kokan bir şehir. Çanakkale'nin dört bir yanında, Ayvacık'ın dört bir yanında tarih var. Evet, her tarafında ilçenin tarihten bir ize rastlamak mümkün. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Behramkale Köyü'nün girişindeyiz. Aristo heykelinin hemen yanı başındayız. Efendim, Behramkale Köyü'nün girişine geldiğinizde Aristo heykeli sizi karşılıyor. Evet, insanlık tarihinin en önemli filozoflarından, bilim adamlarından biri olan Aristo, M.Ö. 384 yılında Makedonya bölgesine Selanik yakınlarında dünyaya gelmiş. Ünlü filozof Platon'un Atina'da kurduğu okulda eğitim görmüş ve uzun yıllar eğitim vermiş. Daha sonra şu anda bulunduğumuz Assos'a gelmiş ve burada eğitimlerine devam etmiş. Eğitim vermeye devam etmiş ve çok önemli eserlere, çok önemli işlere imza atmış. Değerli izleyenler, aslında Aristo için Assos'un, Behramkale Köyü'nün damadı diyebiliriz. Buraya geldikten sonra Aristo evlenmiş, bir çocuğu olmuş ve değerli izleyenler, daha önce Atina'da Platon'un okulunda verdiği eğitimlere, çalışmalara burada da devam etmiş ve ondan sonra tekrar Makedonya bölgesine gitmiş, efendim Büyük İskender'e hocalık yapmış, en son Atina'ya geçmiş ve gerçekten ardında sayısız eser bırakmış. Çok ünlü bir düşünür, çok ünlü bir filozof, bilim adamı ve Behramkale Köyü'nün girişinde dev heykeli tüm ihtişamıyla sizi karşılıyor.

0: Ve sizleri şimdi de Assos Kadırga Koyun'da bir tesiste doğayla ve lezzetle buluşturmak istiyoruz. Güne keyifli bir yöresel kahvaltıyla başlıyoruz.
1: Efendim peki şu anda neredeyiz? Şu anda Çanakkale'nin en güzel ilçelerinden Ayvacık'tayız. Ayvacık tam bir turizm cenneti. Efendim Ayvacık çok güzel, Ayvacık'ta olmak çok güzel ve şu anda mükemmel bir ortamdayız. Her taraf yemyeşil, hava mis gibi, bol bol oksijeni ciğerlerimize çekiyoruz. Neden mi? Çünkü Kaz Dağları'yla denizin buluştuğu noktadayız. Efendim masal gibi, rüya gibi bir yerdeyiz. Burası bir butik otel. Efendim, sevgili Belma'nın misafiriyiz. Onun işletmesindeyiz. Aynı zamanda burası konakladığımız butik, otel. Gerçekten burada hem çalıştık hem de dinlendik. Her zaman söylüyorum, konaklama bizim için son derece önemli. Çok yoğun çalışıyoruz. Günde 8-10 saat çekim yapıyoruz. Ve en büyük lüksümüz akşam otelimizde dinlenmek, şöyle keyifli bir yemek yemek, çayımızı, kahvemizi huzurlu bir ortamda yudumlamak. İşte efendim şu anda tam da o noktadayız. Değerli izleyenler, şimdi butik otelimizin bulunduğu yer inanılmaz güzel. Çanakkale Ayvacık'tayız. Assos'a bağlı Kadırga Koyun'dayız. Yani otelin

0: hemen önünde plaj var. Şimdi otel 20 odalı, aileler için odalar var ve her taraf tertemiz. Zaten benim için hijyen çok önemli. Bunu her zaman söylüyorum. İlk girdiğimde hemen hijyen dikkatimi çekti ve ortam gerçekten şahane. Böyle girer girmez gözünüz gönlünüz açılıyor. Her şey çok güzel. Artı burada efendim oda kahvaltı dışında işte plaj hizmeti var. Plajdan faydalanıyorsunuz ki otelin hemen önünde. Bu çok büyük bir avantaj. Aynı zamanda işte burada jacuzzi, buhar odası, sauna, masaj gibi hizmetleri de almanız mümkün. Ve değerli izleyenler, lezzetler şahane. Yanımızda Orçun ustamız var. Efendim Orçun ustamız sabahın erken saatlerinde kolları sıvamış ve bize mükemmel bir kahvaltı masası hazırlamış. Efendim bu arada Mustafa Akıncı beyefendiye, efendim işletmecimiz Belma hanımefendiye gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Burada çok güzel ağırlandık. Mükemmel lezzetlerle tabii ki bu keyifli konaklamamız taçlandı. Ve bütün ekibe, bütün personele ben teker teker teşekkür etmek istiyorum. Evet Orçun ustam merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsın, iyi misin ustam?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Bizdeyiz, yani burada olup da iyi olmamak mümkün değil. Evet ustam, neler yaptın?
1: İsterseniz şöyle en baştan ekmeğimizle başlayayım.
0: Tamam.
1: Bu bizim yöresel ekşi mayalı köy ekmeğimiz.
0: Zaten her şey doğal değil mi ustam?
1: Buradaki bütün hepsi doğal ürünler.
0: Evet.
1: Yakın köylerden ve Ayvacık merkezden üretilen hepsi. Köylü kadınların toplayıp ürettiği, bizim için üretilen ürünler. Burada Ayvacık'ın meşhur Ayvacık kırması zeytini ve zeytinyağıyla taçlandırılmış zeytin çeşitlerimiz var.
0: Kahvaltılar, yemekler hem göze hem de damağa hitap etmeli değil mi ustam?
1: Tabii ki.
0: Ustam bu nedir? Çok değişik bir sunum.
1: Evet, o bir yumurta çeşidimiz.
0: Ben onu turp sandım.
1: Pancarlı yumurta diyoruz biz buna.
0: Evet.
1: Yumurta turşusu da diyorlar bazı yerlerde.
0: Tamam. Ustam nasıl yaptın onu böyle lale gibi katkı maddesi?
1: Reçel çeşitlerimiz yine köylü kadınlar tarafından toplanıp bizim için hazırlanıyor. Özel
0: gibi
1: olarak üretiliyor.
0: En sevdiğim.
1: Yine Ayvacık'ın civar köylerinden toplanan ürünler burada.
0: Kadınlarımız yapıyor.
1: Tabii
0: nedir
1: ki
0: onlar? İncir mi?
1: Burada portakal reçelimiz var, çıtır kabak reçelimiz var ve incir reçelimiz var.
0: Ay o incirler minik minik yeşil yeşil nasıl güzel, ben doğalım diyor. Kadınlarımız yapıyor efendim. Beni sevmiyorum öyle marketten alınan reçeli,
1: yok,
0: marmelatı.
1: Hazır bir ürün kullanmıyoruz efendim. Her
0: kadınlarımız
1: şey
0: yapacak,
1: bizim
0: annelerimiz
1: köylü kadınlarımız
0: yapacak,
1: yapıyor. Evet. Yanında hemen yine köylü kadınların bizim için yazın kuruttuğu domates salçası var.
0: Yani her şey doğal. Öyle
1: evet,
0: kadınlarımızın yaptığı reçeller. Marketten alınma falan değil. Bu yüzden de gastronomi anlamında güçlü bir şehir. Ve bir kahvaltıda olması gereken her şey var. Evet ustam.
1: Sucuklu,
0: ne yaptın bize?
1: Sucuklu yumurtamız ve körpedanadan kavurmalı yumurtamız var. Bu da yine Ayvacık'ın Kekikli Dağları'nda büyüyen hayvanları özel olarak kasabımız bizim için körpeyken kesip hazırlıyor.
0: Şimdi burası ot zengini efendim, Kaz Dağları, hava mis gibi, bol bol oksijen var burada ve efendim böyle bir coğrafyada, böyle bir doğada yetişen, büyüyen, beslenen hayvanların etleriyle yapılan tabii ki yemekler, kavurmalar, sucuklar inanılmaz lezzetli oluyor. Zaten aksi de mümkün değil. Evet, peynir anlamında da gerçekten özel bir şehir.
1: Peynir
0: Çanakkale
1: çeşidimiz çok Ayvacık'ta çünkü böyle hayvanların yetiştiği bir yerde onların sütünden faydalanan mandıralarımız var. O mandıralardan birisi bizim için çeşit peynirler üretiyor.
0: Evet.
1: Hepsi organik. Hepsi buranın sütüyle yapılan
0: neler var?
1: Peynirler. Burada Ayvacık peyniri var. Tulum peyniri var. Domatesli biberli peynirimiz var. İsli peynirimiz var yanında. Kaşar peynirimiz var aynı zamanda.
0: Evet, peynir adına yok yok efendim. İşte kahvaltıda biz Türk halkıyı seviyoruz böyle hamur işini, börekleri, simitleri falan. Ama tabii dozunda yemek lazım, ölçülü yemek lazım. Şimdi ustam öyle bir börek yapmış ki hayran kaldım. Böyle tam benlik. Ustam çayımız var mı bu arada?
1: Tabii ki.
0: Termosumuzda. Ben şöyle servis yapayım. Ben doldurayım ustama. Ustam yorulmuş, masamızı hazırlamış. Hem ustama hem de tüm ekibe
1: teşekkür
0: ediyorum. Hepsi çok değerli. Bana bol bol çay demlediler. Efendim ben çay tiryaksiyim biliyorsunuz.
1: Afiyet
0: her zaman söylüyorum.
1: Efendim.
0: Çay benim kırmızı çizgim ama taze olacak. Ustalarımıza, şeflerimize teşekkür ediyorum. Efendim otele ayak basar basmaz taze çayımı asla ve asla eksik etmediler. Şimdi bu neli bu börek?
1: Bu çeşitli otlardan yapılıyor. İçerisinde içerisinde peynir çeşitleri var. Hı-hı. El basması annelerimizin uzun yıllardan beri yaptığı Ayvacık'ta geleneksel bir

0: çeşididir. Evet. Her zaman sabah sofralarında görebiliriz burada.
1: Annelerimizin, anneannelerimizin, babaannelerimizin, aynen, kısacası büyüklerimizin yaptığı geçmişten günümüze uzanan bir lezzet. İçinde otlar var.
0: Ot çeşitleri
1: hangi
0: var?
1: Hangi otlar var?
0: Ebe gümeci, pazı, ıspanak zaman zaman dönemsel olarak ıspanak da giriyor.
1: Ya ustam ne şanslısınız, her şey bol.
0: Aynen.
1: Manzara var, deniz var, orman var, bol oksijen var, otlar var, zeytin, zeytinyağı var. Allah her şeyi vermiş. Allah her türlü güzelliği vermiş. Ve burada da efendim çeşit çeşit böyle kruvasanlar, işte
0: daniş,
1: çikolata sosları. Onların ismini tek tek bilmiyorum. Nedir ustam onlar?
0: Böyle dişleri, danışımız var burada. Tamam. Simit gene el yapımı, kendimiz imal ediyoruz.
1: Tamam.
0: Tarımsal alanda tarla domatesi, salatalı buradan.
1: Hepsi buradan. Efendim malum doğanın içindeyiz. Her taraf yemyeşil. Bunu her zaman söylüyorum. Yaz aylarında yaptığımız çekimlerde sineğimiz, arımız haliyle oluyor. Kahve yaktık, tavsiye ederim. Ama burada bazı sinekler anlamadı kahve yaktığımızı. Çoğu gitti ama birkaç tanesi ısrarla devam ediyor burada kalma konusunda. Ya burası hakikaten çok temiz, mis gibi. Yani benim için çok önemli. Bakın ilk önce hijyen olacak. İstediği kadar lezzet olsun, ne bileyim otel güzel olsun, restoran güzel olsun. Ama hizmet ve konforun yanında, görselliğin yanında, fiziksel koşulların yanında hijyen olacak. Yani temiz olmadıktan sonra, hijyen olmadıktan sonra bir mekan benim için hiçbir önemi yok. Gerçekten tertemiz. Bunu her taraf, odalar,
0: mutfağımızda özen gösteriyoruz. Bu konuya biz de çok duyarlıyız.
1: Şimdi lavabolar temiz olacak, mutfak temiz olacak, odalar temiz olacak. Şu anda görüntüler ekranlarınıza geliyor. Vallahi mis gibi her şey. Havlular, lavabolar, çarşaflar çok önemli. Yani kendinize evinizde gibi hissedebileceğiniz mükemmel bir butik oteldeyiz ve burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Orçun
0: Biz de
1: ustam,
0: çok mutluyuz efendim geldiğiniz için.
1: Vallahi daha iyisi can sağlığı. Her şey çok
0: ederiz.
1: Güzel. Ellerine, emeğine sağlık. Hakkını helal et.
0: Ederiz.
1: Seni yoğurduk.
0: Estağfurullah.
1: Otelin kahvaltısını ve Çanakkale Ayvacığa geldiğimizde tadabileceğimiz yöresel kahvaltıyı izleyenlere tanıtmamıza vesile oldun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Havada bugün güneşli, sıcak.
0: Evet.
1: Şimdi Çanakkale'nin, Ayvacık'ın zaten rüzgarı malum. Rüzgarı soğuğu meşhurdur. Sabahtan biraz esiyordu. Eyvah dedik ama güneş çıktı. Şu anda gayet sıcak.
0: Bugün bayağı sıcak olacak.
1: Evet. Efendim güne mutlu başlamanın, enerjik başlamanın, iyi başlamanın en iyi yolu keyifli bir kahvaltıdan geçer. İşte şu anda tam da o noktadayız. Efendim kahvaltımızı yapacağız. Taze demlenmiş tavşan kanı çayımızı içeceğiz ve ondan sonra Ayvacık'ı sizler için keşfetmeye devam edeceğiz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Orçun Ustam, ellerine emeğine sağlık. Çok teşekkürler.
0: Çok sağ olun efendim.
1: Devam diyoruz.

0: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Çanakkale Ayvacık'tayız. Asos'a bağlı Kadırga Koyun'dayız. Burası çok güzel. Burada olmak çok güzel. Efendim lezzet, lezzet, lezzet diyoruz. Bugün programımızda bol bol lezzet var. Çünkü gastronomi anlamında gerçekten ön plana çıkan güçlü bir şehir, güçlü bir ilçe. Evet efendim, yanımızda 35 yıllık şefimiz, Hüseyin şefimiz var. Ellerinden lezzet damlıyor. Ustalık akıyor. Gerçekten çok deneyimli. Şimdi buraya geldiğimizde bize börek ikram etti. Hani ben zannettim ki böyle klasik peynirli bir börek falan. Hayır efendim, patlıcanlı peynirli börek. Bir diğer adıyla Rum böreği ikram etti. Eskiden bu bölgede tabii ki Rumlar yoğun bir şekilde yaşıyordu. Gastronomi anlamında, lezzet anlamında Rumlardan günümüze uzanan, miras kalan bir lezzet. Ama çok güzel, çok güzel. İster Rum böreği deyin, ister peynirli patlıcanlı börek deyin. İnanın tadından yenmiyor. Yani tadının güzelliğinden yemeğe kıyamıyorsunuz. Evet şefim, senin spesiyalin mi? Nedir?
1: Biz biraz içine değişik spesiyalimizi kattık tabii ki.
0: Kendi evet, yorumladın.
1: Yorumladık.
0: Rum böreğine.
1: Rum böreğini. Ayvacık keçi peynirimiz, ayvacık koyun inek karışık peynirimiz,

0: ayvacık peynirleri var bunun içinde sürekli.
1: Şimdi tabağımızın içinde tek bir çeşit peynir yok.
0: Dört çeşit peynir var
1: ya, çok lezzetli. Gerçekten çok
0: keçi
1: lezzetli.
0: Keçi peyniri.
1: Tabaklarınıza bayıldım bu arada. Peynirleri zaten
0: peyniri,
1: şahane.
0: Koyun peyniri.
1: Evet, öyle mi olması lazım?
0: Öyle olması gerekiyor. Bir tane de tulum peyniri.
1: Yani zaten ben yer yemez bayıldım. Efendim Hüseyin şefimiz yine yapacak. Bu sefer sizin için yapacak. Yine tadına bakacağım ve yine bayılacağım. Gerçekten efsane. Patlıcanımız buradan. Burası yoğun bir tarım kenti. Allah tarımsal anlamda her türlü zenginliği vermiş. Doğa turizmi, tarih turizmi. Valla her şey var. Yani turizm adına, tarım adına her şey var. Tarih adına her şey. Tarihsel anlamda derin bir ilçe. Şimdi patlıcanımız bayağı büyük. Tombul,
0: evet,
1: bir
0: top patlıcan.
1: Bostan
0: patlıcan.
1: Bostan patlıcan.
0: Evet.
1: İzmir'de falan da olur. Evet, yumurtamız var.
0: Nar ekşimiz. Nişastamız.
1: Ha, nişasta. Tamam.
0: Zeytinyağımız tabii.
1: Zeytinyağımız
0: olmaz
1: tabii ki efendim. Buranın yeşil altın. O mutlaka olacak. Tabaklar şahane. O tabaklara bayıldım. Yani valla geldiğimden beri hem böyle yemekler hem böyle mükemmel sunumlar dikkatimi çekti. Ve tabii ki onların yanında eşlikçisi mükemmel bir doğa, mükemmel görüntüler, tertemiz hava. Evet şefim, başlayalım.
0: Başlayalım efendim. Önce patlıcanımızı alıyoruz. Bıçakla soyamazsanız size şöyle soyacaklar.
1: Onlar pratik.
0: Evet, pratik olması için istiyorsanız.
1: Yani ben de kullanıyorum evde onu. Tabii yemek, evet, yaparken değil. Yemek
0: patlıcanlarımızı soyduk.
1: Salatalık soyarken kullanıyorum. Evet. Gayet pratik oluyor.
0: Bakın efendim, iki parmak kalınlığında kesiyoruz.
1: Aa, patlıcanımız lokum gibi yalnız.
0: Evet.
1: Çekirdek falan yok.
0: Çekirdeksiz
1: böyle
0: olmasına dikkat edelim.
1: En sevdiğimden. Zaten çekirdekli olunca böyle hem balcan kebabında, Güneydoğu Anadolu'da balcan
0: efendim,
1: kebabını at.
0: Böyle yapıyoruz.
1: Ay, lokum gibi bir patlıcan. Şimdi efendim lokum gibi efsane bir börek geliyor.
0: Evet efendim.
1: Rum böreği bir diğer adıyla.
0: Kendi mandırımızın peynirleri, keçi, evet, peyniri, koyun peyniri, inek peyniri, tulum peyniri.
1: Yani içinde bulunduğumuz butik otelin kendi mandırasının,
0: evet,
1: peynirleri.
0: Evet efendim.
1: Ne kadar özel
0: üretimiz
1: bir durum. Genelde oteller dışarıdan alırlar ürünlerini ama burada her şey.
0: Efendim yumurtamızı kırıyoruz.
1: İşletme tarafından yapılıyor.
0: Yumurtanın beyazını atıyoruz.
1: Neden?
0: Sıksın diye peyniri, patlıcanın üzerinden düşmesin diye.
1: Sarısını kullanmıyoruz.
0: Sarısını kullanmıyoruz. Sarısını da başka bir yerde değerlendiriyoruz tabii ki de.
1: Tamam, sen ona börek falan yaparsın.
0: Tabii ki.
1: Üzerine sürersin.
0: İki tane yumurta beyazı yeterli buna.
1: Tamam. Yalnız peynirler
0: efendim,
1: şahane.
0: Nişastamızı atıyoruz.
1: Nişasta enteresan.
0: Evet, iki yemek kaşığı.
1: Un sandım.
0: Peynirimiz yağın içinde dağılmasın diye.
1: Tamam.
0: İki
1: hanımlar tarif alın. Hani Çanakkale'nin peynirlerini bulamazsınız ama artık evinizde ne varsa böyle kaşar, tulum, beyaz peynir
0: güzel,
1: değil mi ustam?
0: Evet. Güzelce yoğuruyoruz bunu.
1: Tamam.
0: Kıvamına iyi bakacağız tabii ki.
1: Kıvamı önemli.
0: Evet.
1: Valla ben çok beğendim. Yani çok lezzetli bir börek. Efendim kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar buradayız.
2: Asos Hunters Otel'in sunduğu Belma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
5: İstemiyorum.
4: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
6: Kutlama!
7: Gökte! Yerde! Her yerde!
6: Maksimum yağmur gibi düşüyor.
8: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
6: 10.000?
8: Evet.
6: Okey. Maksimum oldu. Okey.
8: O zaman
6: gelsin müzik.
9: 25 yıldır sana maksimum.
10: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
11: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: A101'de şampuan ve saç bakım kremlerinde %50'ye varan indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yves Rocher.
2: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için 118.80
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi. Haydi.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
15: Sarı kola!
16: Fanta sarı kola canım o.
14: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
17: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: 4 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir biskrem versem.

0: tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
1: Bambim var benim.
0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
6: Maç heyecanı tadında açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım.
7: Bir de böyle Otobit'te.
8: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında Bambi hediye.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
4: Sarık ola!
5: Fanta sarık ola canım o.
3: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
2: Profilo'dan X Large veya XX Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
3: Oh be, Profilo yapmış.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF korumada, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. İvroşe.
9: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye.
10: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için
11: 118.80.80.
12: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
13: A101 ucuz. A101'de şampuan ve saç bakım kremlerinde %50'ye varan indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
14: A101 ucuz, ucuz, hep ucuz.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
16: Express içelim.
17: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
18: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
19: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Asos Hunters Otel'in sunduğu Belma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
5: Efendim, kısa bir reklam arasının ardından programımız kaldığı yerden devam ediyor.
11: Evet, peynirimiz hazır şu anda. Şimdi geliyoruz basım aşamasına.
5: Tamam.
11: Şöyle bir tutam alıyoruz.
5: Evet.
11: Bakın böyle üzerine koyuyoruz.
5: Hanımlar, beyler, tarif alın. Mutlaka
11: yapın. Kenarlarından mutlaka böyle yapalım ki peynirimiz yağın içine, tamam, girip de yağımızı yakmasın.
5: Tamam, doğru. Çatır çatır hemen patlar.

0: Tabii ki zeytinyağımız biraz az, biraz daha koymamız gerekiyor.
1: Vallahi şefim, Allah vermiş zeytini zeytinyağı. Evet. Zeytinyağı bol. Hani insanlar o zeytinyağını böyle gıdım gıdım kullanır ama burada bakın bol bol kullanıyor. Nasıl olsa her yer zeytinyağı.
0: Zeytin ağaçlarımız da burada zaten. Buradan topluyoruz, üretiyoruz.
1: Ay ne şanslıyız. Zeytin
0: şey
1: ağaçlarının yanı başında yemek çekimi yapıyoruz.
0: Efendim,
1: ne yapıyorsun şimdi şefim?
0: Yağımızın kızıp kızmadığına bakıyoruz.
1: Ha, nişastamızdan böyle.
0: Evet, biraz daha iki
1: bir
0: dakika sonra.
1: Attık. Kızmamış.
0: Kızmamış. Evet bak yani yavaş yavaş kızdığı belli oluyor zaten.
1: Aynen.
0: Evet şimdi atmaya başlıyoruz.
1: Bismillah.
0: Bakın çıtır çıtır yanından ses gelmeye başladı. Kızarmaya başladı böreğimiz.
1: Evet. Şahane. Şefim pişti mi?
0: Pişti efendim bakın nar gibi kızardı
1: of,
0: peynirimiz.
1: Böyle puf puf kabardı o peynirler
0: böyle,
1: eridi patlıcanla
0: alıyorum.
1: Bütünleşti. Aman şefim nazar değmesin böreğimize. Rum böreği bir diğer adıyla peynirli patlıcanlı börek.
0: Evet efendim.
1: Ayvacığın zeytinyağında kızardı.
0: İsterseniz nar ekşimizi böyle üstleyen şu şekilde. Çok az bir tat versin diye.
1: Artık son dokunuş.
0: Son dokunuş. Bu da sevgimizi katıyoruz şu anda.
1: Sevgini katmadan olmaz. Rum böreğimiz artık mükemmel bir sunumla gözlerimizin önünde gel beni ye diyor.
0: Buyurun benim hanım.
1: Afiyetle ye diyor.
0: Afiyet olsun.
1: Ben buna dayanamam şefim.
0: Afiyet olsun
1: yani
0: efendim.
1: Bana bundan çok yapmayın. Kızartma falan yemiyorum. Ben biraz sağlıklı besleniyorum ama yani buna da can dayanmaz. Yenir.
0: Evet.
1: Aman canımız sağ olsun. Yemeyelim mi?
0: Canımız sağ olsun.
1: Şimdi ne zamanı? Tadım zamanı. Ne yapayım? Böleyim bölmeye de kıyamıyorum.
0: Tabii ki.
1: Ama daha çok
0: bölün,
1: güzel peynirler. Peynir.
0: Bak
1: çok
0: nasıl
1: güzel,
0: akacak peynir
1: kesenken.
0: Çok
1: güzel kabarmış. Altı patlıcan. Üzeri çeşit çeşit. Çanakkale'nin peynir. Bakın görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Üzeri nar gibi kızarmış. Ben bunun tadına bakmaz mıyım? Bir bakan bir daha bakıyor. Efsane.
0: Afiyet olsun efendim.
1: Efsane.
0: Tüm misafirlerimizi bekliyoruz.
1: Yani çok isabetli bir lezzet. Gerçekten bayıldım. Yani buraya adım atar atmaz hemen ikram ettiler. Masamıza geldi. Sürekli geldi. Gelmeye devam etti. Gelmeye de devam etsin şimdi.
0: Gelmeye de devam ediyoruz efendim.
1: Ya kontrolü yemek lazım. Her şey lezzetli çünkü. Ve gerçekten ben çok beğeniyorum. Şahane bir lezzet Rum böreği ve Hüseyin şefimiz de inanılmaz güzel yapmış. Zaten marullarla domateslerle sunumumuz güzelleştirilmiş, zenginleştirilmiş. Efendim sosyal medyayla birlikte zaten sunumlar böyle hem göz hem de damağa hitap ediyor. Zaten öyle de olmalı. Önce gözümüz gönlümüz şenlenmeli. Ondan sonra damaklarımız midelerimiz şenlenmeli. Evet Rum böreği.

0: Hüseyin şefimizin. Ellerine sağlık.
1: Domatesimiz de kendi bahçemizden.
0: Her şey buradan.
1: Evet.
0: Buradan olmayan hiçbir şey yok.
1: Hiçbir şey yok şu anda.
0: İthal hiçbir şey yok.
1: Hiçbir şey yok.
0: Hüseyin şefim, her Beyaz TV ekranları başında şu anda herkes bizi izliyor. Herkes eminim burada olmak istiyor. Asos'ta Kadırga Koyun'da olmak istiyor. Bu mükemmel lezzetlerin tadına bakmak istiyor ve burada konaklamak istiyor. Valla haklısınız. İstemekle çok haklısınız. Onlara buradan, bu mükemmel ortamdan ne söylemek istersin?
1: Sevgiler, saygılar. Herkesi bekleriz.
0: Bu kadar. Çıkın,
1: bütün
0: çıkın,
1: yemeklerimizi
0: gelin.
1: Tatmaya bekleriz.
0: Çıkın, çıkın, gelin.
2: Kadırga Koyun'un eşsiz güzelliğinde biraz da müzik diyoruz.
0: Değerli izleyenler, programımız Turizm Cenneti Çanakkale'nin güzel mi güzel ilçesi Ayvacık'ta çok sevdiğimiz dostlarımızla mükemmel bir ortamda keyifli keyifli devam ediyor. Peki şu anda neredeyiz? Efendim şu anda Asos'tayız, Kadırga Koyun'dayız, plajdayız. Ve Mustafa Akın beyefendinin misafiriyiz. Çok değerli eşi Gülsüm hanımefendi de burada. Sevgili kızları Belma da burada. Adaşım ve biricik torunları Lara da burada. Poğaça, dünya tatlısı. Sol tarafımda da müzik öğretmenimiz Hüseyin hocam var. Gitarıyla geldi. Efendim sohbetimize, röportajımıza renk katacak. Ve ortamımız şahane. Şimdi efendim konakladığımız otelde bakın o kadar güzel ki lokasyon. Kadırga plajının, ki bu plajın mavi bayrağı var hemen yanı başında. Misafirperverliği için ben Mustafa Akın beyefendiye çok teşekkür etmek istiyorum. Efendim Ayvacık'ın önde gelen iş adamlarından, sevilen simalarından, güzel bir aile. Onlarla tanışmaktan dolayı, bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz.
3: Ben de mutluyum. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
3: Allah hamdolsun. Geldiğiniz için biz de çok memnun olduk. Çok teşekkür ederiz.
0: Şimdi Mustafa Bey aslında... Ay Lara, Lara, Lara çok tatlı. Sıkıldı tabii ki. Onu da görün istedik. O kadar tatlı ki. O kadar tatlı ki.
4: Biraz sıkıldık. Tamam.
0: Bakın severim ben senin o tokalarını. Şimdi Mustafa Bey gerçekten buranın sevilen simalarından, sevilen iş adamlarından, köklü ailelerinden birisiniz. Şimdi inşaat sektöründe zaten başarılarınız tartışılmaz ama turizm sektörüne de el attınız ve bu anlamda gerçekten inanılmaz başarılı olmuşsunuz.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Ben çok beğendim.
3: Kadırga Koyun'da 3. otelimizi aldık.
0: Hayırlı olsun.
3: İnşallah Allah nasip ederse bu sektörde de yapabildiklerimizi ne kadar iyi olur, ne kadar başarılı olup olmalıyız artık göreceğiz daha sonra.
0: Vallahi yapmışsınız. Şimdi otel tertemiz, çok önemli. Yemekler şahane, her şey var. Yani benim eleştireceğim hakikaten hani şunu da şöyle yapın diyebileceğim hiçbir nokta yok. Bence inşaat sektöründeki başarınızı turizm sektörüne de taşımışsınız.
3: İnşallah. Kızım Belma.
0: Onun eli değmiş. Evet, Belma'cığımın eli değmiş.
3: Onun zaten kontrolünde zaten otel işleri.
0: Mustafa Bey, Belma'ların el attığı her iş iyi olur.
3: Evet, adaşınız aynı zamanda.
0: O da karşı çıkıp çıkaramadım karşıda. Onu bugün. Seviyorum onu. Evet, öpücüklerimizi yolluyoruz. Şimdi efendim bu tarafta da çok değerli bir hocamız var. Müzik öğretmeni Hüseyin hocamız, Bursalı Burhaniye Ören'de görev yapıyor. Gitarını aldı geldi. Ayağına sağlık diyoruz. Kırmadı bizi. Bakın akşam gün batımı, ortamımız şahane. Gerçekten burası cennet. Burada olmak insanın ömrünü uzatır.
3: Aynen öyle. Çok teşekkür ederim.
0: Şanslısınız. Duyurum. Herkesin yaşamak istediği, bulunmak istediği, tatil yapmak istediği bir yer. Hocam nasılsınız?
5: Teşekkür ediyorum sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Burada olup da iyi olmamak mümkün
5: kesinlikle
0: değil zaten.
5: Öyle, kesinlikle öyle.
0: Evet. Müzik öğretmenliği
5: yapıyorsunuz. Müzik öğretmeniyim. Yaklaşık 5 yıldır bu bölgede yaşıyorum ve hakikaten cennette yaşamış gibi hissediyorum. İyi ki buraya gelmişim dedim. Büyük risk alarak geldik aslında buraya. Evet. Bölgeyi çok tanımıyorduk ama geldiğimiz zaman muhteşem bir şeyle karşılaştık. Gerek sahil kültürü, gerek buranın coğrafyası bizi muhteşem iyi geldi. Bir kızım var.
0: Allah bağışlasın.
5: Teşekkür ederim. Çok güzel bir yerde büyüyor ve biz çok şanslı hissediyoruz kendimizi.
0: Evet, artık efendim büyük şehrin stresinden, kalabalığından, gürültüsünden insanlar gerçekten kaçıyorlar ve... bizim ülkemiz cennet. İşte o cennet köşelerden biri de Ayvacık, Asos, Kasırga Koyu. Gerçekten cennetten bir köşe ve buranın denizi inanılmaz temiz. Çok berrak, pırıl pırıl. Ve efendim işte burada güneşleniyorsunuz. Denizinize giriyorsunuz. Stresten arınıyorsunuz. Oteliniz hemen yanı başınızda. Ki biz de bu keyfi burada doyasıya yaşadık. Zaten kendimizi evimizde gibi hissettik. Çok güzel ağırlandık. Ben Mustafa Akıncı Beyefendi'ye ve ailesine çok teşekkür etmek istiyorum. Yani geldiğimizde gerçekten ortamın bu kadar keyifli olacağını düşünmemiştik. Keyifli olacağını biliyorduk ama bu kadar böyle bir aile ortamı, bu kadar bir sıcaklık, ilgi gerçekten bize

0: mutlu etti ve hem çalıştık hem keyif aldık.
1: Biz de siz geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Her zaman bekleriz.
0: Her zaman
1: tekrar
0: geleceğiz.
1: Tekrar hoş geldiniz.
0: Her zaman geleceğiz efendim.
1: Sizin Mustafa yeriniz Bey olsun artık olsun.
0: Evet, Mustafa Bey çok eğlenceli, çok renkli bir sima. O halde müzik diyoruz efendim. Müziksiz olmaz. Tabii. Hadi bakalım. Ne dinliyoruz?
2: Tam günün konseptine uygun bir şarkı yapacağım size.
0: Sürpriz olsun.
2: Sürpriz olsun.
0: Hadi.

0: doğayla bütünleşen sunum masamız şahane görünüyor.
1: Evet, yanımızda Hüseyin şefimiz var. Hüseyin şefimiz masayı donatmış. Ve efendim bu coğrafya meze bakımından, zeytinyağlı bakımından, ara sıcak bakımından, lezzet bakımından son derece zengin bir coğrafya. Çünkü burası Çanakkale, Ayvacık. Çünkü burada her şey doğal, her şey doğadan geliyor ve efendim her şey zeytinyağlı. Zeytinyağı ne demek? Lezzet demek, sağlık demek. Burada da hepsi mevcut. Hüseyin şefim, sen ne yapmışsın? Ellerine emeğine sağlık. Masamızı donatmışsın yine.
2: Elim Hanım, hoş geldiniz tekrardan.
1: Hoş bulduk. Vallahi harikasınız.
2: Elimizden geldiğince bir şeyler yapmayız.
1: Sana, ekibine teker teker teşekkür etmek istiyorum. Sevgili adaşım Belmay, o da karşıda çıkmıyor. Ona da teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür etmek istediğim aslında çok kişi var. Çünkü çok güzel ağırlandık burada. Gerçekten çok keyifli zaman geçirdik. Çok kaliteli zaman geçirdik. Hem konaklama anlamında hem lezzet anlamında. Yiğit öldür, hakkını yeme. Ben neyse onu söylerim. Benim güvenilir bir ismim var, biliyorsunuz. Kalmadığım, yemek yemediğim, kefil olmadığım hiçbir yerde de çekim yapmıyorum. Hüseyin şefim, şimdi mezeleriniz, zeytinyağlarınız, salatalarınız gerçekten efsane.
2: Hepsi organiktir efendim.
1: Çeşit çok.
2: İthal malımız yok, hepsi organiktir.
1: Tamam. Şefim, masamızda neler var? Döktürmüşsün yine.
2: Efendim, sıcak atomumuz tereyağlı.
1: Evet. Acı mı?
2: Acıdır.
1: Evet.
2: Çok acıdır atomumuz.
1: Ben almayayım onu şefim. Ben acı yiyemem. Evet.
2: İsti uskumrumuz kendimiz yapıyoruz. Güneşte kurutuyoruz.
1: Tamam.
2: 20 gün beklettikten sonra bu hale geliyor. Ondan sonra servis yapıyoruz.
1: Tamam.
2: Cirit ezmemiz, içinde 4 çeşit peynirimiz vardır.
1: Tamam. Kaldırma şefim, peynirleri. Kameramız takip ediyor.
2: Kaya koruğumuz.
1: Evet.
2: Buraya özdür. Deniz bölgemiz buraya özdür.
1: Of efendim, ot zengini buralar.
2: Muammaramız, Hatay usulü muammaramız ama biz daha değişik yaparız.
1: Evet, asosyal. Acı mı?
2: Acı değildir, tatlı.
1: Evet.
2: İsteyene de acı da verebiliyoruz.
1: Ve enginar
2: kalbi salatası değişik. Şimdi, elmalı, portakallı.
1: Ekşi ekşi gelir gelmez yedim, tadına baktım ve bağımlısı oldum, aşık oldum. Gerçekten inanılmaz güzel yapıyorlar. Otlar tabii ki masamızda mutlaka olacaktı.
2: Tabii ki olacak.
1: Evet, enginar o şahane ve...
2: Semizotumuz.
1: Evet.
2: Ahtapot salatamız.
1: Ahtapot salatamız.

0: Atası.
1: Ahtapotumuz da buranın ahtapotudur.
0: Tamam.
1: Yerlidir. Lakerdamız Torik'ten yapıyoruz.
0: Evet, deniz bunu kenti, deniz ürünleri olacak.
1: Kasım, Aralık aylarında basıyoruz.
0: Tamam.
1: Ocağa kadar bekletiyoruz. Ondan sonra kendi üretimimiz.
0: Lakerdam nedir bilmeyenler için?
1: Torik balığından yapılmış tuzlu bir balıktır.
0: Tamam. Kışın yapıyorsunuz, basıyorsunuz.
1: Kışın yapıyoruz, basıyoruz.
0: Tamam.
1: Ondan sonra müşterilerimize, misafirlerimize sunum yapıyoruz.
0: Bu nedir?
1: Kadayıflı karides sarması.
0: Kadayıflı karides sarması. Evet. Sizin çok değişik menüleriniz var.
1: Evet.
0: Çok değişik sunumlarınız
1: da,
0: var.
1: Evet, bu da bize özeldir.
0: Kadayıflı karides sarması.
1: Evet.
0: Sunum enteresan. Evet, şimdi şuradan devam edelim.
1: Tereyağlı karidesimiz.
0: Tamam. Yanında.
1: Karides mantımız.
0: Evet. İstedik. Karides mantısı.
1: Evet.
0: Evet, yoğurdumuz sarımsaklı mı?
1: Sarımsaklı efendim.
0: Sarımsaklı. Ben bunun tadına bakmak istiyorum. Karidesli mantı yapmış Hüseyin şefimiz. Evet. Yani mantı benim en sevdiğim yemek. Her zaman söylüyorum. Mantı candır. İşte neli olursa olsun. Ama burada Çanakkale Ayvacık'ta Hüseyin şefimiz karidesli mantı yapmış. Yine böyle aynı mantık. Sarımsaklı yoğurt. Üzerinde işte yağlı pul biber yakılmış. İlave
1: soya
0: edilmiş.
1: Soya soslu pul biberi.
0: Soya soslu.
1: Zeytinyağlı.
0: Hmm. Yani mantı olsun, çamurdan olsun. Mantı candır. Çok beğendim. Şahane olmuş.
1: İstiridye mantarımız.
0: Kremalı istiridye
1: mantarı. Kremalı istiridye mantarımız.
0: Onun yapılışı programımız içerisinde var.
1: Ahtapot ızgaramız.
0: Ahtapot ızgara. Deniz ürünleri deniz bol bol var.
1: Ahtapotumuz da buraya aittir.
0: Evet.
1: Assos bölgesine.
0: Humus mu?
1: Sıcak pastırmalı humusumuz.
0: Pastırmalı humus.
1: Evet.
0: Tamam. Ondan şöyle bir parça alalım. Pastırmalı humus. Çok iyi. Çok iyi.
1: Sıcak otumuz efendim. Şevketi Bostan turp otu.
0: Alayım şefim.
1: Pazı karışımından sıcak otumuz.
0: Evet
1: efendim. İsteyen bunu deniz mahsulü de yapabilir.
0: Yoğurdumuz sarımsaklı.
1: Sarımsaklı efendim.
0: Sarımsaklı. Zaten şu sarımsaklı yoğurt neyin içine girerse girsin lezzet katıyor. Zeytinyağı neyin içerisine girerse girsin lezzet katıyor. İşte bunlar tam benlik böyle. Bakın hem sarımsaklı yoğurt var, hem Kaz Dağları'ndan toplanan otlar var. Evet, mükemmel ya. Gerçekten mükemmel. Çok iyi. Bu nedir?
1: Efendim, bu da kalamar ızgaramız. Izgarada yapıyoruz.
0: Tamam.
1: İçinde kaşar peyniri, ezine evet. peyniri. Bu şekilde.
0: Bu ne balığı şefim?
1: Bu deniz levreğimiz efendim.
0: Tamam. Bunlar nedir?
1: Bu sosu efendim. Limon, evet. zeytinyağı, karabiber.
0: Efendim burada da ateşimiz yanıyor. Ateş, yalnız akşam saatlerinde ateşimiz. Olmadığımız için ateşi şu anda ekranlarınızda çok fazla algılayamıyor olabilirsiniz.
1: Bu da yerli kalamarımız.
0: Yerli kalamar. Kalamar. Hepsi evet. yerli. Ahtapot buradan. Asos. Evet, kalamar buradan. Balıklarımız zaten denizden taze taze tutuluyor. Efendim etrafımız Kaz Dağları'yla çevrili. Bol bol oksijen aldık bugün. Bol bol sağlığımıza sağlık kattık ve oksijeni ciğerlerimize çektik. Yine burada mükemmel bir sunum var. Acaba bu nedir?
1: Kendi mandıranımızdan.
0: Tamam. Bu önemli.
1: Ayvacık keçi peyniri, susamlı keçi peyniri.
0: Tamam. Onu şöyle.
1: Kendi mandıramızdan üretiyoruz.
0: Hemen bir. Yani değerli izleyenler, bunu tabii sıcak sıcak tüketmek lazım. O zaman çok daha yumuşak ama yine
1: çok yumuşak. Yumuşak olur evet. Sıcak sıcak
0: evet,
1: tüketmek
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Evet. Masamız hazırlanırken bayağı bir beklettik. Çok iyi. Şimdi ayvacığın otları, deniz mahsulleri, zeytinyağı ve peynirleri inanılmaz lezzet. Oh, bayıldım ben buna.
1: Evet. Valla
0: burada her şey şahane.
1: Kendi üretimimiz, her şey doğal. Kendi mandıramızdan.
0: Her şey şahane. Bu ne?
1: Pancar efendim. Pancar salatası, elmalı.
0: Tamam.
1: Bu da yengeç bacağı.
0: Yengeç bacağı.
1: Evet.
0: Ben bunu şey zannettim böyle. Patates topu gibi.
1: Yengeç bacağımız. Her şey doğal burada.
0: Yengeç bacağı.
1: Evet.
0: Ahtapotlar.
1: Bir diğer ismi de okyanus lokumu diye geçer.
0: Okyanus
1: yengeç bacağı.
0: Lokumu. Bütün ekibe ben çok teşekkür etmek istiyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Bütün misafirlerimizi davet ediyoruz efendim.
0: Evet, Mustafa Akın Beyefendi'ye, adaşım, sevgili Belma'ya. Seviyorum seni Belma'cığım. Şu anda o da bana kalp yapıyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Davetin için, misafirperverliğin için, mükemmel ev sahipliğin için. Orada Büşra var, eşi, Mazlum var, herkes var, şefim. Evet, ekibimizi alalım mı buraya? Şöyle bir el sallayalım hep birlikte. Efendim, ekibimiz aslında daha geniş. Bu kadar değiliz. Ben hepsine teker teker teşekkür etmek istiyorum. Hepsi çok yoruldu ama çok keyif aldık değil mi?
2: Tabii ki.
0: Evet, beyaz TV ekranları başında bizi...

0: herkese sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyorum. Ben de sizi. Belmacığım ben de sizi.
1: Sizi çok seviyorum. Emeğinize sağlık.

0: Şimdi de yöreye özgü mantarla nefis bir yemek yapıyoruz.
1: Değerli izleyenler, programımız Çanakkale Ayvacık'ta tüm hızıyla tabii ki lezzet dolu, tabii ki keyifli keyifli sohbet dolu devam ediyor. Efendim şimdi yöresel lezzet zamanı. Burası turizm kenti, turizm ilçesi ama aynı zamanda gastronomi anlamında da güçlü bir ilçe. Tarımsal anlamda güçlü bir ilçe. Efendim şu anda doğanın kucağındayız, doğanın içindeyiz. Kaz Dağları'nın tam ortasındayız. Etrafımızda yemyeşil ormanlar var. İnanılmaz bir doğal güzellik. Evet değerli izleyenler, buraya geldiğinizde, Çanakkale Ayvacık'a geldiğinizde işte mükemmel görüntüler, mükemmel bir doğa ve mükemmel lezzetler sizi bekliyor olacak. Efendim içinde bulunduğumuz butik otelde aradığınız her türlü detay var. Saydığım tüm bu unsurlar var. Adaşım sevgili Belma'nın elinin değdiği o kadar belli ki şimdi Belma diyorum. Otelin işletmecisi, sahibi sevgili Belma. Gerçekten enerjisi çok iyi. Ekrana çıkmak istemedi. Böyle geri planda işletmecilik anlamda gerçekten inanılmaz başarılı. Enerjisi inanılmaz güzel ve buraya da zaten yansımış durumda. Gerçekten güzel bir konsept yaratılmış. Aslında böyle Alaçatı konseptine benziyor ve kadın elinin değdiği her yer güzeldir. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir. Efendim işte işletmeye de yansır, lezzetlere de yansır. Bu yüzden de zaten efendim başarı ortada. Yanımızda yılların şefi Hüseyin şefimiz var. Efendim ustalarımız, şeflerimiz burada çok deneyimli. Gerçekten profesyonel bir ekip var. Hem kahvaltıları hem yemekleri inanılmaz güzel ve sunumları şahane. Çok özel menüleri misafirlerine özenle hazırlayarak ikram ediyorlar. Şimdi sizin gerçekten çok sevilen özel
2: İstiridye mantarımız.
1: Ara sıcağınız mı diyeyim?
2: Ara sıcağımız.
1: Ara sıcağınız.
2: Kremalı istiridye mantarımız.
1: Evet, bunlar Kaz Dağları'ndan
2: toplandı. Kaz Dağları'nda yetişen, evet,
1: tamam.
2: Buraya getirildi.
1: Özelliği ne?
2: Özelliği Kaz Dağları'nda doğal olması, yetişmesi. Evet.
1: Kremalı istiridye mantarı yapıyoruz. Şimdi ne var masamızda?
2: Kremamız var.
1: Tamam, tabii ki.
2: Soğanımız var.
1: Evet.
2: Biraz tuzumuz var, karabiberimiz var, kekiğimiz var, soya sosumuz var, kimyonumuz
1: zaten
2: var, tereyağımız var.
1: Baharat bol, ot bol, tereyağı, doğal her şey.
2: En önemlisi de zeytinyağımız.
1: Zeytinyağımız. Buranın yeşil altına buranın olmazsa olmaz,
2: evet,
1: değil mi? Aslında
2: evet,
1: yemeklere lezzet,
2: evet,
1: katan sihirli dokunuş.
2: Sihirli dokunuş zeytinyağımız.
1: Başlayalım mı?
2: Başlayalım efendim.
1: Tabağımız çok güzel şefim.
2: Teşekkür ederiz efendim.
1: Tabaklar
2: önce
1: da özel.
2: Önce, evet, zeytinyağımızı döküyoruz birazcık.
1: Evet, o olmadan olmaz.
2: Evet.
1: Zaten ben doğalım diyor. Ben Çanakkale'nin Ayvacık'ın zeytinyağıyım diyor. Yeşil yeşil.
2: İsterseniz soğan da kullanabilirsiniz. İsterseniz soğan kullanmayacaksınız. Biz biraz soğanlı yapacağız.
1: Kullanalım.
2: Piyazlık yarım ay.
1: Evet. Evet efendim, ustalarımız, şefleriniz böyle soğan doğrayınca çat çat çat çat çat hemen saniyeler içerisinde soğanımız şekilleniyor.
2: Tabii, soğanımızın biraz karamelize olması gerekiyor.
1: Evet. Şimdi efendim Kaz Dağları'ndan istiridye mantarlarımızı topladık, bir güzel yıkadık.
2: Evet, yıkadık.
1: Temizledik.
2: Temizledik. Mantarlarımızı yavaş yavaş işlemine geçelim. Şu sap kısımlarını alıyoruz, biraz sert olur.
1: Tamam.
2: Bunları bu şekilde efendim uzun uzun doğruyoruz. Hemen ikiye üçe bölüyoruz. Zaten pişmesi çok kolay olacak.
1: Evet.
2: Şimdi mantarlarımızı atıyoruz yavaş yavaş.
1: Evet. Böyle uzun uzun jülyen,
2: evet,
1: şeklinde.
2: Jülyen şeklinde doğruyoruz.
1: Hüseyin şefimiz mantarlarımızı doğradı. Bu mantar da pişince böyle görünse aslında ete de benziyor,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet, ete de benzer, evet. Et tadı verir. Zaten şey özelliğini oradan almak üzere.
1: Efendim kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar buradayız.
0: Asos Hunters Otel'in sunduğu Belma Belen'le geziyoruz devam edecek.
3: Şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
5: İstemiyorum.
4: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte.

0: aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kutlama! Gökte! Yerde! Her yerde! Maksimum yağmur gibi düşün.
6: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
5: 10.000?
6: Evet.
5: Okey. Maksimum oldu. Okey.
6: O zaman...
5: Gelsin müzik. 25
7: yıldır sana maksimum. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: A101'de Raid ve OFF ürünlerinde %22'ye varan indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
11: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
12: Oh be, Profilo yapmış.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
14: Bravo.

0: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
1: ...24 yıl sonra... ...biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi... ...bu renklerle olanlarla... ...birlikteyiz.
2: Motel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
2: Motel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Japan Di Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
10: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
11: Sarık ola!
12: Fanta sarık ola canım o.
10: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
13: Boy boy boy boy.

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Marşımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma. FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
4: Otobit'te. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Olmaz ki öyle şey canım.
6: Bir biskrem versem.

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Papya 12'li tuvalet kağıdı 115 lira.
2: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
3: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
2: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Obseso. Yeah. Obseso. Let's go.
1: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
6: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
10: Aile gibi olduk artık.
9: Biz birlikte çalışıyoruz.

0: kazanıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
1: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
0: Bu otel her birimizin sigortası.
2: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
8: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Assos Hunters Otel'in sunduğu Belma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
1: Efendim kısa bir reklam arasının ardından programımız kaldığı yerden devam ediyor.
2: Evet şeflerimiz efendim böyle tavayı sallıyor ya büyük bir ustalıkla yılların deneyimiyle ben onları izlemeyi çok seviyorum. O tava efendim. Çok ağır bir tava.
3: Efendim şimdi birazcık da tereyağı atmamız gerekiyor.
2: Ayvacığın zeytinyağına doğal tereyağımızı evet. ekliyoruz.
3: Kendi mandıramızdan efendim. Bak tereyağımız da eriyor. Mantarımız yavaş yavaş kendini çekti.
2: Evet, görüntümüz güzelleşti.
3: Şimdi yavaş yavaş baharatlarını atalım.
2: Tereyağımız eridi. Şimdi baharatla istiridye mantarımızı daha da
3: yarım çay kaşığı
2: zamanı.
3: Karabiber.
2: Peki Hüseyin Şef'im istiridye mantarının zamanı var mı?
3: Zamanı yok efendim bunu.
2: Yani yaz kış oluyor mu?
3: Yaz kış oluyor ama yazları daha çok şey...
2: Daha tutulur. Çok oluyor, evet. Daha yoğun oluyor.
3: Yarım çay kaşığı kimyon.
2: Şahane.
3: Tuz istediğiniz gibi tuzu yarım çay kaşığı atıyorum ben. Olmazsa olmamız ayvacığın kekiği. Dağ kekiğimiz.
2: Evet. Bakın. Kekiğimiz, Kaz Dağları'ndan baharatlarımız, otlarımız, istiridye mantarımız hepsi Kaz Dağları'ndan. O nedir?
3: Soya sosumuz.
2: Soya sosumuz.
3: Efendim şöyle güveçimizi alıyoruz.
2: Efendim şimdi sunumlar şahane. Tabaklara bayıldım. Bakar mısınız güzelliğe? Böyle kırmızı bordomsu bir renk. Evet, çatalımız var mı? Ben hemen tadına bakmak istiyorum. Gerçi daha önce tadına baktık Hüseyin şefimizin ellerinden. Ocağımızı da kapatalım şefim. Efendim beklediğim an geldi. Kremalı istiridye mantarımız Hüseyin şefimizin ellerinden artık afiyetle yenmeye,
3: buyurun
2: tadılmaya
3: efendim.
2: Hazır hale geldi. Şefim hakkını helal et, yoğurduk
3: helal
2: seni
3: olsun,
2: ama değdi. Görüntü şahane, eminim lezzet de bir o kadar şahane. Efendim zeytinyağımızı da şöyle alalım. Kaz Dağları'ndan toplanan istiridye mantarı, Çanakkale'nin yeşil altını ve efendim usta ellerde Hüseyin şefimizin sevgisiyle böyle mükemmel bir kremalı istiridye mantarına dönüştü. Bana da tadına bakmak düşüyor efendim. Ama kimin için? Sizin için. Ben biliyorsunuz yöresel lezzetlerin, yöresel yemeklerin tadına sadece sizin için bakıyorum. Vallahi kendim için hiçbir şey istemiyorum. Desem de.
3: Afiyet olsun efendim.
2: Aşırı iyi. Şimdi ben bunu denemiştim geldiğimde ama biraz böyle soğutmuştum. Aşırı iyi.
3: Afiyet olsun efendim.
2: Efsane olmuş. Sıcak sıcak. O tereyağının, o zeytinyağının, o mantarın tadı, soğanın tadı, karamelize olmuş soğanın tadı ve üzerine kreması, baharatı. Hüseyin şefimizin sevgisi. Gerçekten bayıldım. Beni tanıyorsunuz. Bir şey beğendiğimde gerçekten abartı. Çok beğendim şefim.
3: İsteyen üzerine kaşar da atabilir. O şekilde de yiyebilir.
2: O da olabilir.
3: Fırınlayıp.
2: Çok beğendim. Aşırı iyi. Çok güzel. Zaten her şeyiniz çok güzel. Mezeleriniz, salatalarınız, yemekleriniz, kahvaltılarınız. Ve efendim buraya geldiğinizde, burada konakladığınızda mutlaka tadın. Şefimiz gerçekten çok deneyimli. Ve mükemmel lezzetleri ortaya çıkarıyor. Yılların deneyimiyle. Ve buraya gelen misafirlere, turistlere ikram ediyor. Ama benim favori lezzetlerimden biri. Çok beğendim. Bir de böreğiniz var. Aslında her şey şahane, evet. De dozunda yemeye çalışıyor. Çünkü insan kendini kaybedebilir. Rum böreği.
3: Evet, kendi peynirlerimiz, o da, üretimimizden, o da, kendi çiftlerimizden.
2: Programımız içerisinde onun da yapılışı olacak. Evet, işte Hüseyin şefimiz, işte Çanakkale Ayvacık, işte Hüseyin şefimizin ellerinden kremalı istiridye mantarı. Şefimin ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.

0: Assos Hunters Hotel, Belma Belen'le Geziyoruz'u sundu.
1: Efendim iyi akşamlar. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de bugün yine dop dolu bir gündemle, beyaz ana haberle karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim ve geçelim gündemin en önemli başlığına. Bakın bugün dünyanın gözü kulağı İsviçre'deydi çünkü. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki barış masası kuruldu. Görüşmeler ise Lübnan krizi gölgesinde geçti. Çünkü İsrail hukuk tanımazlığını sürdürdü efendim ve bölgeye saldırılarını devam ettirdi ve işte karşınızda barış müzakerelerinden çıkan sonuç.
2: ...107 gün sonra silahlar susmuş, ABD ile İran arasında anlaşma sağlanmıştı. Bugün somut adım için ABD ve İran heyeti İsviçre'de buluştu. İlk gelen açıklamalar olumluydu. Peki gün boyu neler yaşandı? İlk olarak İran heyeti İsviçre'deydi. Saatler sonra da ABD kanadı geldi. Dün Hürmüz Boğazı krizi patlak vermiş. İran'ın boğaz geçişlerini kapattığı iddia edilmişti. Bu sabah ABD, Hürmüz Boğazı'nın geçişleri açık olduğunu söyledi. Zirve öncesi İran'ın dini lideri Müçtaba Hamaney'in danışmanı ve yardımcısı Muhammed Mokbar'dan açıklama geldi. Mokbar, anlaşma kağıt üzerinde kalırsa kabul etmeyiz dedi. İsviçre'de barış müzakereleri devam ederken terör devleti İsrail'in hedefinde Lübnan vardı. Bölgeye peş peşe saldırılar yapıldı. ABD heyetine başkan yardımcısı Vance, İran heyetine ise meclis başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık yaptı. Devrim muhafızları ordusundansa gün içinde Hürmüz Boğazı kapalı açıklaması geldi. İran masaya iki net teklif koydu. İran, Lübnan'daki ateşkese riayet edilmesi ve İran petrolünün satışı için muafiyetler verilmesini şart koştu. Ve saatler 14.22'yi gösterdiğinde İran ve ABD heyetleri arasında görüşmeler başladı. Bu sırada da İsrail'in Lübnan saldırıları sürüyordu. Ve tarihi zirveden ilk açıklama geldi.
3: Peace is never easy.
2: Vance, görüşme tarihi önemli ilerleme kaydetti. Trump yeni sayfa açmak istiyor. Bölgesel istikrarsızlıktan çıkacağız dedi. Barışı ve refahı herkes için teşvik edebileceğimiz bir gelecek görüyoruz değerlendirmesinde bulundu.
1: Efendim sabrı, şefkati, verdiği o güven duygusu, arkamızdaki yıkılmaz dağ. Bugün babaların günü. Herkes babasına koştu bugün. Kutlayanlar kadar günü baba özlemiyle buruk geçirenler de vardı tabii. Hepsini ekranlarınıza getireceğiz ama öncesinde dün akşama gideceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da babalar günü unutulmadı çünkü. Binlerce genç cumhurbaşkanına bir sürpriz yaptığı işte yürekleri ısıtan o anlar.
4: Sevgili genç kardeşlerim, biz size nasıl bir Türkiye emanet ediyorsak, sizler de çocuklarınıza, sizden sonra gelenlere daha güçlü bir Türkiye emanet edeceksiniz.
5: Bir gece işte yatak odamızın kapısına ufak bir pusula büyük kızım Esra asmış. Babacığım bir geceni de bize ayır.
2: Yıl 2014. Beyaz TV ekranlarında işte böyle anlatmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan kızıyla yaşadığı o anıyı.
6: Çünkü o beni göremiyor. Ben de o saatte gelmişim. Bir, bir buçuk, iki neyse. Tabii duygulandım.
2: Yoğun siyasi çalışmalar nedeniyle çocuklarıyla yeterince vakit geçiremediği dönemleri anlatmıştı.
6: Tabii dertleniyorsunuz. Gözleriniz yaşlı hale geliyorsunuz. Bütün bu duygular içerisinde bir siyasi hayat. Yurt dışında okudular ama hiçbir zaman bunu hissettirmediler. Anneleri de hissettirmedi.
2: Ve babalar gününde o görüntüler bir daha hatırlandı.
5: Babacığım bir geceni de bize ayır.
2: Ve dün akşam.
7: Efendim babalar günü kutlu olsun.

0: Dört çocuk babası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gençlerden duygulandıran sürpriz geldi. Babalar gününü binlerce genç işte böyle kutladı.
1: Babalar günü kutlu olsun.
0: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir alanda bekleyen gençleri gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a babalar gününüzü kutlamak istiyorlar dedi.
2: Efendim gençler babalar gününüzü kutlamaya geldi.
0: Cumhurbaşkanı da gençlerin yanına geçti. Ve gençlerin çok anlamlı bir hediyesi vardı. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan tabloda "Baba bir gecene de bize ayır" ifadeleri yazıyordu. Cumhurbaşkanı gençlerle sohbet etti. Eşi Emine Erdoğan'dan da babalar gününe dair bir mesaj geldi. Emine Erdoğan sanal medya hesabından "Değerli eşimin babalar gününü kutluyorum" dedi.
3: Eşimin gerçekten çok ciddi bir yükü bu noktada almış olması ve onun arkamda tabii bu noktada dik duruşu işimizi kolaylaştırdı.
4: Efendim, mutlak butlan kriziyle çalkalanan CHP'de ise tansiyon yüksek. Partideki arınma il başkanlıklarında başladı. Hatta Erzurum İl Başkanlığı'nda Özgür Özel'in fotoğrafları indirildi. Şimdi işte güç savaşına sahne olan CHP'deki son duruma biraz daha yakından bakalım.
5: Saygıdeğer Kemal Başkanımıza asıyoruz.
6: İşte böyle Özgür Özel'in izleri siliniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti üstündeki otoritesi her geçen gün artıyor.
7: Benden niye korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
6: CHP'deki iç savaş daha da alevleniyor.
8: Bize büyük binalar, lüks otobüsler lazım değil. Gerekirse portakal kasasını çevirin, üstüne çıkar, milletle buluşuruz.
6: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin il başkan hamlesi sonuç vermeye başladı.
9: Bunlardan biri Erzurum İl Başkanımız Serhat Çaneş, kendisini disipline sevk ederek yönetimiyle beraber kesih kararı almış bulunuyoruz.
6: CHP Erzurum İl Başkanı olarak atanan Mahmut Edebali görevine başladı. Edebali göreve başlar başlamaz da Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını astı.
5: Saygıdeğer Kemal Başkanımıza asıyoruz.
6: Özgür Özel kanadıysa yeni parti hazırlıklarında.
10: Yani bir parti var mı? Yani yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı da var. Bir başka hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var.
6: Genel merkez için bina bakılıyor.
10: Bir baskın seçim ihtimaline karşı da bir başka siyasi parti hazır olmalı.
6: Ve o hazırlıklar devam ederken kritik bir gelişme daha yaşandı.
8: Ben seçim istiyorum. %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
6: Ankete göre AK Parti ilk sıradaki yerini koruyor. Özel'in muhtemel kuracağı parti ve CHP arasındaki oy bölünmesi de çarpıcı düzeyde. O ankete göre CHP'nin oyu yarı yarıya paylaşılıyor.
8: Yaşlanmış, kaybetmeye alışmış siyasetini geride bıraktık geride. Önümüze bakıyoruz.
6: İşte bu anketler sonrası Özel ve kadrosunun yeni bir yol haritası üzerinde çalışacağı da iddialar arasında. Ve yeni hafta Kılıçdaroğlu ve kurmayları için de hareketli olacak.
8: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
6: Kılıçdaroğlu salı günü MYK ve parti meclisi toplantılarına başkanlık edecek.
7: İki üstünlüğünü kaybedemez. Her türlü eleştiri yapılabilir. Ama bu parti ahlaki üstünlüğünü kaybedemez.
6: Salı programlarını doldurduğu için Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmayacak. Peki Özgür Özel kanadı? Özel cephesi ise yarın kendi ekibiyle mecliste bir araya gelecek.
8: Evelallah, grubumuz buradadır, birdir, bir aradadır, ayaktadır.
6: Bu toplantıda grup toplantısı yapıp yapmama konusundaki kararını netleştirecek. Ama kulislerde bu salıda meclis kürsüsüne ikisinin de çıkmayacağı dillendiriliyor.
8: Biz kötülükleri arkada bırakıp yüzümüzü Gazi'nin kurduğu meclise döndük.
4: Bu arada yönetim krizinin patlak verdiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediyelerdeki yolsuzluk skandalları da devam ediyor. Son olarak CHP'li İzmir Seferihisar Belediyesi'nde itirafçı beyanlarıyla bir rüşvet havuzu ortaya çıkmıştı. Milyonlarca liranın izi de CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın şahsi hesabına ve tutuklanan 15 yıllık danışmanına kadar uzandı efendim. İşte Veli Ağbaba'nın başrolde olduğu o rüşvet çarkı.
11: Sizi üzecek, sizi utandıracak hiçbir olayın içerisinde olmadım. Bundan sonra da olmayacağımı bilmenizi isterim.
0: Peki ne oldu? Pazarlıklar.
12: Yüzsüz Veli Ağbaba.
0: Rüşvetler.
12: Ah.

0: Veli Ağbaba.
1: Veli Ağbaba siyaset sahnesine hep bir skandalla çıktı.
0: CHP'nin yüz karası Veli Ağbaba.
1: CHP'li İzmir Seferihisar Belediyesi'ndeki rüşvet havuzu itirafçı beyanlarıyla ortaya çıktı.
2: Dayanları da konuşanları da Allah belasını versin.
1: Sistemin adı rüşvet havuzu. Vatandaşlar ve müteahhitlerin ruhsat ve iskan işlemleri önüne engel koyuluyor. Rüşvet vermeden işler ilerlemiyordu.
3: Bütün belediye başkanlarımızın hizmetleriyle gurur duyuyoruz.
1: Rüşvet pazarlıkları iz bırakmamak amacıyla Seferihisar Adliyesi'nin tam karşısındaki bir emlak ofisinde yürütüldü. Yolsuzluk soruşturmasının ucu Ankara'ya. CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın 15 yıllık danışmanı Özlem Ak Yılmaz Mercan'a kadar uzandı.
2: Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım olmayan birisi.
1: Veli Ağbaba'nın kara kutusu Özlem Ak Yılmaz tutuklandı. MASAK raporlarına göre rüşvet parasının 500 bin liralık kısmı doğrudan Ak Yılmaz'ın hesabına gönderildi.
0: Veli Ağbaba kim? Hangi sıfatla bu parayı istiyor?
1: Ve en çarpıcı detay, Ak Yılmaz savunmasında bu parayı Malatya'daki depremzedelere burs olarak niteledi. Ama bu savunma çabuk çöktü.
2: Özgür Özel'in yol arkadaşı olmamdır. Başka hiçbir suçum günahım yok.
1: Çünkü Ak Yılmaz rüşvet parasını sadece 1,5 saat sonra Veli Ağbaba'nın şahsi banka hesabına aktarmıştı. Rüşvet çarkı o kadar büyüktü ki Veli Ağbaba belediyeleri adeta haraca bağlamıştı. Ağbaba'nın adı Güzelbahçe Belediyesi'ndeki rüşvet trafiğine de karıştı.
2: Yayanları da konuşanları da Allah belasını versin.
1: Bu seferki vurgun villa inşaatlarının imar izinleri üstündendi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı.
4: Sütte leke var, bizim başkanlarımızda leke yok.
1: Günay'ın eşi Nermin Günay'ın da Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Ak Yılmaz'a 500 bin lira gönderdiği tespit edildi.
2: Sizi üzecek, sizi utandıracak hiçbir olayın içerisinde olmadım. Bundan sonra da olmayacağımı bilmenizi isterim.
1: Skandallar ortada. Veli Ağbaba ise sessiz. Yargılama süreçleri nasıl devam edecek? Büyük merak konusu.
5: YKS'de ikinci gün geride kaldı ve milyonlarca aday puan hesaplamasında belirleyici rol oynayan AYT sınavında ter döktü. Yurdun dört bir yanından da objektiflere ilginç görüntüler yansıdı.
6: Son 3 dakika. Dışarıda öğrenci kalmasın.
1: Saniyelerle kaçıranlar.
7: Kapandı.
1: Ve son anda yetişenler. YKS maratonunun kritik ikinci günüydü.
8: Dün TYT, bugün AYT. Milyonlarca aday istedikleri lisans bölümünde okuyabilmek için YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sınavında ter döktü.
9: Üniversite sınavına giriyor ilk denemesi. Dün yaşadık ilk sınavı, bugün ikinci sınav.
8: Üniversite hayali kuran adaylar içeride zorlu sorularla mücadele ederken dışarıya kamp sandalyesi atan ailelerse heyecanlı bir bekleyiş içindeydi.
10: İlk defa sene girdi. O daha az heyecanlıydı. Biz dışarıda veliler daha çok heyecanlıyız.
8: Ve ikinci oturum olan alan yeterlik testi tamamlandı. Sınavı ilk bitiren adaylar salondan ayrıldı. Bakalım sınav onlar için nasıl geçti?
11: Çok kolay bir sınavdı. Hepsini yaptım. Geçtim. Rakiplerimi de eledim. Birinci olacağımı düşünüyorum.
12: Matematikte zorlu sorular var. Sanırım TYT'de matematik daha kolaydı.
1: Kritik günde dikkat çeken anlar da yaşandı.
13: Gel bakalım yanıma şimdi.
1: Sınava geç kalan adayın imdadına motosikletli polis yetişti.
13: Korkma. 15 dakika var. 5 dakika sonrayız. Bekle şimdi.
1: Genç kız sınava dakikalar kala salona girdi. Bu genç kızın da kimliği geçersizdi. Zamanla yarış başladı. Öğrenci polis arabasıyla nüfus müdürlüğüne götürüldü. Geçici kimlik belgesi verildi. Sınava bir dakika kala yetişti. Şanslı olmayanlar da vardı. Bu genç kız koştu ama kapılar yüzüne kapandı. Sınavı saniyelerle kaçırdı. Velilerin bu ısrarı işe yaramadı. Kapı açılmadı. Koşarak geldi, nefes nefese kaldı. Üniversite hayali bir dakikayla bir sene ertelendi. Gözyaşları içinde kalan genç kızı annesi teselli etti. Bu adayın ise heyecanı daha yüksekti. Sınava giriş belgesini araçta unuttu. Alıp geldiğinde ise her şey için çok geçti.
14: Ya lütfen kardeşim.
1: Velilerin ısrarı sonuç vermedi.
15: Benim matematik sen ne yardı o zaman?
1: Genç velilere sarıldı, ardından uzaklaştı.

0: Bu arada şunu da belirtelim. ÖSYM açıkladı çünkü YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları da erişime açıldı. Gidip bakılabilir efendim. Diğer yandan NATO zirvesi öncesinde başkente gideceğiz. Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyede artık. Başkentte yasa dışı yapılara da göz açtırılmıyor. Bu kapsamda değnekçi olarak bilinen korsan otoparkçılara da operasyon düzenlendi.
1: Otopark ücreti 200 lira dayı.
2: Yer arıyordum ya.
3: Yer var var, sıkıntı yok yerde. 150 lira baba.
4: Sokakları parsellediler. Park yeri arayan sürücülerden para aldılar. NATO öncesi tedbirler üst seviyede, değnekçiler de mercek altındaydı.
5: Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde düğmeye basıldı. Park yeri bahanesiyle caddeleri ve mekan önlerini mesken tutan, değnekçi olarak tabir edilen korsan otoparkçılara yönelik operasyon düzenlendi.
4: Fiziki ve teknik takip tamamlandı. Aralarında eğlence mekanlarının çalışanlarının da bulunduğu 30 şüpheli suçüstü yakalandı.
5: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kentte yasa dışı otoparkçılık yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.
4: Emniyet Genel Müdürlüğü park parası adı altında ücret alınmasının yasa dışı olduğunu hatırlattı. Vatandaşları uyardı.
0: İzmir'de bir düğüne gideceğiz efendim. Düğün istek parça kavgasında kana bulandı çünkü. 43 yaşındaki saldırgan pompalı tüfekle düğünde rastgele ateş açtı. 12 yaşındaki Ayaz da o saldırıda hayatını maalesef kaybetti.
4: İstediği parça çalınmadı. Pompalı tüfekle dehşet saçtı. 12 yaşındaki Ayaz o saldırıda hayatını kaybetti. Ödemiş'teki bir kına gecesinde 43 yaşındaki Ede orkestraya istek şarkı söyledi. Ama istediği parça çalınmayınca müzisyenlerle tartıştı, sinirle düğünden ayrıldı. Öfkesi dinmemişti. Kısa süre sonra pompalı tüfekle düğün alanına geri gelen saldırgan kalabalığın üzerine rastgele ateş açtı. Müzik sesinin yerini silah sesi ve çığlıklar aldı. Düğün alanı saniyeler içinde kana bulandı. O saldırıda 12 yaşındaki Ayaz Çimen hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Saldırgan karanlıktan faydalanarak ormana kaçtı. Tüm ormanı didik didik arayan ekipler saldırganı silahıyla birlikte yakaladı.
0: Bakın tam da babalar gününde bir baba çocuklarının gözlerinin önünde vahşice hayattan koparıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde akıl almaz bir cinayet kameraya yansıdı. Kapı gıcırtısından rahatsız olan komşu dehşet saçtı ve av tüfeğiyle 3 çocuk babası adamı öldürdü.
4: Öyle de yaptı. Komşusunun kapı gıcırtısından rahatsız olan adam dehşet saçtı.
6: Kan donduran görüntüler Muğla'da kayda geçti. Küçük kız müstakil evlerinin garaj kapısını kapattı. Ancak kapı kapanırken çıkardığı ses komşularını cinayet işleyecek kadar çok sinirlendirdi.
4: İşte bu konuşmanın ardından 62 yaşındaki komşu av tüfeğine sarıldı.
6: İkiye silah sesi duyuldu. Önce Ramazan Çalışkan, ardından da eşi yere yıldı. O sırada çiftin 3 kızı da yanlarındaydı.
4: Komşusunun siniri geçmedi. Cani'nin eşi de hala kapının derdindeydi.
7: Kapıyı yaptırmak bu kadar zor mu?
4: 3 çocuğunun göz önünde vahşice adamı katleden Cani, cansız bedenin başında işte böyle bekledi. Çocuklar çığlıklarla sağa sola kaçıştı. 13 yaşındaki küçük kızları da saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Anne, baba ve kızları hastaneye kaldırıldı. 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan hayatını kaybetti. Gözyaşlarıyla toprağa verildi. 62 yaşındaki Cani de tutuklandı.
0: Antalya Manavgat'ta 15 yaşındaki Fatma İrem Kaya çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu sayın seyirciler. Ekiplerin her yerde aradığı Kaya'dan iyi haber geldi.

0: 15 yaşındaki Fatma İrem eve gitmek için iş yerinden çıkmış. Bir daha da haber alınamamıştı. Güzel haber saatler sonra geldi. 15 yaşındaki Fatma İrem Kaya dün akşam 6'da iş yerinden çıktıktan sonra sırra kadem basmıştı. Kızından haber alamayan anne Dilek Kaya da soluğu jandarma karakolunda aldı. Ekipler geniş çaplı arama başlattı. Fatma İrem her yerde arandı. Ve beklenen haber bugün öğleden sonra geldi. Dedektif programları sayesinde Fatma İrem kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildi.
1: Sakarya'da ise bir kişi anlaşmazlık yaşadığı adamı silahla vurdu ama çok kan kaybettiğini görünce dayanamadı sayın seyirciler. Kemerini çıkardı ve turnike yaptı.
2: Hatta kemerini de çıkarttı da bağlayın dedi bacağını.
0: Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi önce silahla vurdu, ardından başında bekledi. Kemerini çıkarıp turnike yaptı. Bir kişi husumetlisini sokak ortasında vurdu. Yere düşen adamın başına gitti, bir de tekme attı. Ama vicdanı el vermedi. Çok kan kaybettiğini fark etti. Kaçmak yerine başında beklemeye başladı.
2: Vurdu, bekledi zaten. Polisler geldi, silahını verdi.
0: Kanın durmadığını görünce belindeki kemeri çıkarıp az önce silahla yaraladığı adama bir de turnike yaptı.
2: Hatta kemerini de çıkarttı da bağlayın dedi bacağını.
0: Saldırgan gözaltına alınırken yaralı adam da hastaneye kaldırıldı.
1: İstanbul'dayız. Kadın bir motosiklet sürücüsü efendim. Trafikte tartıştığı araç sürücüsüne saldırdı. Hatta ağza alınmayacak hakaretler eden kadının öfkesi cep telefonu kameralarına da böyle yansıdı.
3: Aç!
4: Hadi! Aç! Hadi!
0: Motosikletli kadın dehşet saçtı. Otomobil sürücüsüne böyle saldırdı.
5: Bak ceza yersin yapma.
3: Duydun mu?
4: Bak kamerada bir şey yok.
3: Kırar mı telefonunu? Beni...
0: Görüntüler İstanbul Kağıthane'den.
6: Dostum, boş ver uğraşma. Dostum.
4: Yo.
0: Trafik magandası bu defa bir kadındı. Motosiklet kullanıyordu. Arkasında da kızı vardı. Araç sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartıştı. Ve sonrası.
4: Ben aşağıya hanımefendiye yol veriyorum. Adam arabaya küfür ediyor. Kimsin?
3: Sen kimsin?
0: Tarafları diğer sürücüler ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
4: Lan 180 bin lira hadi devam ediyorsun.
1: Geçtiğimiz günlerde sanal medya hesaplarına erişim engeli getirilen Dilan Polat hastaneye kaldırıldı sayın seyirciler. Haberi ise eşi ve kardeşi verdi. İşte skandallarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat cephesinde yaşananlar.
0: Sanal medya hesaplarına erişim engeli getirilmişti. Dilan Polat hastaneye kaldırıldı.
7: Arkadaşlar ben artık yaşayamıyorum. Bakın ben artık gerçekten yaşayamıyorum.
0: Sıra dışı açıklamaları, şatafatlı özel hayatı.
7: Daha çok yapacağım. Altın tozlu kahvemi içerek yapacağım. Beni sindirebileceğinizi mi zannediyorsunuz?
0: Kara para aklama iddiaları ve son olarak da Can Polat cinayetiyle gündemdeydi.
8: Alır buraya polis ambulans. Can Polat'ı vurdular.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı başvurunun ardından önce 6.3 milyon takipçili Instagram hesabına, sonra da diğer tüm sanal medya hesaplarına erişim engeli getirilmişti.
7: Yırtarım seni.
8: İblis!
7: İblis de değilsin. Deccal da değilsin. Sen nesin sen?
0: Ancak onu hayata bağlayan araçtı sanal medya. Bu şoku kaldıramadı, hastaneye yatırıldı.
7: Biraz kendi içimde uğraştığım şeyler var. Bir süre uzak kalmak bana bir gelecek.
0: Açıklama kardeşi Sıla Doğu ve eşi Engin Polat'tan geldi. Durumu ciddi dedi. Sevenlerinden dua istedi. Pek çok takipçisi bunun bir PR çalışması olduğunu iddia

0: iddia etti. Gözler Dilan Polat'a çevrildi.
1: Biraz dinlenme ihtiyacım var. Size kocaman enerjiler gönderiyorum.
2: Sevgili izleyenler, evlilikte yeni modanın adı tiyatral nikah memurluğu. Bakın, resmi nikah önceden aradan çıkaran çiftler sahnede ikinci kez evet diyorlar. Ancak bu kez gerçek memur huzurunda değil, profesyonel bir oyuncu eşliğinde.
3: Güzel çiftimiz evlenmek için bizlere müracaat ettiler.
0: Gelinle damat gerçek, nikah memuru profesyonel bir oyuncu.
4: Gelin hanım, damat bir oyuncu.
0: Nikahını daha önceden kıyan birçok çift, davetlilere o atmosferi yaşatmak için profesyonel oyuncularla anlaşıyor.
3: Mesela kışın nikahlarını kıyıyorlar, yazın düğün yapmak istiyorlar. Nikah memuru ikinci kez gidemediği için bizlere başvuruyorlar. Gelin ve damadın en yakınları biliyor ama genel davetliler bilmiyor. Zaten amaç da o.
0: Düğünlerin yeni trendi haline gelen tiyatral nikah memurluğunu bilen de var, ilk kez duyan da.
5: Tiyatral nikah memurluğu duymadım. Yeni öğreniyorum ismini. Ama güzel bir uygulama.
6: Düğünümüz 5 Temmuz'da, aslında düşünülebilir farklı bir şey.
7: Evet, tiyatral nikah memurluğunu daha önce duydum. 2018'de evlendiğimizde düğün sahibi böyle bir şeyde bize yardımcı olmuştu.
0: Fiyatları şehirden şehire değişiyor.
3: 8.000 liradan başlıyor, 8.000, 10.000, 15.000'e kadar devam ediyor.
8: Fiyatlar da gayet uygun bence günümüz şartlarına göre.
9: Bana verilen yetkiye dayanarak sizleri eş ilan ediyorum.
2: Trafikte tartıştığı sürücü tarafından eşi ve çocuklarının yanında saldırıya uğrayan ünlü türkücü İsmail Altunsaray'ı ekranlara getirmiştik efendim. İşte o maganda tutuklanırken ünlü türkücünün de burnunun kırıldığı ortaya çıktı.
10: Derdin neydi senin?
11: Çocuklar var, sakın!
0: Eşi ve çocuklarının yanında saldırıya uğramıştı. O maganda tutuklandı. Türkücü İsmail Altunsaray eşi ve çocukları yanındayken bu magandayla yol verme tartışması yaşamıştı.
11: Ne kadar terbiyesiz bir adamsın, çocuklar var ya.
0: Altunsaray'ı evine kadar takip eden maganda ünlü türkücüye eşi ve çocuklarının yanında saldırmıştı. Hastanenin yolunu tutan Altunsaray'ın burnunda kırıklar belirlendi. Tedavi altına alındı.
11: Çocuklar var, sakın.
0: Polis tarafından gözaltına alınan maganda da cezaevine gönderildi.
2: Ankara'da 10 yaşındaki bir çocuk öksürük şikayetiyle gittiği hastanede yapılan iğne sonrasında yatağa bağımlı hale geldi sayın seyirciler. Onun hayatını karartan doktor için de 4 yıl hapis cezası istendi. Acılı annesinin feryatları ise yürekleri yaktı.
12: Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın. Biz sapasağlam götürdüğümüz evladımızın cansız bedenini çıkardık oradan.
0: Öksürük şikayetiyle hastaneye gitti. Yatağa bağımlı hale geldi.
12: 4,5 senedir anne kelimesini hasretim ben.
0: Annenin yüreğini küçük Merve Sena'nın da hayatını yakan doktora 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yer Ankara, tarih 28 Ekim 2021. 10 yaşındaki Merve Sena Sümer öksürüyordu. Emel ve Ömer Sümer çifti çocuklarını özel çocuk kliniğine götürdü.
12: Bir ihmal, bir alerji iğnesi. Yani bu kadar basit bir şey yapılamıyorsa ne diyeyim?
0: Basit işlemin ardından minik çocuk bayıldı. Solunumu duran Merve sevk edildiği diğer hastanede hayata döndürüldü. Kalbi 35 dakika durdu. Beynine oksijen gitmedi.
12: 6 ciddi ameliyat geçirdi. Kızım yatakta büyüdü. Bu yıl 4. sınıftan mezun olacaktı.
0: 69 gün yoğun bakımda ölümle yaşam arasında savaş verdi. %98 engelli kaldı, yatağa mahkum oldu.
12: Evladım acı çekiyor. Biz karşısında çok çaresiziz. O kadar cıvıl cıvıl, o kadar hareketli, o kadar seveceğim bir çocuktu ki.
0: Doktoru TKD hakkında iddianame düzenlendi. Verdiği ifadede gerekli işlemleri yaptığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Bilirkişi raporuna göre minik Merve'ye iğne yapıldıktan sonra gözlem altına alınmamıştı. Bekleme salonuna gönderilmişti. Doktorun 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanması istendi.
2: Aydın Kuşadası'nda büyük panik yaşandı çünkü sahile ender görülen camgöz cinsi bir köpek

0: Köpek balığı vurdu sayın seyirciler. 3 metre 85 santimetrelik köpek balığı kıyıya çekildi tabii.
1: Plajda bir köpek balığı olduğunu tespit etti.
2: Görenler şaştı kaldı. Kimse ne olduğunu tahmin edemedi. Ege kıyılarından boyu 4 metreye yakın köpek balığı çıktı.
1: Yaptığımız ölçümlerde 3 metre 85 santim. Boyutunda geldi.
2: Kuşadası'nda sahile yüzmek için giden bir kişi büyük bir balık fark etti. Ne olduğunu anlayamayınca panikle hemen yetkililere haber verdi.
1: Bir vatandaş aradı. Kıyıda çok iri bir balık olduğunu gördü.
2: Bölgeye giden ekipler gözlerine inanamadı. Kıyıdan gözüken herhangi bir balık değil, cam göz cinsi köpek balığıydı.
1: Denizde çok deniz sularda yaşayan ve balık türleri takip eden bir tür. Kesinlikle kıyıya yanaşmayan bir tür.
2: Boyu 3 metre 85 santim, ağırlığı ise yüzlerce kiloydu. Ama korkulacak bir şey yoktu. Köpek balığına yaklaşan ekipler balığın çoktan öldüğünü fark etti. İp bağlayarak kıyıya çektiler.
1: İnsanlarla karşılaşması mümkün değil. Bu öldüğü için su üzerine çıkıp karaya vurmuş.
0: Hava durumu diyelim şimdi de. Yağmurlu hava bitti mi, bitecek mi? Hem bu sorunun cevabını arayacağız hem de 3 büyük şehirde bizleri nasıl bir hava bekliyor? Yanıtını bu haberle öğreneceğiz.
3: Kışın bile böyle bir yağmur yağmadı. Bir yağmur biraz daha yağarsa sel olacak gibi.
4: Burdur, Denizli. Sağanak yağış bir türlü etkisini yitirmedi. Burdur'da bazı evler su altında kaldı. Vatandaş paçayı sıyırdı, evlerini kurtarmaya çalıştı. Denizli'de de yollar resmen denize döndü. Sağanak hayatı felç etti. Peki yeni haftada hava nasıl olacak?
5: Yüksek sıcaklıklar artık yurda yerleşti. 35 ila 40 derece arasındaki sıcaklıklar bunaltacak. Ancak yağışlı hava tamamen geçmiş değil. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de sağanak geçişleri görülecek.
4: 3 büyük şehirde hava nasıl olacak?
5: 3 büyük şehirde de yeni haftada yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 30 ila 34 derece arasında olacak.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir de rüzgar için uyardı. Marmara'nın güneybatısında ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgar saatte 60 kilometreye ulaşacak.
0: Ankara Seyran Bağları'ndaki bir yokuş sanal medyada viral olmuştu. İşte o yokuşun sırrı ise usta bir sürücü tarafından bozuldu. Yılların taksi şoförü yokuşun nasıl çıkılacağını uygulamalı gösterdi sevgili izleyenler. İşte yokuş çıkmanın altın kuralları.
6: Allah kahretsin ya. Az alsın çıkıyor adam.
7: Usta bir taksi şoförü meşhur yokuşa geldi.
8: Arkadaşlar o malum sokağa geldik. Kirazlı sokak görüyorsunuz. Malum yokuş. Şimdi çıkmayı deneyeceğiz.
7: Sürücülerin yokuşu neden çıkamadığını uygulamalı gösterdi.
8: Aşağıdan kaptırıp 2 ile 3 ile gelip yolun ortasına birinci vitese takıp arabanın devrini düşürüyorlar. O yüzden de bu araç oradan çıkmıyor.
7: İnenin çıkamadığı, çıkanın inemediği Seyran Bağları'ndaki bu yokuş sanal medyada viral olmuştu.
9: Şuraya geldiğiniz zaman şunu yapmasanız bu araba çıkacak zaten. Kaza yapacağım, dur.
7: İnip çıkan araçları seyretmekse mahallelinin en büyük hobisiydi.
10: Havalar ısındı. Kamp sandalyesini kapan açık hava sinemalarına koşuyor. Ancak bu mahallede eline çayını kahvesini alan bu yoldan geçen araçları seyretmeye başlıyor.
9: Şuraya geldiğiniz zaman şunu yapmasanız bu araba çıkacak zaten.
7: İşte bu yokuş usta bir taksi şoförünün de dikkatini çekti. Yokuşa gelerek diğer sürücülere nasıl çıkılacağını gösterdi.
8: Bakın vitesim birinci viteste. Yokuşta görüyorsunuz bayağı bir dik. Bunlar kaptırmadan yavaş yavaş çıkacaksınız.
7: Meşhur yokuşun sırrı araç sürücüleri için bozulsa da yayalar için aynı durum söz konusu değil.
11: Merdivenler de yoruyor bizi. Biz aşağıda otostop yapıyoruz.
12: Ben de buraya gelirken otostop çektim.
11: Öyle mi?
12: 119, 120, 121, 122 ve 123. Efendim araçların inip çıkmakta zorlandığı bu yokuş yayalar içinde oldukça zahmetli. Tamı tamına 123 basamak bulunuyor.
11: Enişeyi de yok çıkması çok zor oluyor. Yok aşağı gidiyor.
12: Peki, çok teşekkür ederim. Sizi uğurlayayım o zaman. Daha yolunuz var çünkü.
11: Var var.
0: İlginç bir hırsızlık haberi efendim bu da. Ankara'da bir kadın binanın önünde duran battaniyeyi çaldı. Eski bir battaniyeyi neden aldığı da merak konusu oldu.
7: Yaklaştı. Binanın önündeki eski

0: battaniyeyi çalıp kaçtı. Battaniye hırsızının adresi Etimesgut. Kaldırımda yürüyen bir kadın bir binanın önündeki eski battaniyeyi fark etti. Yerinden alıp baktı. Ardından battaniye ile birlikte hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Battaniyeyi motosikletini örtmek için kullanan sahibi ise eski battaniyenin çalınmasına şaşıp kaldı.
1: Ve milyonlarca evli çifti yakından ilgilendiren bir haber var şimdi sırada. Kahvehane alışkanlığı bir evliliğin sonunu getirdi efendim. Yargıtay emsal kararlarından birine daha imza attı. Kahvehanede vakit geçirip evini ihmal eden erkek tam kusurlu sayıldı.
2: Kahvede oturacağına gitsin, eşleriyle birlikte gelsinler.
0: Evinin yolunu bulamayanlara Yargıtay'dan kötü haber geldi. Kahvehaneden çıkmayan erkek ağır kusurlu sayıldı.
3: Tüm gün işte, ardından kahvehanede. Gece gündüz demeden taş sırası bekleyip çayını yudumlayan adam Yargıtay tarafından ağır kusurlu sayıldı. Gerekçe ise evini ihmal etmiş olmasıydı.
4: Zamanında çok çıktım. Ailemi gerçekten ihmal ettim.
5: Eşini bırakıp da gidilir mi kahve köşelerde? Oyun oynanır mı?
6: Eşin suyunu çıkartmadan erkekler de kahveye gidebilir.
0: Çift mahkemenin yolunu tuttu.
7: Eşini ihmal ediyorsa, kahvede uzun süre vakit geçiriyorsa, evine gitmiyorsa bu da olabilir. Evine de ilgi gösterecek. Saatlerce kahvede oturmanın anlamı yok.
0: Yargıtay da aynen böyle söyledi.
3: Kadın iddiaya göre her özel günde yalnızdı. Eşi onu annesinin evine zorla götürüyordu. Sonuca ulaşan davada mahkeme erkeğin toplam 100 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
8: Bırak abi, keyfimiz var ya.
9: Kardeşim, bu Yargıtay'ın aldığı karara saygı duyarız ama bize göre değil bu haber. Biz kahveden başka bir yerde yapamayız.
1: Efendim, şimdi Bursa'ya geçeceğiz. Bir hırsız zincir marketten televizyon çaldı. Hırsızlığı fark eden market çalışanları zanlının hemen peşine düştüler. İşte filmleri aratmayan o kovalamaca.

0: Ekmek ya da su değil, zincir marketten kocaman televizyonu çaldı. Peşine düşenleri kilometrelerce koşturdu. Zincir bir markete giren şüpheli gözüne kestirdiği televizyonu reyondan alıp giriş kapısının kenarına bıraktı. Bir süre içeride dolaştıktan sonra marketten çıktı. Giriş kapısını açıp kenardaki televizyonu işte böyle çaldı. Çaldığı televizyonu marketin yanındaki pasajdan bir esnafa emanet etti. O anlarda hırsızlığı fark eden market çalışanları şüphelinin önünü kesti. Market çalışanları ve hırsız arasında film gibi kovalamaca başladı. Çevredekiler de hırsızın peşine düştü. Esnaf ve market çalışanları terminale kadar kovaladığı hırsızı en sonunda yakaladı. Hırsız ekiplere teslim edildi.
1: Ev alanın yüzünü güldüren tablo da ortaya çıktı. Konut yatırımında geri dönüş süresi kısaldı sevgili izleyenler. İşte detayları.
0: Ev alıp kiraya verenin yüzü gülüyor. Konut yatırımının geri dönüş süresi kısalıyor.
2: Konut yatırımında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Araştırmaya göre Türkiye'de bir evin kira geliriyle kendini amorti etme süresi 13 yıla kadar geriledi.
0: Konut fiyatları yüksek seyrini korurken kiralardaki artış yatırımın geri dönüş süresini kısaltıyor.
2: Uzmanlara göre kira artışıyla birlikte fiyat kira dengesi yeniden şekilleniyor. Veriler konut yatırımının son yıllara göre daha kısa sürede kendini ödeyebileceğini gösteriyor.
0: Bazı şehirlerde geri dönüş süresi daha da kısa. Özellikle Ankara yatırımın en hızlı karşılık bulduğu iller arasında gösteriliyor.
1: Antalya'da taksiye binen İngiliz turistten sadece 4 dakikalık yol için tam 50 euro istendi efendim. İngiliz turist mecburen 50 euroyu vermiş.

0: geçti ki orada bir vatandaş taksicinin oyununu bakın nasıl bozdu.
1: Türk bir taksi şoförü tarafından nasıl dolandırılmaya çalışıldığımızın hikayesi.
2: Yolcular, güzergahlar değişiyor ama oyunları değişmiyor. Bu kez de Antalya'da bir taksici 4 dakikalık yol için İngiliz turistten tam 50 euro istedi. Taksicinin skandal oyununu İngiliz turist çektiği videoyla anlattı.

0: 15 euro dedi. Yaklaşık 4 dakikalık yol bittiğinde turistler 50 euroyu taksiciye uzattı. Oysa bozuğum yok diyerek tüm parayı almak istedi.
1: Taksici de üstünün olmadığını söyledi. Yani aslında 4 dakikalık bu yolculuk için 50 euro istemiş oluyordu.
0: Bunun üzerine turist bozuk para bulmak için çevredekilere sordu. Durumu fark eden bir vatandaş taksicinin yanına giderek oyununu bozdu.
1: Bu adam taksiciye gitti ve onunla Türkçe konuşmaya başladı. Bir de ne görelim, taksici elini cebine attı ve cebinden euro, Türk lirası, dolar dolusu bozuk para vardı.
0: Olayın ardından İngiliz turistler 35 euroluk para üstünü aldı.
2: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TV 100 ekranlarında yayınlanan Talat Atilla'yla Memleket programına katıldı efendim. Gündeme dair soruları yanıtlayan Gökçek, CHP'de yaşanan mutlak butlan krizine dair çarpıcı tespitler yaptı.
3: Burada oylarını parayla satan bir camiadan söz ediyoruz. Oyların parayla satıldığını görenler CHP'li. Şimdi biz oylarını gidin pavyonda satın demedik. Özkan Yalım ne diyor? Cezaevinden bu oylarla ilgili diyor merkez kuruldu. Merkezin içinde Veli Ağbaba vardı. Allah aşkına bu davanın AK Parti neresinde?
0: Türk Time Genel Yayın Yönetmeni Talat Atilla sordu. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek yanıt verdi.
4: CHP bölünüyor mu sizce?
3: Sizce? Yani çok açık olarak ortada zaten. Yani. Milletvekilleri bir yere parçalanmış.
4: Özgür özelliğinde hiçbir tutarlılık olmaz mı?
3: Genel merkezi teslim etmeyeceğiz. Yarım saat sonra boşalttı, dışarıya çıktı gitti.
4: Ben dedi bütün grup toplantılarını artık dedi mecliste yapacağım dedi. En son grup toplantısını iptal etti. Özgür Özel'in liderlik vasfı olduğunu düşünmüyorum. Silivri tarafından yönetildiğini düşünüyorum.
0: TV 100 ekranlarında yayınlanan programa mutlak butlan krizi sonrası CHP'de yaşananlara dair çarpıcı tespitler damga vurdu.
4: Gören CHP'li, çalan CHP'li, satan CHP'li, mahkemeye veren CHP'li. AK Parti ile ne alakası var bu iş? Lehinize karar çıktığı zaman yargı senin yargın oluyor da aleyhe çıktığı zaman yargı AK Parti'nin yargısı mı oluyor? Ya böyle niye bir şey olabilir mi?
0: Ve mecliste yemin töreni sırasında CHP'lilerin kürsüyü işgal etmesi.
4: Kürsünün etrafını işgal edemezsiniz. Siz kalkıp da orada milletin ve seçilmiş cumhurbaşkanı olan Sayın Cumhurbaşkanımızın oraya yetkilendirmiş olduğu bakana yemin ettirmeyiz derseniz ister istemez orada bir hadise çıkacağı belli.
0: Gökçek o anları anlattı.
4: Geliyor gidiyor, geliyor gidiyor Akın Bey'in olduğu yere. Orada herhangi bir fiziksel saldırı olabilir miydi? Olabilirdi. Bizim kavgamızdan hemen sonra dikkat edin kitapları fırlatıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına?
5: Birkaç yumruk vurdunuz herhalde.
4: Oluyor o kadar.
5: Yaşınız benden büyük. Kusura bakma der misiniz?
4: Demem. Yaşı büyük olan kişi de yaşının olgunluğuna göre davranacak.
2: Çok kısa bir aranın ardından beyaz ana haber bütün hızıyla sürecek efendim.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
8: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
9: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
8: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
10: Saati canım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
8: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Maç heyecanı tadında, açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım.
3: De böyle, Otobit'te.
4: Nissan Test Merkezi, e-Power Performans Testi. Yeni e-Power teknolojisi.

0: hikayesi. İnanılmaz. X-Trail performans testi onaylandı. Dinamik sürüş testi başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
2: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
3: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu için
2: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat.
4: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
9: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
10: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
9: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle. Sütaş ayran, sütaş
11: ayran. Döneri gördüğün an
12: bir de sütaş ayran.
11: Gelsin.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net. Kazancım Net, sigortam Net.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: İlk kez aksesli olanlar kazanıyor.
3: Yeğenim ne istiyor başka?
4: Gitar.
3: He. Bir küçüğü var mı acaba?
4: Ukulele. Ufak ufak başlar. Gitar. Aksesli düşünelim, harcarken kazanalım.
5: Sen de aksesli ol. İlk yıl kart ücreti ödemeden her 4000 TL ve üzeri harcamaya 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Akses 25 yaşında.
6: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X Large veya XX Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
2: Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor efendim. Bugün malum babaların, babalarımızın günü. Türkiye'nin dört bir yanında yürekleri ısıtan görüntüler vardı tabii. Kimi baba sevgisini haykırdı, kimi baba özlemini anlattı. Kimi zaman gözyaşları aktı, kimi zaman da kahkahalar yükseldi. İşte şimdi Türkiye'nin dört bir yanından gelen Babalar Günü'nün en içten, en samimi görüntüleri efendim.
3: Sıcak şey ayol.
4: Aslan babacığım, kaplan babacığım.
5: Babam için ölürüm, babamı çok severim. Dünyanın en güzel babası olduğunu düşünüyorum.
6: Babacığım, Babalar Günün kutlu olsun. Sen dünyanın en iyi babasısın.
7: Kiminin yüreğinde sevgi, kiminin yüreğinde özlem vardı. Evlatlar Pendik'te kurulan mikrofonla babalarına seslendi.
8: Seni çok özlüyorum.
9: Seni seviyorum babam. Çok özledim seni.
7: Zonguldak'ta yerin kilometrelerce altında mesai yapan maden işçileri de unutulmadı.
10: Ailesi ve ülkesinin geleceği için her gün yeniden umut çıkaran kahramanlar vardır.
11: Kahraman babacığım, Babalar Günün kutlu olsun.
12: Teşekkür ederim kızım.
7: Düzce'de yapılan sürpriz gözleri doldurdu. Özel kızını her gün okula getiren cefakar baba, yine tekerlekli sandalyeyle kızını getirdiği anda çiçeklerle karşılandı.
13: Günaydın.
7: Emniyet Genel Müdürlüğü polislere unutamayacakları bir video hazırladı. Ekranda evlatlarını gören polislerin yüzleri bir bir gülmeye başladı.

0: Aynı sürpriz Düzce'de de vardı. Bu defa koltuklarda jandarma personeli oturuyordu.
1: Babam Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyor. Ama Fenerbahçe şampiyon olamıyor.
2: Burada telefon koyma yeri var. Bir de yakışıklı yüzü var.
0: Miniklerin dilekleri, söyledikleri babalarını hem ağlattı hem güldürdü.
3: Babamın hiç yaşlanmamasını dilerdim.
4: Babamın ölmemesini, onu korumamı isterdim. Hep bir yarışta o şey.
5: Aslan babacığım, kaplan babacığım.
0: Video sonunda evlatlar ellerinde çiçeklerle salona girdi. Duygular ikiye katlandı.
6: Efendim bizler de hem babaların hem de yüreğinde baba sevgisi hisseden herkesin Babalar Günü'nü kutluyoruz. Aramızda olmayanlara dua ediyoruz buradan ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Nur içinde hepsinin yatmasını diliyoruz ve sizlerden de izin istiyoruz. Şimdilik iyi bir pazar dileklerimizle tabii. Hoşçakalın.

0: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.
1: Hikayemiz John Denver'ın Washington DC'deki Kiler Kapısı adı verilen küçük bir yerdeki oyununa kadar uzanıyor. 1970'in Noel zamanları. Açılış rolü Bill Denoff ve Teffy Navert adında bir karı kocaydı. Kendilerine Tombul Şehir diyorlar.
2: Ne tuhaf bir isim.
1: Evet, aslında tuhaf bir isim. Anahtar 5-8.
3: Bon eyaleti, Batı Virginia.
1: Şimdi bir gece evde müzik gösterisine karar verdiler. Yolda bir kazaya karıştılar. Ve John Denver baş parmağını kırmış oldu. Sonunda eve döndükleri...

0: Şimdi Bill ve Taffy John Denver'a üstünde çalıştıkları şarkıyı çaldı. Çok hoşuna gitmişti. Güneş doğana dek onu çalıştılar. Tornavida.
1: Düz mü yıldız mı?
0: Düz.
1: Bu yüzden mi şarkıyı seviyorsun?
0: Şarkıyı şarkıdan dolayı seviyorum. Sanırım arkasında bir hikaye olması da etkili, biliyor musun? Bill Denoff sonra hiç Batı Virginia'ya gitmediğini söyledi.
1: Evet, ben de şarkıyı seviyorum ama sanırım geçit törenine uymayacak.
0: Bense?
1: Normal mi karga burun mu?
0: Normal.
1: Provama girecek misin?
0: Evet, işten hemen sonra seni alacağım.
1: Anneme Moody ile telefonunu ödeyebilirler mi diye sordum. Ödeseler bile kabul etmeyeceğini söyledi.
0: Seydi böceğim, annen haklı. Tek şey... Telefon senin fotoğraflarını çekmek için lazım. Kasları göster.
1: Hop, hey hop. Baba.
0: Hayır. Charlotte, Kuzey Carolina.

0: Nasılsın Kel?
1: Merhaba Cemi. İçeri gel. Şu kapıyı kapat olur mu? Evet. Otursana.
2: Tamam.
1: Cemi, doğrudan söyleyeceğim. Seni kovmak zorundayım.
2: Kel bak ben... Kel ben bir şey yapmadım.
1: Bir şey yapmadığını dostum. Biliyorum. Ama geçen hafta insan kaynaklarından biri kamyonetinden inerken sendelediğini görmüş.
2: Yani bacağımın o şeyi sürmemle bir ilgisi yok.
1: Bunu biliyorum, biliyorum ama büyük ofistekiler farklı düşünüyor ve başlangıçtan beri listelemediğini söylediler.
2: Olamaz.
1: Ve buna da önceden bilinen durum adını veriyorlar, anladın mı?
3: Tamam, o zaman bu büyüklükte, öyle değil mi?
4: Tamam, bu
3: evet,
4: kadar. Öyleyse kamyonetini sürmeme izin vereceksin. Dört çeker.
3: Hayır, hayır.

0: Batı Virginia, vahşi ve harika, eyalet sınırı.
1: Mor Hanım, kardeşim Jimmy'yi hatırlıyor musun?
2: Ah, Jimmy Logan. Büyük işler yapacak oyuncu.
3: Merhaba Mor Hanım.
2: Başkan kocam hala hayattayken LSU takımına bayılırdı. Ne zaman buraya gelseler izlemeye giderdik. Tabii ki benim için tek şey formalardı. Hmm. Formalardaki en çarpıcı renk mordu. Mor, evet. Altın sarısı. Hmm. Asil renkler.
3: Erken çıktım. SAD'yi dansa götürmekle uğraşma diye almaya geldim işte.
1: Şey, bu harika. Tabii ki kızın dansını görmek istiyorsan ama o dündü.
3: Yapma.
2: Seni affettik.
1: Bu arada onu ben götürdüm, evet. Birçok insan Charleston'a gideceksen önce 85. otoyoldan Denville'e, sonra E19'dan Charleston'a varılacağını bilir. Ama akşam 4 yollarda olmak için iyi bir zaman değil aslında. Ve E19'da hala yol çalışması var. Bir de Julian'ın oralara varınca güne...

0: Hiç durmadan gözlerini alıyor sadece. Yani evet, 85. otoyoldan Denville'e gittim ama oradan 3. otoyola geçtim. Yani yukarıdan geçip dolaşacağıma önce dolaştım. Marmet'teki Daniel Boone'un otoparkında ancak bu şekilde yer bulursun.
1: Araba sürmeyi seviyor gibisin.
0: Sadece provaydı, gerçek tören değildi. Ama Bobby Joe mutlu değil tabii.
2: Neden beni aramadın peki?
0: Denedim ama telefonun kapalıydı.
1: Faturalarını ödemelisin. Herkesin telefona ihtiyacı
2: onlardan
1: vardır.
2: Onlardan hiç hoşlanmıyorum.
1: Sen de mi o tiplerdensin?
2: Evet. Unabomber tiplerindenim, evet. İnsanların telefonunu cevapla gibi şeyleri söylemesini sevmem. Merhaba.
3: Aa, bu çok güzel olacak.
2: Üzgünüm. Tamam mı? Özür dilerim. Şey, 4'te olduğunu biliyordum ama bugün 4'te sanıyordum.
3: Hayret, bu bahaneyi ilk defa kullanıyorsun.
2: Bak, özür dilerim. Tamam mı? Meli bir şekilde hallettiğini söyledi.
3: Kızım arabanın içindeyken hız limitini 30 mil aştığı için kenara çekildiğini de söyledi
2: o
3: mi?
2: O bizim kızımız.
3: Seydi, Meli halasının büyü yaparak polisleri ceza yazmamaları için ikna ettiğini söyledi. Kızımızın karakter oluşturmasını çok güzel etkileyecek bir tecrübe.
2: Evet.
3: Bana öyle gülme.
2: Neyse, ne unut gitsin. Dışarıdaki satılık tabelası ne? Moody ile yine ev mi alıyorsunuz?
4: Baba!
2: Merhaba. Ne yapıyorsun?
4: Hiçbir şey.
2: Ya, vay be. Şuraya bak. Hey, annen ve ben seninle dondurma almaya gidebilir miyiz diye konuşuyorduk.
4: Artık dondurma yeme iznim yok.
2: Kim demiş?
4: Annem. Çok kalorileymiş ve kimse şişman kızları sevmezmiş.
2: Sen şişman? Sanırım bu biraz sert olmuş. Galiba konuşmamız gereken birkaç ebeveynlik dersi var. Doktor Phil'in derslerinden.
5: Hey, merhaba Jimmy.
2: Hey, merhaba. Merhaba Moody.
5: İşte alt alt.
4: Baba, sen de gelir misin?
5: Seydi ve olanları yeni Hızlı ve Öfkeli filmine götürüyordum. Gelmek ister misin ha?
2: O film çocuklar için biraz aşırı değil mi?
5: Hayır, bayılıyorlar. Seslerini kesiyor. Ödleri koparken sessizce ekrana bakıyorlar. Gelmek
4: lütfen
5: ister misin?
2: İşime dönmem gerekiyor. Üzgünüm. Şey, biliyorsun. Bütün filmi izleyecek vaktim yok. Ama sen eğlenmene bak. Sarıl bakalım. Evet, sırtıma değil. Ama dondurma yeriz. Söz mü?
4: Tamam. Ama yoğurtlu olmalı. Çünkü gösterim yaklaşıyor. Yarışmada hangi şarkıyı söyleyeceğimi buldum.
2: Hangi şarkı?
4: Rihanna'dan Şemsiye. Rihanna Şemsiye dediğinde yağmur şemsiyelerinden bahsetmiyor. Aslında bahsediyor. Şifreli şarkı.
2: Kim söyledi bunu?
4: Herkes.
5: Hadi gidelim. Beraber sefere çıkıyoruz. Hey, çıkarken
3: evet,
5: annenizi öpün.
3: Evet, evet. Teşekkür ederim.
5: Görüşürüz tatlım.
3: Güle güle. Hey.
2: Evet.
3: Konuşmamız daha bitmedi.
2: Peki. Bu sefer başım neden
3: yasal
2: belada?
3: Yasal şeyleri konuşmamız gerek.
5: Hey Jimmy, yani araban...
3: Moody, biraz izin verir misin?
5: Tamam.
2: Yasal şeyler mi?
3: Satılık tabelasını sordun.
2: Evet.
3: Moody büyümeye gidiyor. Ailesi Lynchburg'da yeni bir bayi açıyor.
2: Orası eyaletin diğer ucu. Hayatta olmaz. Bir şey söylemeye hakkım yokmuş gibi öylece gidemez.
3: Günlerin sende kalacak. Sadece Lynchburg'da olacağız. Arabayla gelip onu alabilirsin.
2: Hayır.
3: Tam vesayetim var benim.
2: Bu olmayacak. Avukat bulacağım.
3: Hangi parayla?
2: Ne haber Arne?
6: Merhaba Jimmy. Biliyor musun? Mesela Maggie teyzemin 1983'te piyangoyu kazandığını ama sonra
2: efsaneler
6: kaybettiğini...
2: ve halk söylentileri o kadar.
6: Böyle şeylerin normal insanların başına gelmediğini kabul et.
2: Bu gece olmaz Claire.
6: Sanki bir döngü var.
2: Hayır.
6: Dedemin elması, Stickli amcamın elektrikle idamı, babamın emekliliğinden sonra annemin hastalanması, çatının çökmesi, senin dizini patlatman, yol kenarındaki madenden çıkarken benim kolumun kopması, havaalanına varmak üzereyken hem de.
2: Peki ya Melly? Melly'e kötü bir şey olmadı. Hı? Ne?
6: Açtın şu mağazını yine. Dediğini geri al hemen.
2: Bak, bunları niye konuştum? Uydu ofisime geçeceğim, tamam mı? Bunları sonra konuşuruz.
7: Asıl büyük kirli sır, bu senaryonun değeri olan benim. Dayton White değil, tamam mı? Basit gerçek şu ki, günlük işimden milyar dolarlar kazansaydım arabamı kendim sürerdim. Bu arada anladığım kadarıyla... Bu...

0: Burası Amerika çocuklar. Yani Amerika'da kurduğum şirketi susturmaya çalışıyorlar ki bu ifade özgürlüğümün ihlalidir. Artı o çocuklardan ikisinin zaten tek böbreği vardı. Niye bunu kimse yazmıyor peki?
1: Evet, tam bir saçmalık.
2: Ne istiyorsunuz?
0: Aklıma harika bir şarkı ismi geldi. Tek kollu barmenin nezaketi.
2: Bak, benim iki kolum var gibi görünse de buradan sonrası, yani dirsekten buraya kadar aslında yok.
0: Benim hatam.
2: Yine de şanslıyım.
0: Sanırım sert ve iki zeytinli içki beni çözer. Bunu halledebilir misin?
2: Olur. Sade mi, buzlu mu?
0: Sade.

0: Ha, gayet güzel. Biraz daha soğuk olabilirdi.
1: Bu sıralar biraz buz kıtlığı çekiyoruz çünkü kimyasal atıklar su sistemini kirletti maalesef.
0: Sorun olmazsa içki şeyini bir daha yapar mısın? Gönderip paylaşacağım. 1.2 milyon takipçim var. Ünlü olabilirsin.
2: Eğitimli foklar gibi burnunda top zıplatmasına ne dersin peki?
0: Affedersin. Bir sorun mu var?
2: Evet, bir sorun var. Kardeşimle dalga geçenleri hiç sevmem. Irak'a iki kez gitti. Diğerleri geri dönerken o saldırıyordu. Yani biraz saygı göster.
0: Hizmetin için sağ ol. Şerefe. Kardeşsiniz demek ha? Bu garip. Senin bacağın sakat, onun da kolu. Affedersin, eli. Sanki ikinizi toplayınca bir normal insan oluyormuş gibi.
2: Oh dostum, kim olduğunu biliyorum. Sen televizyondaki içkili adamsın. Ünlüsün sen.
0: İkisi de doğru. Televizyondaki içkili adamım ve evet, ünlüyüm. Çok çok
2: hey,
0: ünlüyüm.
2: Hey, seninle bir fotoğraf çekelim tabii, mi? Tabii. Olur mu? Tamam mı? Garajdaki çocuklar inanmayacak.
0: Tamam, çabuk ol.
2: Hadi.
0: Dur biraz.
2: Evet, işte böyle.
0: Dur, tamam. Bir saniye. İşte
3: değil
0: böyle.
3: Mi? Hey, ne oluyor? Hey! Hey, buraya gel! Hey! Dikkat et!
1: Ne haber Earl? Ateşin var mı?
4: Her zaman. Aa işte.
1: Eyvallah, sağ ol.
0: Yerde yangın, kal! Yangın. Yerde kal!
4: Yangın! Yangın!
0: Bu çok saçma. Ne kadar da aptalca! Bu 85 bin dolarlık bir araçtı.
1: Şey, saldırıya uğradı.
0: O bana saldırmaya çalıştı. Bön bön bakmayın öyle, telefonları çıkarın.

0: Karnabahar.
1: Ben Max, bana Mike'ı bağla.
2: Ne dedi o?
1: Öylece gidemez. Burası suç mahalli.
2: Sen az önce bana karnabahar mı dedin he?

0: Banka soymanın en iyi 10 kuralı. 1. Banka soymaya karar verin. 2. Bir planınız olsun. 3. Yedek planınız olsun. 4. Açık iletişim kurun. 5. Ortaklarınızı dikkatlice seçin. 6. Beklenmeyeni bekleyin. 7. Aksilikler olur.
1: Yanlış hatırlamıyorsam sen dün...

0: Bahardan çıkarken bana karnabahar kelimesini kullandın.
1: Aynen öyle. Kullandım.
0: Bu kelimeyi bana son söylediğinde 6 ay ceza yemiştim biliyorsun.
1: Islah eviydi o.
0: 13 yaşındaydım çünkü.
1: Gözcü olman gerekiyordu değil mi?
0: Küçük kardeşin olduğum için beni her tür delice karnabahar planlarında belaya bulaştırmana izin verdim ama suç hayatım bitti artık. Bu sabah kahvaltı hazırlamışsın görüyorum. Hatta pastırmayı benim sevdiğim gibi yakmışsın. Hırsızlıkta yapılacak şeyleri listelediğini de gördüm. Bu kadar titizlendiğine göre bir şeylere hazırlandığını düşünüyorum.
1: Charlotte, yarış pisti.
0: Yarış pisti mi?
1: Geçen sene 300'den fazla etkinlik gerçekleşti. Tabii ki resmi ev sahipliğini NASCAR yapıyor. Ana saha onlara ayrılmış ama orası sadece yarışla ilgili değil, o yer bir şehir gibi. Birkaç sene önce hep pistin yanında yaşamak isteyenler için daire bile yaptılar. 24 saatten az sürede hepsi satıldı. Zorluk çıkaran ve bela yaratanlar için kendi güvenlik güçleri var.
0: Ağzından çıkana kulağın duyuyor mu senin ha? Kendi güvenlik güçleri var onların biliyor musun?
1: Sunumumun daha ortasındayım ben. Yani sen lafımı kesmeyip bitirmemi bekleyebilirsin. Logan ailesi laneti şeyini ben kaç kere dinledim sence? Teşekkür ederim. Şimdi, senin de iyi bildiğin gibi yarış pistlerinin şu an epey büyük sorunları var. 40 senelik bir boru patlarsa doldurma arazinin her yanı dolar ve obruklar
0: oluşur. Obruklar.
1: Aynen öyle. Sahanın ortasında obruklar. Şimdi bu şeyi düzeltmeye çalışacaklar. Peki ne yapacaklar? Bizim gibi madenlerde çalışan adamları çağıracaklar. Çünkü bu işi biliyoruz.
0: Ve işini harbiden iyi yapıyorsun.
1: İşimizi iyi yapıyoruz.
0: Ama daha yeni kovuldun.
1: Sigortaya dahil olan sorunlardan dolayı kovuldum ben.
0: Sen bunlarla ne yapacağını bana anlatır mısın artık?
1: Parayı nasıl taşıdıklarını biliyorum. Hadi.
2: Şifre kimde? İçeri giremiyorlar. Tamam,
3: tamam, Noel 1225. Bunu girsinler.
1: Tamam. Evet. Bacağı buldum. Yavaş, bacağı buldum.
4: Hadi hadi.
1: Tamam.
4: Tamam hadi.
1: Hadi, hadi. Evet.
4: Hadi bakalım.
5: Devam.
6: Hey Bobo, bu şeyler de ne?
3: Burası BBT attı.
6: Ne yani, gaz attı mı?
3: Basınçlı boru taşıması. Her bayinin kendi ağı var. Kayıtlarda olduğunda parayı BBT ile taşıyorlar.
6: Yani?
3: Yapması kolay ve hiçbir müdahale yok. Ayrıca yarış sırasında parayı taşımaya çalışmaktan çok daha güvenli.
6: Bütün bu borular nereye çıkıyor peki, söyler
3: misin? Ana kasaya. Bu şey nakit otobanı gibi.
1: Bak ne zaman yapacağımızı biliyorum. 4 Haziran Grosseri Kassel Otomobil Fuarı mezuniyet haftasındayız. Yazın en az katılım olacak. Basit güvenlik önlemleri olacak orada.
0: Gerçek banka kasası mı?
1: Evet, hem de zor bir kasa. İnternetten araştırdım.
0: Gerçek banka kasalarını patlatmayı bilen bir tek adam var. O da Joe Bank. Başkası yapamaz.
1: Joe Bank, o adam bir efsane. Yerini biliyorsun.
0: Yerini biliyorum tabii ki. Onsuz yapamayız, mümkün değil.
7: Bu ne sürpriz?
1: Niye öyle söyledin Joe Bank? Uzun süredir görüşmüyoruz. Nasıl gidiyor?
7: Tulum giymiş, masanın bu tarafında oturuyorum. Nasıl gidiyor dersin sence?
0: İyi gördüm seni.
1: Gerçekten öyle. Fitsin.
7: Çeyrekliğiniz var mı?
0: Benim yanımda var bir tane.
1: Çeyreklik olmak zorunda mı?
7: Evet. Hadi artık.
0: Buldum, evet buldum.
7: Neden şu makineye gidip J7'ye basıp alıp sonra buraya getirmiyorsunuz? Hadi.

0: Doktorlar tansiyonum yüksek diyor, ben de bu düşük sodyumlu tuzlara alıyorum. Sahte. Bunlar sahte. İnanabiliyor musunuz? Biri bunu yapmayı düşünmüş. Sahte tuz yapıyorlar. İş mi konuşmak istiyorsunuz?
1: Şey, sana göre bir işimiz var. Bir kasa.
0: Etrafınıza bakın dostum. Banka patlatma günlerim sona erdi. Hem çıktığımda beni bekleyen biraz kara gün param da var.
2: Zulaladığın 97 bin doları mı diyorsun? Evinin yakınındaki meşe ağacının dibine gömdüğün.
0: Olabilir.
1: Anlaşılan kardeşin Fish karısına Zulan'dan söz etmiş dostum.
0: Fish Misty'ye mi söylemiş?
2: Aynen. Sonraki gün Misty orayı kazmış ve Florida'dan bir tırcıyla kaçıp gitmiş maalesef.
0: Florida'nın neresine?
2: Clearwater. Kasamız Carvin Hill. Yani Parkersburg'da patlattığının aynısı.
0: Çelik kaplı beton mu?
1: Evet. Duvar 20 santim kalınlıkta.
0: Alarmlar. Carvin yığın bir kasasının 10 metre yakınında hapşırırsanız sismik sensörler daha ne olduğunu anlamadan size bu tulumlardan birini giydir.
1: Bak şu an bir inşaat yapılıyor ve sismik sensörler kapalı durumda, tamam mı? Yani sadece kasayı açmanı istiyoruz.
0: Ya, daha 5 ayım var. İşi yapmadan önce dikkat çekmesem iyi olur bence.
1: 5 hafta içinde olmak zorunda.
0: Şu anda hapishanedeyim.
1: Seni çıkarmak için bizim bir planımız var.
0: Hapisten kaçırmak gibi mi?
1: Evet.
0: Gece yarısı mı?
1: Hayır. Öğleden sonra.
0: Beni gün ışığında buradan çıkaracak, işi halledecek, sonra da kimse fark ettirmeden tekrar buraya mı getireceksiniz?
1: Evet.
0: Siz Loganlar dedikleri gibi geri zekalı olmalısınız.
2: Öyle mi diyorlar?
1: Kim?
3: Pekala. Ne alacağız?
1: Meşe ağacının altına gömebileceğinden fazla.
0: Nasıl paylaşacağız?
2: Eşit paylaşacağız.
0: Yok, hayatta olmaz.
2: İyi de neden?
0: Bir kardeşim var, hatta iki tane. Karımı korumaları için onları da istiyorum.

0: Seydi, neden şunları annene götürmüyorsun? Kalanı ben getiririm.
1: O hurdadan ne zaman kurtulacaksın ha? Sana sürekli söylüyorum. Gel bayiye, sana yardımcı olayım. Biliyorsun biz aileyiz.
0: Biz aile falan değiliz.
1: Yani şu son model klasik arabalar ilgini çekmez mi? 3.7 litre motoru var. Saf güç. Hadi ama. Hadi. Yani sen şimdi şu bebeği sürmek istemediğini söyleyemezsin. Hadi atla. Biraz gezersin.
0: Ha, süslü bir şeye ihtiyacım yok.
1: Bu Nova modeli çok pahalıya patladı biliyor musun? Meksika'da hiç satamadılar. Meksika'da Nova olanaksız demek. Satın alacak kimseyi bulamadılar. Çünkü bunu almanın olanaksız olduğunu düşündüler. Hayır, bu doğru.
0: Doğru değil.
1: Araştır istersen.
0: V6 otomatik araba almana şaşırdım aslında. V8'ler daha hızlı ve yolu hissedebiliyorsun onunla. Düz vites kullanmayı bilmediğini unutuyorum.
1: Hayır, düz vites kullanıyorum.
0: Hiç sanmıyorum. Eve getirdiğin tüm arabalar otomatik vitesti.
1: Vitesi severim. Ben vites...

0: hadi. Hadi kızım, bas gaza. Kurdele almışsın bebeğim. Buraya gel, ne yazıyor?
1: Ben hiç sınırda değilim. Kazanamayınca bir anlamı yok.
0: Ne? Bu hiç doğru değil. Diğer oğlanlar neredeyse 14 yaşındaydı. Hadi gülümse biraz, git. Hadi git, annene göster.
2: Aferin bebeğim, gel bakalım.
3: Annene gel.
1: Teşekkürler.
2: Gayet iyiydi.
4: Buldum onları.
0: Nerede?
4: Görsen iyi olur.
0: Bilmelerini istediğimiz şeyi bilecekler.
5: Hadi güzelim.
6: Ben kardeşler için tezahüratlar. Millet.
4: Konuşabilir miyiz?
7: Hey, dur bakalım. Kazanıyorum. Tamam mı? Durmak yok. Sakın Logan büyüsü falan yapmayın ha.
0: Abinizi görmeye gittik. Sizinle konuşacağımızı söylemedim mi?
8: Joe bir kasayı açmak için ona ihtiyacınız olduğunu söyledi.
0: Öyle de denebilir.
4: Joe bilgisayarlardan anladığını söyledi.
7: Evet. Üniversiteye gittim. Teknik üniversite.
0: Yapacağımız iş bundan daha karmaşık. Bilgisayar manyağı adamlar gerek. Şu hackerlar gibi hani.
7: Bilgisayarlar hakkında bilinecek her şeyi biliyorum, tamam mı?
0: Öyle mi?
7: Kuşlar falan, hepsini biliyorum. Ama yardım edebileceğimizden emin değilim.
0: Edemez misiniz?
7: Mehmet.
8: Biz artık Tanrı'nın yolunda yaşıyoruz. Bu aydınlık taraftayız demek yani.
0: Bu işe girmeyecekseniz Joe ne diye size gelmemizi söyledi?
8: Yasaları çiğnemek için iyi bir neden gerekiyor. Hırsızlık gibi bir şey mesela. Ahlaki bir neden gerekiyor.
0: Groseri kasıl otoyu soyuyor olabiliriz. Groseri kasılı hırsızlık yapmadığınızı söyleyemezsiniz.
7: Tabii ya. Eskiden orada hep hırsızlık yapardık ama bu eskidendi.
4: Bizim kız kardeşimiz Mel var ya, eskiden Grocery Castle'ın dışındaki Manila'da çalışırdı. Ve bir ay sonra onu orada denetçiliğe terfi ettirdiler. Sonra müdür yardımcısıyla fazla elleşmeye başlıyordu. Yani anlayacağınız, ailemiz Grocery Castle'ı pek sevmiyor.
8: Evet, bu hissi anlayabiliyorum.
0: Otomobil fuarı büyük etkinliklerdir. Yani yaparsak çok da kötü hissetmeyeceğiz.
4: Aynen.
7: Gel buraya. Ne düşünüyorsun?
8: Evet.
7: Tamam. Bize uyar, tamam.
8: Şu ahlak şeysi yüzünden yani.
7: Ha.

ormandaki ayıyı ziyarete gitmenizi istiyorum. Benim için sakladığı çantayı almaya geldiğinizi söyleyin.

Araçta hasar, dikkatsiz sürüş, özel mülke zarar. Ehliyetini alırdım Clyde ama 2 yıl önce el konulmuş. Ayağının kaydığı ve kaza olduğu iddiasına karşı bunlar ciddi suçlamalar.

Yasalarla son sıkıntın çocuk sayılırken yaşanmış ve tabii ki cezanı belirlerken verdiğin hizmetleri ve ülkemiz için yaptığın fedakarlıkları hesaba katacağım. Sana 90 gün ceza veriyorum.

0: bu ölçülerin doğruluğuna emin misin?
1: Ölçüleri Meli verdi. Meli kamyonetlerden iyi anlar.
2: Gri boya.
3: Seydi'nin yapılacaklar listesi tamamlandığından emin ol.
4: Hadi, hadi.
3: Dikkat
4: hadi
3: et. Bakalım
4: işte. Evet. Solaryum mu?
3: Hı hı.
2: Anında bronzlaştırıcı çözüm.
4: Tanrım. Evet, görelim bakalım. Güvenilir olması gerekiyor. Kırma işini şansa bırakamam, değil mi?
5: Kamyonetin arka tarafına kamçı kılıf ister misin? Yoksa boş
4: kılıf
5: mu kalsın?
4: Kılıf iyi fikir çünkü o kamçılar biraz ürkütücü oluyor. Bence polisler kamçı kamyonetine ikinci kere bakıyor. Tamam, Seydi böceğim gözlüklerini tak. Bunun gözlerine kaçmasını hiç istemem, emin misin?
6: Hazırım.
4: Tamam. Kapa gözlerini. Nasıl hissediyorsun bakalım?
6: Hayır, ben iyiyim.
4: Tamam, yavaş dur, çek ellerini.
7: Merhaba. Heyecanlı mısın?
6: Evet. Kaynak.
7: Bu sefer çok uzun olacak ama.
4: Rihanna olacağını sanıyordum.
6: Baba, cadılar bayramında değiliz. Rihanna olarak gitmeyeceğim. Yarışmam için sadece bir şarkı söyleyeceğim. Yarışacağım iki farklı kategori daha var. Kot giyimi ve şatafat. Şatafat için bu saç lazım.
4: Peki.
8: Acıtmış olmalı.
4: Ne? Acıttı. Gerçi gayet güzel iyileşiyor.
8: Birkaç dikiş iyi olurmuş gibi.
4: Hı-hı. Sanırım dikiş için biraz geç.
8: En son ne zaman tetanos oldun?
4: Hiç. Yanlış cevap mıydı?
8: Bir sağlık uzmanıyla konuşurken yanlış cevap yoktur. İster misin?
4: Bu ne şimdi, hayır işi falan mı yoksa?
8: Jimmy Logan, buradaki insanların hayır işini sevmediğini bilirsin. Batı Virginyalılar gururludur.
6: Yani biraz hibe geliyor ama...
8: Genelde bağışla ayakta duruyoruz. İşimizi yapınca insanlar mutlu oluyor. Şehirleri gezip doktora gidemeyen insanlara yardım ediyoruz.
4: 3, 2, 1 yok mu? Yani beni tanıyorsun. Tanışmış mıydık?
8: Valleyview'da okudum. Birkaç sınıf altındaydım. O zamanlar Jimmy Logan, sen oyun kurucu, yuvaya dönen kraldın. Doğru hatırlıyorsam sadece Bobby Joe Campbell'a bakıyordun. Biraz tut. Bence bundan hoşlanacaksın. İşte oldu, ben alırım.
4: Peki Silvia. Sana hiç Silvi diyen olmadı mı?
8: Bana hiçbir zaman hiç kimse Silvi demedi.
4: Garipmiş.
8: Adım mı?
4: Bilirsin, sanki biraz yaşlı kadın ismi gibi. Bana göre. Senin gibi birine gitmeyen bir isim gibi, ne bileyim.

0: Senin gibi birine işte, bilirsin. Büyükannemin adı Silvia'ydı. Yani bu isim aklıma gelince onu düşünmeye başlıyorum birden.
1: Aa, kahve almaya gittin sanıyordum. Hasta görmeye başladığımızı bilmiyordum.
2: Kahvemi bir de hastamı getirdim. Ama yola koyulsak iyi olur.
0: Şarj dinamosunun da tetanosa ihtiyacı var.
2: Şarj dinamoları parayla alınıyor ama tetanoslar beleş.
0: Anladım. Bluefield Kanyonu yolunda bir garaj var. Early bulun. Beleş olmayabilir ama bir şeyler yapar.
2: Sağ ol.
0: Rica ederim. Hey, dur. Biz öpüştük mü? Biz lisede öpüştük değil mi?
2: Doğrusu bu birinin bana söylediği en kötü şey olmalı.
0: Dur, bekle, hatırladığımı söylüyorum, hatırlıyorum. Gerçekten hatırlıyorum.
3: Bakıyorum hala bir sürü kuralın var.
0: Ne olmuş?
3: Yedek bir plan yapmayı düşündün mü? Yoksa ilk defa kötü bir şey olursa ikincisine izin mi vereceğiz? Bir düşüncen var mı?
0: Sen hamam böceklerini düşünmelisin. Bırak kuralları ben düşüneyim.
3: Tamam.

0: Foseptik Çukuru.
1: Cemil.
0: Hey, ne haber ki?
1: Hey, nasılsın?
0: Nasıl gidiyor? Aa, bilirsin, yuvarlanıp gidiyoruz.
1: İyi, iş işte. Buldun mu?
0: Evet, birkaç iş var.
1: Buralarda mı yoksa buğunda mı?
0: Memlekette.
1: Aa, iyi, bunu duyduğuma sevindim. Seni kovduğumda kötü hissetmiştim, biliyorsun.
0: Yapma dostum, takma kafana, onların yaptığını biliyorum.
1: Her şey farklı olsaydı bile işten çekildiğimiz için seni yine kovmak zorunda kalacaktım.
0: Ne, çalışmalar tamamlandı mı? İşiniz bitti
1: evet,
0: mi?
1: Evet, bitti sayılır. Evet, evet. Belirlenen tarihten erken bitirdik.
0: Aa, bütün obrukları düzelttiniz
1: evet,
0: mi?
1: Neredeyse. Evet, ayın başında aletleri de alacağız.
2: Konuştuğumuz şey vardı ya, bir hafta önce yapmamız gerekecek.
3: Ne oldu ki?
2: Fırsat elden kaçmak üzere. Her şey aynı olacak ama bir hafta önce yapmamız gerekecek.
3: Bir saniye, bir hafta önce mi ama...
2: Biliyorum.
4: Sanırım bu da kötü şeyler olurdan.
0: Öyle.
4: İptal mi edelim?
0: Farklı bir şey olmayacak.
4: Bu 600 yılın en büyük yarışı, yani bir fark olacak.
0: İşimizi değiştirmeyecek ama.
4: Baker'ı arayayım mı?
0: Baker'ı ara.
5: Ben Glima.
6: Glima Purdu?
5: Evet.
6: Burayı imzalar mısınız lütfen? Tam şurayı.
0: Doğum günün kutlu olsun.
5: Kimden gelmiş?
6: Bilmiyorum efendim. Kart yok. Belgelerde isim yok. Sadece teslim ediyoruz.
5: Biri benim doğum günüm olduğunu düşünmüş dedi. Yani bilmiyorum. Bundan daha güzel pasta da görmedim.
7: Belki de biri sana tutulmuştur.
5: Of, kim olabilir bilmiyorum. Bir sürü balıktaki... Son tecrübemden sonra internet buluşma olayından uzak duruyorum aslında.
8: Glima. Yine ön tarafa gelsen iyi olacak.
5: Ne? Yine mi bana?
8: Pek sayılmaz.
9: Biri vurup kaçmış hanımefendi.

0: Kameralara bakacağız. Bu arada birkaç evrak doldurmanızı isteyeceğiz.
1: Olamaz arabam.
2: Arabanız için üzgünüm ama gerçekten bunları doldurmanız gerekiyor.

Merhaba millet. Ben şuraya bir sıkışayım. Evet. Pekala Neyman. Sana küçük bir teklifim var.

0: 1, 2, 3 ve 8.
1: Hadi uyan uyan. Tanrım şu hale bak. Bir türlü uyanamadım.
2: Merhaba Jimmy.
3: İsim yok. Güvenli bir yerden mi arıyorsun?
2: Neden?
3: Güvenli bölgeden mi arıyorsun?
2: Lobs'un oradayım.
3: Sabit hattan mı, cep telefonundan mı arıyorsun?
2: Telefondan arıyorum. Yani gerçek telefon.
3: Söyle.
2: Pembe kod durumu var.
3: Tekrar ediyorum. Pembe kod durumu var.
4: Mel, pembe kod durumu. Yarış günü.

0: Bana gerek yok.
1: Polis olduğunu sandık.
2: Aa, bunu düşünme fırsatını ne zaman buldunuz? Bir saniye önce ölü gibi uyuyordunuz. Sözde köşede buluşacaktık. Şimdi geri düştük.
1: Anladık.
2: Anladınız mı? Hala yarı uykulu görünüyorsunuz.
0: Halledeceğiz, tamam mı? Nerede olacağımızı biliyoruz. Yarışı izle.
2: Aynen öyle. Yarışın saati unutmayın. Sakın ha.
0: Biliyoruz dedik ya.
3: Geç kaldım.
4: Tamam tatlım. Şunu belirtmek isterim ki V8 düz vites kullanıyorum.
3: Güzel araba. Umarım birinci vitese takarken şansın yaver gider.
4: Ha. Birinci viteste bile senin hurdaya toz yutturur ha.
3: Sen sürerken geçemez.
4: Oh.
5: Nasılsın Cesco?
6: İdare ediyoruz.
5: İdare et bakalım. Hala merkeze yemekle ilgili şikayet yazıyor mu?
7: Hayır efendim, onu hallettik.
5: İyi, çünkü buralarda yemek sorunu yok değil mi Monroe?
8: İyi misin John Bank?
7: Boğuluyorsun. Heimlich bilen var mı?
8: Islak bir şeyden boğuluyor. Balgam gibi.
9: İyi hissetmiyorum.
5: Hey! Lanet olsun. Şu mahkumu benden uzak tutun. Emredin. Aman tanrım.
7: Yürü hadi. Hadi.
5: Gardiyanlar biraz saldırı getirin bana.
7: Yürü,
5: hadi.
7: Yürü dedim.
10: Nereye gidiyorsun? Hani hep yanımda olacaktın?
3: Salona gidip birkaç müşteriye bakmam gerekiyor. Hemen döneceğim. Saçlarını tarayıp sprey sıkacağım onlara, tamam mı?
10: Söz mü?
3: Söz.
11: Bu su ihtiyacını giderip bulantını geçirecek. Birçoğunuz bu şekilde geliyorsunuz. Suyla alakalı. İçemiyorsun ama duş alabiliyorsun. Bence tamamen saçmalık. Her yerin karıştığı son şükran günündeki kusmaları bile geçtik. Bu kız sonsuza kadar indi yiyemeyecek.

0: sardalya ve pastırmaların şok ve dehşet kampanyası işe yaradı. Bu kampanya sayesinde satışlar yaklaşık...
1: Ne oluyor böyle?
2: Biş!
1: Tanrım!
2: Sam!
0: Bu piyasa için oldukça önemli bir...
1: Bekle!
2: Kalkın lanet
1: olsun! Lanet olsun! Lanet olsun! Hey hey hey! Bizi korkutma!

0: Hemşire. Hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi.
1: Evet.
0: Verdiğin onca sıvı, kusura bakma hemşire ama klozeti kullanabilir miyim müsaitse?
1: Bence olduğun yerde kalman daha iyi. Başının dönmesini istemeyiz.
0: Lütfen, lütfen hanımefendi. Bana o şeyi kullandırtma.
1: Bir saniye önce bayandım, şimdi hanımefendi oldum.
0: Lütfen hemşire hanım. Yavaş yürürüm.
2: Hemşire, ben onu götürebilirim. Zaten burada yerleri silmeyi bitirdim.
1: Tamam. Ama yavaş ol. Yere düşer ve kafasına vurursa suç senin.
2: Tabii tabii.
0: Biraz yardım gerekebilir.

0: Ne oluyor burada?
1: Ne? Beyaz olmanın nasıl olduğunu hiç merak etmedin mi ha?
2: Hey! Hey! Hey! Buraya gel! Seni kapatacağım!
3: Gel buraya!
2: Gel! Al bakalım! Evet! Ne oldu? Geldin mi?
4: Çekilin! Yol verin! Ben müdür Burns. Cezaevi için kırmızı kod veriyorum. Bu bir tatbikat değildir. Bütün gardiyanlar ve çalışanlar kod 14 tecridine gidecek. Tekrar ediyorum. Bu bir tatbikat değildir. Ne yapıyorsun?
5: Rapor ediyorum. İsyana dönüşebilir.
4: Koy şunu yerine. Kapat telefonu. Monroe'da isyan olmaz.
6: Biri ikiye dön.
7: Tamam.
6: İkiyi üçe dön.
7: Evet.
6: Üçü dörde dök. Ve kaç.
7: Ne?
6: Kaç!
8: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
9: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: Hadi.
11: Spor araba.
12: Az kaçar.
11: Elektrikli araba.
12: Çok yakar. Park etmesi zor.
13: Yok artık.
11: Hiçbirini beğenmedin mi?
12: Hani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
11: Kredi de yok, faiz de yok.
10: Aa, peki ne var?
11: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
14: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
15: İstemiyorum.
14: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Uyandıralım, ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan,

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Partideyken ayakkabını vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed ile gün seni.
0: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.

0: yolda leslik.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF korumada, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yves Rocher.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle. Otobit'te.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Her ev güzel istikballe.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: Dondurma gibi değil, dondurma.
12: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
13: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
14: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
15: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
16: Ne oluyor burada?
17: Seninki de mi çalışmıyor?
16: Evet.
17: Ara kattaki tüm postlar çalışmıyor. Hiçbir kart çalışmıyor.
18: Can't see my face, how to explain what it's all about. You can bet I will not.

0: Melih ne yaptın sen?
1: Evet. Merhaba. Sanırım birileri büyümüş. Adın neydi minik Logan?
2: Melih.
1: Melih. Melih, Melih, Melih. Kedi ile uyaklı. Güzel.
0: Susar mısın?
2: Çantada ikiniz için de kıyafet var. Clyde, senin için özel bir şey koydum.
0: Teşekkür ederim Mel. Bayağı hızlı sürüyorsun arabayı.
2: Gidecek daha çok yol var. Yani hız yapacağız demek bu.
0: Daha satılmamış bir arabayla 100 kilometreden fazla hız yapmak mı? Acaba sen kenara çekilmek için davetiye mi çıkarıyorsun? Kaşınıyor olabilir misin?
2: Pazar günleri herkesin tatili. Polislerin bütçeleri kısıldı. Önümüzdeki 40 kilometre boyunca sadece bir devriye olacak.
0: Ama yine de olur, tamam mı?
2: Halledildi.
1: Melih, burada çıplak olmak üzereyim. Yani dikizlemek yok. Dikizlemek yok dedim.
0: Kolumu verir misin lütfen?
1: Bunu mu?
3: Evet efendim. Ben ne gördüğüme %100 eminim efendim. Mor 77 model bir klasik. Evet efendim.
4: Ehliyet ve ruhsat hanımefendi.
5: Affedersiniz ama kiliseye gidiyorum ve bunun için zamanım yok.
4: Araçtan çıkın hanımefendi, bir daha söylemeyeceğim.
5: Bu ne saçmalık böyle? Ben ne yaptım ki?
4: İşbirliği yapmanız gerekiyor hanımefendi. Ehliyet ve ruhsatınızı...
6: Şunu gördün mü?
4: Neyi göreyim? Buraya odaklanmam gerekiyor. Bu kadını içeri almalıyız.
7: Queen'de yarış için güzel bir gün.
8: Kuzey Carolina'ya hoş geldiniz. Sur eyaleti.
7: En büyük ve en uzun süren yarışı. 600 kilometreyi tamamlamak için tam 400 tur sürecek.
9: Mike, izleyicimiz hikayelerden biri de 2 yıllık aradan sonra yarışlara geri dönen Dayton. Jeff, bir süre sonra direksiyonun başına geçmek nasıldır biliyorsun. Bu adamın yarışı önlerde bitirmesini gerçekten bekleyebilir miyiz?
10: Asıl soru da bu zaten DW. Evet, aşırı derecede zor bir durum. Son arabaya binişinden beri çok şey değişti. Arabalar, motorlar ve rekabet değişti. Bu kadar uzun süreden sonra direksiyonun başına geçmek için zihinsel ve fiziksel olarak odaklanmak gerekir ki bu çok önemli.
7: Odak, dayanıklılık ve disiplin. Dayton'un yoldan çıkmış rutinini çok iyi açıklıyor. Yarışa dönmesini beklerken onunla biraz konuştuk. Şimdi ekranlarınıza getiriyoruz.
11: Aracıma iyi bakan bir takım var. Her şeyin tam kapasiteyle çalıştığından emin oluyorlar. Bu yüzden kendime bakmam da gerekiyor. Çünkü sadece bir sürücü değil, atletim de. Gerçekten temiz yazılıma başlayınca zihnimde ve performansımda büyük bir farklılık hissetmeye başladım. Yiyeceklerim için yazılım diyorum. Çünkü düşünürseniz bedeniniz sizin işletim sisteminiz. İşletim sisteminiz iyi çalışıyor gibi hissettirse de yanlış yazılımlar bilgisayarınızdan tam performans almanızı engelleyebilir. Hatta çökertir. Yani sadece temiz yazılımlar diyorum ki işletim sistemim tam performans veriyor ve tüm bunlar da yarışları kazanmama yardımcı oluyor.
12: Teslimatları hızlandırın. Kartları sonra hallederiz.

0: Pazarda hiçbir enerji içeceği normal boyutta değil, tamam mı? Sadece bugün için bu bebeklerden 10 kasa yaptırdım. Biraz yarıştan önce, bazılarını yarış sırasında içeceğim. 400 tur bittikten ve damalı bayrağı gördükten sonra Zafer'le beraber bu bebekleri yuvarlayacağız ha? Hepimizi aldın mı? Beni ve arabayı? Yarış üniformam var ama kask takmıyorum. Bunu görmelerini istedim ha?
1: Riko seviyemi çok yakından takip ediyorum ve şu an sahip olduğum enerjim bana yetiyor dostum.
0: Sen Max sürücüsü olacaksan içmem gerek. Belki de bu işkinin 4 senelik vergi borcunu ödeyeceğini düşünmelisin ha?
1: Peki abi.
0: Hadi.
2: Hadi Deyten hadi.
0: İçsene.
1: Hadi tamam.
0: Hadi.
1: Merak evet. Etmeyin.
2: Hadi bakalım. Yapabilirsin.
0: İç. Hadi, evet.
1: Hadi.
2: İç.
0: Evet.
3: Pekala, bana biraz nakit gerekecek.
4: Ne için?
3: Erzak. İş için.
4: Jimmy ve kardeşleri ne ihtiyacım varsa getirmeyecek miydi?
3: Jimmy getiriyorlar ama beklenmedik bir şey çıktı. Anlaşılan kardeşlerin başarılı olmuş. Susadın mı?
4: Hayır. Olmaz.
3: Sadece bir tane.
4: Olmaz
3: hadi,
4: dedim.
3: Vaktimiz hayır. Vaktimiz var. Hadi. Hayır. Merhaba güzellik. Bir tane şunlardan verir misin?
5: $10 bir tane daha ister misiniz?
3: Ya elbette isterim. Bağır bir bebek. İki paket de şu jelibonlardan alayım.
6: Müdüriyet konuşuyor. Tamam mı?
7: Gardiyanlarımı serbest bırakıp barışçıl şekilde teslim olmak için...
6: Peçete talebinde bulunduğunuzu görüyorum. Öyle değil mi? Müdür olarak... Hapishane kütüphanesi için taht oyunları rafına ejderhalarla dans kopyası koyabilirim.
2: Evet.
6: Ama tek sorun şu. Kış rüzgarları ve bir bahar rüyası daha basılmadı. Onları bulamayız. Anlatabiliyor muyum?
2: Hayır.
8: Olamaz.
6: Kontrol edemeyeceğim şeyler için bir şey yapamam.
9: Bu tamamen saçmalık. George R. Martin, kış rüzgarlarını 2 sene önce yayın evine verecekti.
6: Gerçek teslim tarihi buydu, biliyorum ama burada öyle yazıyor. Bunları size okuyorum ve aynı zamanda Martin'in terfi gibi bir şeyden dolayı yazma takviminin aksadığı da yazıyor. Yani kış rüzgarlarını tamamlayamamış. Anlatabildim mi?
9: Hiç mantıklı değil. Geçen ay federal hapishaneden gelen 2 adam güzel kadın ve ejderhaları hakkında bir sürü yeni şey biliyordu.
6: Şimdi sanırım o 2 mahkum bunları muhtemelen diziyi izleyerek öğrenmiştir. Tekrar size söylüyorum. Dizi öne geçti. Artık kitapları takip etmiyorlar.

0: Hadi şu şeyi patlatalım.
1: Araçlar yerinde ve yarışa hazır. Mike, anma gününde 600 kilometrelik bu yarışı izlemek bir şereftir. Uç uç uç uç uç uç. Canlarınızı feda edenler için yarışalım çocuklar, evet.
0: DW senden bahsediyor. Ne o? Jimmy'yi kapağın anahtarını falan mı bıraktın?
2: Evet.
0: Buluşmamız için.
2: Öyle bir şey. Bak şunu unutma, tamam mı? Yuvarlanacaksın. Tereddüt etmeden. Yuvarlan gitsin.
0: Neden bahsediyorsun sen? He? Orada ne var?
2: Dediğimi unutma. Yuvarlan.
0: Ah, hadi ama. Yuvarlan, yuvarlan. Ya. Çöp kanalından bahsetmemiştin.
2: Haklısın.

0: Hey! Hey, vakit geldi.
1: Ha, ne demezsin?
0: Hadi amaco, sana her şeyi söyleyemezdim, değil mi?
1: İkinizin de canı cehenneme. Çöp kanalı mı? Birkaç şanssız logunla iş yapınca böyle oluyor işte. Bunlar beyazlatıcı kalemlerim.
0: İki beyazlatıcı kalem, bir plastik torba, istediğin gibi.

0: Bana tüpü ver.
1: Bekle, bu kadar mı?
2: Bunun önemli bir şey olduğuna inanmamız mı gerekiyor?
0: Şimdi hazır mısınız?
1: Hayır. Dur, bekle. Bu kadar mı? Bir plastik torba, beyazlatıcı kalem, sahte tuz ve jelibon var. Bombamız bu mu?
0: Ona bomba deme. Kasa ne kadar uzakta?
1: Ya, 20 metre kadar, bilmiyorum, belki 30.
0: 20 mi 30 mu? Burada bilimle uğraşıyoruz, anladın mı?
1: Gizli içeriğimizin jelibon olduğunu görünce bombamız patlayıcı aletimizden bilim çıkacağını düşünemedim birden işte. Ne bileyim ben ya?
0: Kendin söyledin. Güvenlik yüzünden patlayıcı getirmedik. Şimdi patlamayı yaratmak için potasyum klorat gerekiyor, anladın mı? Beyazlatıcı kalemlerle saf sodyum klorat var. Potasyum klorat ve çakma tuz olunca iyonları eşit derecede dağıtmaya başladık. Şeker artı potasyum klorat eşittir. İki gaz ve bir katı madde. Buna ısık katarsan enerji elde edersin. Enerji ışık, patlama ya da benim sevdiğim kelime Joe Bang. Ne o? Dinamit falan kullanacağımı mı sandınız yoksa, ha?
1: Şey, evet, birazcık öyle
2: evet,
1: sandım.
2: Ben de kalın çelik duvarları geçmek için bolca dinamit kullanacağını zannetmiştim.
0: Duvarı patlatmaya gerek yok. İçeri giriş yolumuz teslimat sistemindeki tüpler. Bakın baylar, daha önce söylediğim gibi. Hazır mısınız?

0: Geri geliyor.
1: Yatın.
2: Kıpırdama.
3: Kıpırdamıyorum.
2: Nefes de alma.
3: Almıyorum.

0: Haber ver.
1: Merkez? Ne çeşit bir duman? Buradan her şey yolunda görünüyor. Çalışan alarm da yok.
2: Neler oluyor?
1: Bayilerden biri teslimat borusundan duman geldiğini söylüyor.
2: Yangın yoksa neden duman olsun? Birkaç adamı gönder de ne olduğuna baksınlar.
1: Peki efendim.

0: Ben de Oya, sen Batı'ya.
1: Tamam. Evet. Geliyor. Duyabiliyorum.
2: Pekala, hadi.
3: Hadi. İşte bu bebeğim. İşte bu. Hadi Cemil. Hızlandır. Evet. Hızlandır şunu. Daha hadi.
2: Çıkmadık bile.
3: Hadi Cemil. Hızlandırsana şunu biraz daha.
4: Hadi
3: dur,
4: hadi.
3: Dur. Geliyor. Yavaş.
2: Daha buradan çıkmadık bile. Dur. Ne yapıyorsun?
4: Yeter şunu hadi.
2: Hey, yeter.
3: Geri
2: atalım. Şu hale bak.
5: Basınç. Nöt. Vakum.
6: Oh Tanrım.
2: Ne oldu?
7: Kolumu çektin ama.
3: Benim değil, senin suçun bu.
2: Çalıştırmamı sen
3: bir
2: söyledin.
3: Bir makineyi bile nasıl kullanacağını
2: geri
3: bilmiyorsun.
2: Geri sen söyledin.
3: Senin
2: adamın
3: suçun.
2: Adamın kolu tamam gitti be.
3: Senin. Bu senin suçun.
2: Bir dakika, içinde bir yerde sonuna kadar gitti mi?
7: Hayır. İçine falan girip bakmam kaldı lazım. Jimmy, hortumu çıkarmama yardım et.
8: Hayır. O senin kolun değil.
3: Onunla
8: sen kolunu Irak'ta kaybettin, tamam mı? O şey sadece plastik bir parça. Yani kolunu artık geri alamazsın,
9: evet,
8: biliyorsun.
9: Evet, kolunu geri alamazsın, doğru. Ama kol olarak kullandığın plastik bir parçanın yenisini bulabiliriz.
3: Clyde, hadi.
6: Buradan bir sürü para çıkarabiliriz, anladın mı? Bu işi bitirmemiz gerek, hadi.
7: Onlarla mısın sen?
9: Tabii ki bizimle. Bunların hepsi onun fikriydi. Evet. Tabii bunu sesli olarak söylemeyiz çünkü Irak'ta kolunu kaybetmenin onun suçu olduğunu biliyor.
8: Abinin evet futbol yıldızı olmasaydı gidip askere yazılmayacağını herkes biliyor.
6: Bu doğru, evet. Evet.
8: Ağır abi olacaktı yani. De oynayacaktı. Buralarda böyle bir şeyi başarabilen hiç kimse yok. Sen de diğer beyaz işe yaramaz kömür madencilerinden biri
9: Logan
8: olacaktın. Tamam mı?
9: Laneti.
2: Kesin sesinizi. İkiniz de.
8: Biz bu hırsızlığa eklenen değerleriz, tamam mı? Böyle davranma hakkı olan biri varsa o da biziz.
2: Evet, ben kardeşler işi beğenmedi mi? Bir sorun mu var?
8: Evet. Tarihi değiştirdin, her şeyi taşıdın. Bütün iş kökünden değişti.
2: Çünkü tarihi değiştirmek zorundaydık.
8: Katılımımız için gereken şartları biliyordun. Hı-hı. Bu işi seninle birlikte yapmak için ahlaki bir neden gerekiyordu. Kız kardeşinle uğraşmak için o mağazaya dönmek bize uyardı, tamam mı? Ama tarihi değiştirdiğinde her şey tam tersine döndü.
9: Ve kimseye zararı olmadı. Güzel bir şey. Amerika
8: sanki,
9: gibi.
8: Sanki bize Amerika'yı incitiyor gibi hissettiriyorsun. Yani tarihi değiştirmen ahlaki koşulumuza göre gereksiz bir ihlal.
2: Sana gereksiz ihlal neymiş göreceğiz.
6: Sorun yok, tamam mı? Çeneni. Bak, bu işi bitirmemiz gerek. Şimdi git kardeşinle konuş, hadi.
2: Bırak. Dur dostum. Hey. Ben senin abinim. Tamam mı? Ve her zaman yanındayım. Sana 20 tane yeni kol alacağım. İstersen 100 tane. Kimse fark etmeden işe dönmeliyiz şimdi. Tamam mı? Hadi bunu bitirelim. Oldu mu?
7: Kolu bulacaklar ve gardiyanlar kahvaltıda hücreme
2: Hayır,
7: gelecek.
2: Hayır, bulamayacaklar çünkü ben bulacağım. Ben bulacağım, söz veriyorum. İnan bana.
10: Müsait miyim? Bu palyaçoların önüne geçmesine izin ver. Bir delik var. Geçebilirim. Geride dur. Orası çok sıkışık. Arada kalacaksın. Ya noktalar görüyorum.
11: Kayıyorsun.
10: Sanırım işletim sistemim çöküyor. Çarpacaksın.

0: Bekle, dur. Nereye gidiyorsunuz?
1: Çöp turu.
2: Aşağıda duman kokusu aldınız mı?
3: Hayır. Çünkü küçükken ikimiz de koku duyumuzu yitirdik. Çünkü...
1: Kızıl hastalığı geçirdik. Yansak bile haberimiz olmaz yani.
0: Götürün şu arabayı.
3: Tamam, teşekkürler. Tamam. Pekala.
0: Bir sorun var.

0: Dur dur. Bu nedir?
1: PTT havalandırma sistemi. Sigara içmek yasaktır.
2: Hey! Kardeşlerin şimdiye dönmeliydi. Niye gidip bakmıyorsun?
3: CMC mülkünde sigara içilmez.
4: Aa tabii ya. Ondan mı buraya koymuşlar sence?
0: Yine de onu söndürüp işine dönmen gerekiyor.
4: Dışarıya çıkmak için 1200 metre yürümem lazım.
0: Sana mola bitti dedim dumanlı.
4: Her pakete 4 koymanın bir nedeni var. Her biri 4 dakika sürüyor.
5: Aça basıyor musunuz?
6: Aç yazmıyor. Başlat yazıyor ama açılmıyor.
5: Durdurun şunu.
6: Ne?
5: Durdur şunu.
6: Başlamasını istediğimizi sanıyordu.
5: Öyle ama durması gerekiyor.
7: Yani başlamamalı mı?
5: Başlatmamız gerek ama neden açılmadığını bulana dek durdurmamız gerekiyor.

0: Hey hey hey. Hı. Duman kokusu aldın mı?
1: Duman mı? Yok. Tek aldığım koku tekerlek yanıkları.
0: Tamam, teşekkürler. Devam et.
1: Tamam. Boş ver seni.
2: 3, 2, evet. Bekle. Tamam. Dur. Bir deyince mi yoksa şimdi deyince miydi?
3: 3.
4: Şimdi deyince.
3: Durun.
4: Hadi. 3, 2. Tamam.
1: Maydan çıkaracaksınız. Zincir sıkışmış.
2: Oo.
1: Tamam. Hadi şimdi dene. Evet. Gidiyoruz. Gidelim. Daha geri döneceğiz. Hey, in oradan, in oradan. Sana bulacağım.
4: Hadi gidelim.
1: Ya.
5: Bulacak mısın?
1: Bulacağım, inan bana. Hadi. Başlamalıyız, hadi.
4: Hadi koca adam, hadi.
1: Hadi.
6: Hey, öyle çekip gidemez. Bana borçlusun.
7: Direksiyon başındayken değil.
6: Sözleşmen diyor ki,
7: aşk simidi şirketi ki bu sensin, anlar, bilir ve kabul eder. Ki iki sevgili, ki bu benim onun ortağı, çalışanı ya da ortak girişimcisi değildir. Arabalardaki sürücüler yarışları kazanır Max. Kimse bitiş çizgisinden geç diye sana içki vermez. Yani çeneni kapat, yoksa ben kapatırım.
6: Ödemeyi durdur kelimesinin anlamını biliyor musun? Hey, hey! Sen o adamsın.
8: Meli şimdiye dek dönmeliydi.
9: Meli halan genelde söylediğini yapar tatlım. Birkaç dakika daha bekleyelim. Ve umalım ki Logan gibi davranıp diğerleri gibi sorumsuz biri olmaz. Güzel.
10: Her şey tamam mı?
5: Çıkarken biraz tümsek vardı ama sıkıntı yok.
10: Kolun, yani elin nereye gitti?
4: Gidebilir miyiz artık?

0: Yemekhanedeki yangın alarmı devreye girdi.
1: Müdürüm, bunu ihbar etmeliyiz.
2: Monroe'da asla yangın çıkmaz.
3: Efendim, o muhafızların ne durumda olduklarını bilmiyoruz. Ölmüş ya da kötü durumda olabilirler.
2: Ölümden daha kötü ne olabilir sence? Boş ver, ihbar et.
1: Monroe hapishanesinde 3 yangın alarmı var. Lütfen hemen yola çıkın. Yemekhanede
4: yangın olduğu ihbarını verdiler. Tekrar ediyorum. Monroe hapishanesi yemekhanesi...

0: Saçına spreyi bununla yaptığını söyleme bana. Bu onun saçını imdat yastığına çevirir.
1: Ben elimden geleni yaptım. Sen geç kaldın.
0: Sanki kızının saçını daha önce hiç taramadın.
2: Keşke kavga etmeseniz. Beni geriyorsunuz.
0: Haklısın bebeğim.
2: Babam burada mı?
0: Onu görmedim. Aceleyle çıktım. Baban geleceğini söyledi mi?
2: Evet. Neden?
0: Bilmiyorum. Çalışacağını falan düşündüm.
1: Affedersen otoyoldaki iş mi?
3: Kovulduğunu duymuştum. Bu konuyu açmaması garip.
0: Prenses gibisin. Harika olacak.

0: kaçmışsındır sanıyordum.
1: Seni yalnız mı bırakacaktım güzelim? Asla. Tecrit başladığında kapının diğer tarafında kaldık. Gerçekten korkunçtu.
2: Yetenek yarışmasında Sadie Logan Rihanna'dan şemsiyeyi söyleyecek.

0: Onu nereye koyacaksın?
1: Ödül kasası yapabilirim.
0: İhtiyacın olacak. Pekala. Bir sürü ödülün var.
2: Sarıl bakalım.
1: Seni seviyorum
2: ben
1: baba.
2: Ben de seni seviyorum. Kasları göreyim. Evet.
0: Seni seviyorum.
1: Seni seviyorum.
2: İyi geceler Joe.
3: Evde görüşürüz Bobby.
0: Tamam.
3: Bu da ne? Arabama ne oldu? Şaka mı bu?
2: Hey ortak, nereye böyle? Onca yolu tek başına mı gidiyorsun? Seninle gelsem olur mu? Aa, olur mu? Tamam.

0: Yetkililer çalınan paranın Charlotte otoyolunda bulunduğunu doğruladı. Bazıları buna çiftçi soygunu diyor. Kaynaklara göre isimsiz bir ihbar polisleri benzin istasyonuna yönlendirdi ve hafta sonu yaşanan hırsızlıkla bağlantılı terk edilmiş bir kamyonet ve para buldular.
1: Kamyonet geçen hafta çalıntı olarak bildirilmişti. Adli tıp ekibimiz olay mahallinde. Olay yerinde birçok...
2: Kendinize güvenmiyorsanız neden o kadar parayı çalma zahmetine girersiniz ki?
3: Korkmuş olmalı.
4: Şu anda hırsızların kim olduğu belli değil. Ancak ekibimiz olay mahallinde. Kamyonet çiftçilerin kullandığı bir tip kamyonet olduğu için buna çiftçi soygunu deniyor. İçinde birkaç parmak izi bulundu ve bu adliyeye gönderildi. İhbarlar gelmeye devam ediyor.

0: Herkesi sabah 6'da çağırdık. Hafta sonu boyunca yarış yüzünden çalışamadık ama her şey cuma günü bıraktığımız gibi.
1: Bugün kaç kişi çalışıyor?
0: 40'a yakın ve biraz zaman sıkıntımız var. Çünkü sezon başladığı için her şeyi toparlamamız gerekiyor. Bu hafta buradan çıkacağız.
1: Tüm adamlarından parmak izi istiyorum.
0: Tabii. Ama bütün işçilerin her zaman koruyucu eldiven giymesi gerekiyor. Sendika kuralı.
1: Sendika kuralı mı?
0: Evet.
2: Hayır. Ajan Grayson, çok iyi bir tanığımız var artık hırsızları gördüğüne ve teşhis edebileceğine dair yemin etmiş.
3: Evet, onları gördüm. Kim olduklarını da biliyorum.
1: Baştan başlayalım. Onları nerede gördün?
3: Tünelde. Yarıştan sonra duş ve dolaplara gidiyordum.
4: Bir laf vardır. Ya kur ya da çeneni kapa. Ben çenemi kapıyorum. Evet, kapıyorum.
5: Bu da neydi böyle? Sen kendine sürücü mü diyorsun? Daha önce hiç dönüşte sıkışmadın mı?
6: Zehrinden içmek istemediğimi söylemiştim. Kalp krizi geçirdiğimi sandım.
5: O zehir senin...
3: Hey! Sessize alır mısın lütfen? FBI'ye ifade vermeye çalışıyorum.
5: Dediğim şeyi içersin, dediğim şekilde sürersin.
3: İki kişiydiler. Bir tanesi I-17 otoyolu kıyısında bir mekanda barmen. Tek kolu var. Yanındaki adamı tanımıyorum.
1: Barmeni nereden tanıyorsun?
3: Bir süre önce barda kavgaya karıştım.
1: Barmenle mi?
3: Hayır, abisiyle.

0: Ne yarış sırasında tünelde tek kollu bir barmen ve kimliği belirsiz bir erkek gördün. Ne yapıyorlardı peki?
1: Sadece yürüyorlardı. Ama şüpheli şekilde tabii.
0: Şüpheli derken?
1: Orada olmamaları gerekirdi. Bu bile yeterli.
0: Televizyonda hırsızlık haberlerini görene kadar bundan kimseye bahsetmedin mi?
1: Doktorlar burnumu düzeltiyordu, tamam mı? İyileşme sürecindeyim.
2: Yani bu yaraların hepsi kardeşlerle yaptığın son kavgadan mı?
1: Barmen kardeş, tünelde bana yumruk atan oydu.
2: Tek kollu.
1: Sürücüm Dayton White'a sorun. Bunlar olurken o da oradaydı. Beni destekleyecektir.
2: Evet, ihbarında onun ifadesini destekleyeceğinden bahsetmişsin, değil mi?
0: Bugün Dayton White'la görüştük. Yarış sırasında seninle tünelde bulunmadığını söyledi. İki şüpheli adam görmemiş ve neden söz ettiğine dair hiçbir fikri yok.

0: Konuştun mu onunla?
1: Bence o iyisini bilir. Evde değilken karavanın yanında durdum.
2: Hoş geldiniz.
1: Sanırım çoğu eşyanı aldım. Kitaplarını sevdiğin kesin. Biraz posta da var orada.

0: Ziyaret kayıtlarına göre Jimmy Logan, ki kendisi otoyol işletmesinden yeni kovulmuş, kardeşi Clyde'la birlikte buraya Joseph Bang'i 15 Nisan'da görmeye gelmiş. İkinci bir ziyaret için iki gün sonra bir daha gelmiş. Şimdi görüşmenin sadece görüntü kayıtları var. Yani ne konuştuklarını bilmiyoruz. Ama sonraki hafta Clyde Logan bir marketin içine dalmış ve 90 gün hapis cezası almış.
1: FBI dosyanızda oldukça bilgi var gibi yani. Ben size...
0: Bunun rastlantı olduğunu düşünmüyorsunuz değil mi?
1: Hayır, pek sayılmaz. Buraya gelen suçluların diğer suçlularla arkadaş olmasına şaşırıp şaşırmadığımı soruyorsanız, hayır şaşırmadım.
2: Clyde Logan ve Joseph Bang 28 Mayıs günü buradalardı. O gün hapishanede hiçbir türlü sorun yaşanmadı mı? Ne diyorsun?
1: Hayır, sorunumuz olmadı.
2: Tabii, çünkü Monroe itfaiyesinden o gün 20.30'da birden fazla araç gönderdikleri söylendi.
1: Mutfakta küçük bir yangın çıkmıştı. Ama hapishanelerde böyle şeyler sorun sayılmaz. Hapishanelerde yangın çıkarsa birden fazla araç göndermeleri onların kurallarından biri. Büyütecek bir şey yok. Çünkü birkaç dakika içinde söndürüldü.
0: Bu iki mahkumun buradan kaçıp soygunu yaptıktan sonra hapishaneye geri dönmediğine emin misiniz acaba?
1: Vay canına. Hayır. Hayır Ajan Grayson, burada 9 senedir müdürüm. Ve tek bir şey söyleyeyim, Monroe'da kaçma sorunu olmaz.
3: Hırsızlık konusunda ne düşünüyorsun?
4: Ona Ocean's 11 dediklerini duydum. Çünkü kamyoneti marketin arkasında buldular.
3: Onlara taşralı hırsızlar diyorlarmış. Çünkü soygunu yapanların buralardan olduğunu düşünüyorlar. Umarım onları asla yakalayamazlar.
5: Peki araştırma ne durumda?
6: Bir şey söylemek istiyorum. Bakın, suç Charlotte'da yapılmış olsa bile paranın burada bulunması durumun ciddiyetini arttırıyor. Tüm yerel ve federal görevliler bu işe bakıyor.
1: Yemekle ilgili sorun var mı Mark?
7: Hayır, yok yani müdürüm. Sorun yok, hayır.
1: Miden rahatsız etmiyor yani.
7: Hayır müdürüm, etmiyor. Sorduğunuz için teşekkür ederim.
8: Pisliğini temizlesen iyi olacak.

0: Hemen.
1: Tabii.
2: Ha? Sen bana ne dedin mahkum?
3: Yürü.
1: Teşekkürler.
4: Peki ya şikayetçi olan kovulan işçi? Tek kollu barmenin abiyi.
5: Jimmy Logan soygundan 6 hafta önce kovulmuş. Max Chipley'nin yarış sırasında gördüğünü iddia ettiği kişi tek kollu kardeşi Clyde. Ama Clyde Logan'ın orada olma ihtimali yok. Çünkü soygun günü Monroe hapishanesinde yatıyordu. Yani o gün orada değildi.
4: Kusursuz mazeretleri sevmem. Jimmy Logan'ın telefonuna göre yarış sırasında neredeymiş?
5: Jimmy Logan'ın cep telefonu yok. Faturayı ödeyemediği için 3 ay önce kapatılmış. Ayrıca 1983 model F-150 sürüyor. Yani GPS de yok. E-posta yok. Sosyal medyası yok. Çevresindekilerin sosyal medya hesaplarında birkaç şey bulduk. Ve yarış sırasında Vali Viv listesindeymiş. Kızı Batı Virginia Güzellik Yarışması'ndaymış. Ve anlaşılan kazanmıştı.

0: Abin nasıl?
1: Bilemiyorum.
0: Onunla konuşmadın mı?
1: Hayır.
0: Bir kere bile mi?
1: Hayır.
0: Çok garip bu. Çünkü hep acayip yakındınız.
1: Son duyduğuma göre kızına yakın olmak için güneye taşınmış.
0: Ne kadar güneye?
1: Lynchburg. Kocası yeni galeri açınca eski karısı oraya taşınmış. Taşındılar mı?
0: Pekala. Onunla konuşursan eğer... Konuşmak istediğimi söyle.
1: Konuşacağını sanmıyorum.
0: Bütün parayı neden geriye verdiğini söyledim sana.
1: İkramımız olsun.
0: Çok cömertsin.
2: 6 ay geçti ve tutuklama yapmadınız. Bu arada yerel halk hırsızlardan kahramanmış gibi bahsediyor. Yani devam edip bu olayı arkamızda bırakmak istiyoruz. Hepsi bu. Size de uyarsa. Tamam mı? O zaman... Tekrar teşekkür ederim.
3: Son bir soru.
2: Buyurun.
3: Dönmeyen para için sigorta şirketinden para aldığınızı söylediniz.
2: Evet, doğrudur.
3: Hı. Haftalardır muhasebecilerle burada kayıtları ve fişleri inceliyoruz biz. Ama kimse tam olarak ne kadar paranın çalındığına dair bilgi vermemişti.
2: Evet, şimdi çok karmaşık bir durum. Belirli bir
3: evet,
2: algoritması var ve...
3: Evet, karmaşık algoritmaları biliyoruz. Ne kadar çalındığını bilmiyorsanız, alacağınız parayı nasıl hesapladınız?
2: Ben muhasebeci değilim ve bu konuşmalar yapılırken orada da değildim. Ama Charlotte Otoyolu'nun tek umrunda olan şey durumun istediğimiz şekilde çözüldüğünü bilmek diyebilirim.

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de Tivibu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
3: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
4: İstemiyorum.
3: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

0: silver moon, got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
6: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
4: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iyi.

0: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: bakıyorum.
1: Buradayım. Hoyrat, hadi gel artık.
0: Geldim.
2: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, çocuklarımızı bambaşka yolculuklara çıkaracak birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor. Hadi sen de karneni göster, kitabını al.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
7: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Vay Neyman.
1: Aa, bu senin adına gelmiş. Bağış kutusundaydı. Ah, ama heyecanlanma bence. Pastel boyalı bir manyak olmalı. Anlarsın ya.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Yeni iş mi?
0: Evet. Mevsimlik bir iş. Umarım beni tutarlar ama. Eve yakın olmak güzel.
1: Girmek ister misin?
0: Hayır, beklerim.
2: Baba!
0: Merhaba, ne haber? Tamamen smaç. Onu ne zaman geri istersin?
1: Senin için ne zaman uygunsa. Buralardayız.
0: Tamamdır.
2: Beni bekleme.
0: Pekala, mini golf oynarız diye düşünmüştüm. Hem yeni go-kart arabaları var.
2: Sonunda gelato yediğimiz sürece olur.
0: Gelato mu?
2: Evet.
0: Şık bir dondurma falan mı? Gösterilerden dolayı dondurma yemediğini sanıyordum.
2: O işleri geçtim artık. Son zamanlarda yemek pişirme sanatına sardım.
0: Yemek ne?
2: Aşçılık işte. Son zamanlarda hep izliyorum.
0: Ciddi misin?
2: Evet, bir sürü şey öğreniyorum. Mesela gelato sadece şık dondurma değil. Dondurmadan daha az karışma derecesi var ve böylece içine daha az hava giriyor. Bu yüzden çok yumuşak bir yapısı var.
0: Karıştırma derecesi ha?
2: Evet, karıştırma derecesi. Makinelerdeki çarkların hareket hızı. Bazen paletlere kürek diyorlar.
0: Evet, ne olduğunu biliyorum. Kürek. Sanki kürek, bel ve çapa gibi yani, değil mi?
2: Hayır baba.
0: Ne? Ne olduğunu biliyorum.
2: Ama
0: evet.
2: Onlar değildi.
0: Ren geyiklerinin dondurma yaptığını bilmiyordum ama.
2: Yapmıyorlar zaten. Komiksin.
0: Sensin komik. Ayrıca komik görünüyorsun.
3: Sahilin güvenli olduğunu ve parayı almaya gidebileceğimizi nasıl bildiğini bana hiç söylemedin.
0: Yani telefon şirketleri faturanı ödemen için 60 gün veriyor.

0: Evet.
1: Şey, birkaç gün geç kalırsan hattını kapatıyorlar.
0: Yani?
1: Faturamı neredeyse 6 aydır ödemiyordum ben. Telefonumu dinledikleri sürece onlarda kalabileceğini düşündüm. Bir hafta önce sonunda tamamen kapattım.
0: Gayet iyi.
1: Öyle.
0: Bunu tek başına mı düşündün?
1: Aynen öyle.
0: Bir loguna göre bayağı düşünmüşsün ha.

0: Merhaba Cimi.
1: Hey, pekala Meli. Tüm şu Logan laneti hakkında ne düşünüyorsun?
0: Bu Clyde'ın teorisi. Hı. Üzerinde hiç fazla düşünmedim. Hı. Sence kaderimizde geçmişi tekrar etmek mi var?
1: Hayır. Ben hep geleceği düşünürüm.
2: Aa, tüh, kusura bakmayın. Hanımefendiye bir tane daha vereyim
3: evet,
2: mi?
3: Evet, boş bardakla kadeh kaldırmanın kötü şans getirdiğini söylerler.
2: Öyle derler, doğru.
3: Tek başına kadeh kaldırmak da kötü şans getirir ama. Yani kendine de bir bardak koy ve bana uğursuzluk getirme.
2: Bu bara daha önce gelmiş olsaydı muhakkak hatırlardım. Buradan mı geçiyordun?
3: Evet, geçiyordum. Ama bir süre kalacağımı sanıyorum.
2: O zaman bir süre kalmana içelim.
4: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Son kilometre taşları.
1: Burma.
0: Yoğun yağmura rağmen Japon güçleri Burma'da Şan vilayeti üstünden Mandalay'a doğru ilerlemeye devam ediyorlar. Müttefik güçleri çatışmalarda özel Japon hayalet askerlerinin kullanıldığını bildiriyorlar. Zorlu orman koşullarında aylarca hayatta kalabilen bu askerler gizli taktiklerle ve ilkel silahlarla savaşı sürdürebiliyorlar. Kesin olan bir şey var. O da acımasız Japon işgalci karşısında direnen Pasifik'teki müttefiklerimizi gizemli bir öldürme sanatı ustası ninja savaşçılar yüzünden çok daha zorlu bir savaşın beklediği.

0: Dikkat et!
1: Japonya, günümüz. Koga Okulu.

0: Çatışmanın aşamaları: tepki, karşılama, önlem. Merak etmeyin, zamanı geldiğinde siz de bunların hepsini yaşayacaksınız. Özellikle de evlendiğiniz zaman.
1: Bu en son modellerden biri. İsterseniz böyle daha sade bir modelimiz var. Bu elbise üstüne giyinmek için.
0: Bunu istiyorum.
2: Bu kolyenin anlamı mutluluktur ve hanımefendi için çok iyi bir hediye olacak. İyi bir tercih yaptınız.
1: Fiyatı 30 bin yen.
0: Tamam.
2: Buyurun efendim.
0: Teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz efendim.

0: Hey, korkuttun beni. Neyin var senin? Ne yapıyordun sen orada?
1: Yok.
0: Dikkatli ol, tamam mı? Çatılarda dolaşma.
2: Hey yabancı. Nereye gidiyorsun?
1: Ne var? Ne istiyorsunuz?
2: Üstünde ne varsa onu istiyorum.
1: Bunu mu istiyorsunuz? Alın. Sizin olsun. Hadi gidin artık.
2: Onu da ver.
1: Hayır. Bunu alamazsınız.
2: Biz canımız ne isterse onu alırız.

0: Polisi aramak istemediğinden emin misin?
1: Evet, eminim. Giden para olsun.
0: Hala dışarıdalar.
1: Hayır, sadece kolay para peşindeki iki serseri, güven bana. Çoktan gittiler. Ne var?
0: İyi olduğundan emin misin?
1: Tamam. Haklısın. Biraz üzgünüm.
0: Ne için?
1: Bunu daha önce satın almadığım için.

0: bu mutluluk sembolü. Casey, çok güzel.
1: Evet. Senin için. Ve bebeğimiz için.
0: Casey? Casey, uyanık mısın?
1: Neyin var?
0: Hiçbir şey. Sen uyumana bak.
1: Hayır, söyle. Namiko.
0: Canım kara fırtına çikolatası çekti.
1: Yine mi?
0: Çok üzgünüm.
1: Gidip alayım.
0: Önemli değil, gerek yok. Mecbur değilsin.
1: Hayır, sorun değil. Markete kadar gidip gelirim. Tamam mı? Hemen dönerim.
0: Gerçekten hiç gerek
1: yok. Sorun değil. İstiyorum. Tamam mı?
0: Casey. Bu durumda... biraz da Taokae... Noah alabilir misin?
1: Çikolata ve yosun mu?
2: Teşekkürler.

0: Hepsi bu kadar.
1: Tamam. Şimdi bir bakalım. Bu ne kadardı?
2: 2 akşamlar.
1: Hoş geldiniz.
2: Özür dilerim. Namiko, nasıl bir yaptığıma... Hayır. Namiko.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: Tamam, hadi götürelim. Özür dilerim, sormam gereken birkaç soru var. Size ya da karınıza zarar vermek isteyebilecek kimse var mı? Belki bir iş anlaşmazlığı yüzünden size karşı düşmanlık besleyen biri vardır.
1: Hayır.
2: Pekala, evde eksik olan değerli bir şeyiniz var mı?
1: Evet, her şeyim.

0: Burası onun en sevdiği yerdi. Hamile olduğunu söyledikten sonra beni buraya getirmiştim.
1: Bilmiyordum. Karını olanlara çok üzüldüm.
0: Kimden duydun?
1: Tayland uygarlıktan o kadar uzak sayılmaz. O benim kız kardeşim gibiydi. Hayatım bir çiğ tanesi gibi ve öyle de geçip gidecek biliyorum. Naniva'nın hepsi rüya üstüne rüya. Peki polis ne diyor?
0: Soygun. Buralarda sık olduğunu söylediler. Bu konuda çok şüpheliyim.
1: Şüpheli misin?
0: Önemli değil.
1: İstersen Tayland'daki okuluma gelebilirsin. Bu karanlık yerden biraz uzaklaşır, çalışırsın. Bu sayede içindeki üzüntüyü azaltırsın.
0: Teşekkür ederim Senpai. Ama yarım kalmış bir işim var.
1: Ne tür bir iş Casey?
0: Geldiğin için teşekkürler. Sana minnettarım.
2: Myanmar, eski Burma.

0: Gir. Gel, otur.
1: Beni görmek istemişsiniz. Efendim.
0: Evet. Lee'nin Yankin'deki deposuna en son teslimatı götüren grubun başında sen vardın, öyle değil mi?
1: Bu yaklaşık 2 yıl önceydi.
0: Doğru. Ne zaman olduğunu biliyorum. Ama götürdüğün o malın eksik olduğunun farkında mıydın? Senin bu konuda bir bilgin yoktur, değil mi?
1: Eğer bir hafiflik olmuşsa, o zaman adamlar almış olmalı.
0: Belki öyledir. Elbette içlerinde yaşayan kimse kalmadı.
1: Lütfen, ben bir şey almadım.
0: Evet. Şu anda gerçeği söylüyor olabilirsin.
1: Doğru efendim. Gorasan. Gorasan. Çok uzun zaman önceydi.
0: Evet. Çok uzun zaman önce.

0: Ama benim hafızam güçlüdür.
1: Üçlü tekme. Kim kullanır?
2: Kim mi kullanır?
1: Sadece sorma, cevap ver.
2: Üçlü tekme. Bu Azimova kulu. Neden soruyorsun?

Sir!

0: Nereye gittiğini sanıyorsun sen?
1: Birini bulmak için geldim.
0: Ama burada değil.
1: Kim?
0: Aradığın kişi her kimse. Defol git.

0: Şimdi öğrenmek istediğim şeyi söyle. Konuşmaya başla hemen.
1: Tamam.

0: Gelme dostum hadi.
1: Affedersiniz. Buyurun.
2: Bu da neyin nesi?
1: Bunu size dışarıda duran o yabancı gönderdi.
2: Gidelim.

Pekala, söyle bakalım. Ölmeye hazır mısın? O da hazır değildi, pislik.

0: Boş musun?
1: Evet efendim.
0: Gidelim.
1: Tamam. Hoş geldin, Casey Sam. Fikrini değiştirmene çok sevindim.
0: Gelmek için iyi bir zaman.
1: Kişi kaysa.
0: Ölümden uyanış, hayata dönüş. Umarım Senpai.
1: Casey Sam, bunlar Hiroshi ve Lucas. İleri seviyor öğrencilerim.
2: Beni hatırlamıyorsun değil mi?
0: Hayır.
2: 10 yıl kadar önce Takeda'nın okulunu ziyaret etmiştim. Torontolu Ichido ile birlikte gelmiştin. Sen o zaman bile önemli biriydin. Hala insanlara boyla nasıl çalıştığını anlatıyorum. Muhteşemdi. Karşısında şey vardı. Adı neydi? Masazuka. İşte bu. Her neyse, sen sey gelebileceğini söylemişti. Gelmene sevindim.

0: Burada neden kalıyorsun? Yani bu ülkede.
1: Babamın dileğini yerine getirmek için.
0: Neden Tayland?
1: Savaştan sonra babam Osaka'ya döndüğünde gördüğü şey hiç hoşuna gitmedi. Japonya'nın yolunu kaybettiğini söylüyordu. Babam esnek olduğu söylenebilecek bir adam değildi. Fujita Seiko'nun özel birliğinin üyesiydi.
0: Fujita Seiko mu?
1: 1940'ta Fujita 2500 askerle birlikte Buruma ormanlarına girdi. Bu birlik başkalarına benzemiyordu. Bir ninja ordusu. Ormana 2500 asker girdi. Geriye sadece 14'ü döndü. Babam onlardan biriydi. Bahse girerim izin verilse Burma'ya kadar giderdi. Ama onun yerine buraya yerleşti. Bu dövüş sanatları okulunu kurdu. Ve tüm bu eski eserleri toplamaya başladı. İzin verir misin? İçeri gir. Ortaya bırak.
2: Tamam. Diz çök. Hazırlan. Gözlerinizi açın. Eğil.
3: Efendimiz.
2: Kuralımız ne?
3: Kural olmaması.
2: Yolumuz ne?
3: Her yol.
2: Amacımız ne?
3: Düşmanlarımız gün ışığında ölürken karanlığın gölgelerinde yaşamak.
2: İdman. Hazır. Başla!

0: Casey! Herhalde böyle bir davranış için bir bahanen olduğunu sanıyorsun.
1: Özür dilerim.
0: Özür istemiyorum. Takeda Sensei'nin sana öğrettiği şey bu değildi. Onu utandırdın. Ateşte yürüme çalışmasını hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Kontrolünü kaybettin.

0: ateş üstünde yürüme zamanı geldi. Unutma. Duygularını sen kontrol edersin. Seni kontrol etmelerine izin vermezsin.
1: Evet.

0: Hey, hey, bana bir içki daha ver. Hey, hey, ölüye ihtiyacım var.
1: Tavırlarına dikkat et.
0: Ne? Ne?
2: Hey, ne yapıyorsun?

0: Ne oldu sana böyle? Sepeti bana ver.
1: Hayır, benim sana.
0: Bana bırak. Bana ver diyorum. Ben toplarım.
1: Neden yardım ediyorsun?
0: Önemli değil.

0: Sensei.
1: Bunu kim yapmış? Nasıl oldu bu?
0: Ne oldu? Bunu bahçede bu halde bulduk.
2: Gidelim.
3: Senpai, söylemem gereken bir şey var. Lucas'ın boynundaki yarayla Namiko'nun boynundaki yara tıpatıpa. Bahçede olması gereken ben, Lucas değildi.
0: Anlıyorum. Üç arkadaşı vardı. Kayınpederin Takeda, benim babam ve Isamu adına Nagoyalı serseri bir çocuk. Koga okulunun en iyi öğrencileriydiler. Ustaları öldüğünde Isamu okulun kontrolü için Takeda'ya meydan okudu. Sert bir dövüş oldu. Takeda Isamu'yu öldürdü.
3: Öldürdü mü?
0: Artık Takeda geleneği sürdürmek için serbest kalmıştı. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardı. Isamu'nun genç bir kardeşi vardı. Goro adında bir çocuk. Abinin ölümüne tanık olan bir çocuk. Babam çocuğun sözlerini hiç unutmayacağını söylerdi.
4: Bu üç ömür sürse bile demişti.
0: Birkaç yıl sonra söylentiler yayıldı. Goro büyüyüp bir gangster olmuştu. Burma'daki altın üçgeninin en büyük kartellerinden birini kurmuştu.
3: Bunları neden anlatıyorsun?
0: Çünkü Goro'nun adamlarına Maniki Gusari'yi zincir yerine dikenli tel kullanarak öldürmeyi öğrettiği biliniyor. Bu onun imzası oldu. Orada gördüğün yara o.
3: Yani demek istediğin...
0: Demek istediğim bu mümkün. Evet.
3: Peki ne? Hala intikam peşinde mi?
0: Sen Takeda'nın damadısın. Bu seni hedef yapar. Çok geç olmadan Birleşik Devletlere dönmelisin.
3: Bana kaçmamı söylüyor.
0: Sana yaşamanı söylüyorum.
3: Bu hayat değil.

0: Peşine düşeceğim. Tam olarak nerede olduğunu öğrenmem gerek.
1: Burma'ya mı gideceksin? Bu intihar.
0: Bu adalet.
1: Bana intikam gibi göründü.
0: İstediğin adı verebilirsin.
1: Gidemezsin.
0: Başka seçeneğim yok Senpai.
1: Bilinen tek şey Rangoon dışında ormanda bir yerde olduğu. Çok iyi korunan bir sır.
0: Onu bulacağım.
1: Eğer gitmene engel olamıyorsam

0: bunu yanında götürmelisin.
1: Nedir bu?
0: Babama aitti. Ormanda geçirdiği günlerden. Saklandığı bölge burasıydı.
1: Bunlar nedir?
0: Eski harabelerin yakınındaki küçük mezarlıklar. Babamın birliği ölülerini oraya gömermiş. Goro'nun saklandığı yerle aynı bölgede olduğu söyleniyor. Her mezarın içinde silahların saklı olduğu bir köşe varmış. Babam öyle söylemişti. Eski kujinin el işaretleriyle işaretli. Tıpkı bunun gibi.
1: Dostum, sana teşekkür borçluyum.

0: Casey. Unutma. İntikam peşindeki adam iki mezar kazmalıdır.
1: Bundan fazlasına ihtiyaçları olacak.
2: Myanmar, eski Burma.
3: Evet, güzel. İşte bu.
1: Taksi.
3: Ha, merhaba efendim. Lütfen girin, lütfen girin. Hoş geldiniz. Lütfen oturun. Ah. Ülkemize hoş geldiniz efendim. Çok sıcak bir ülkedir. Adın ne patron? Benim adım Mukesh Sipchaka Prasad Yongmingtan. Ama bana Mike diyebilirsiniz.
1: Mike.
3: Peki efendim, otele ihtiyacınız var mı?
1: Önce bir pazar bulmalıyız.
3: Hiç sorun değil. İyi bir pazar biliyorum. Çok lükstür. Kaliteli mallar, çok pahalı saatler, telefonlar, hesap makineleri.
1: Burada.
3: Tamam. İşte geldik efendim. Efendim, paramı vermeyecek misiniz?
1: Beni burada bekle.
3: Tamam patron.
4: Ne istiyorsun?
1: Bunu istiyorum. Bunu. Ve bunu. Ne kadar?
4: 4000. Teşekkür ederim.
1: Bunlardan alabilir miyim?
5: Bundan mı?
1: Evet, 3 tane. Bir tane alacağım.
6: Elbette, buyurun.
1: Seni birkaç günlüğüne tutmak istiyorum.
3: Çok pahalıdır. 60 Amerikan doları çok iyi fiyat. Sizin için indirim yaptım.
1: 200 dolara ne dersin?
3: Tamam.
1: Öyle mi?
3: Bu benim için sorun olmaz. Evet, hiç merak etmeyin. Ödemeyi ne zaman isterseniz yapın. Acele etmeyin.
1: Goro. Hakkında ne biliyorsun?
3: Kim?
1: Goro. Orman taciri. Onu herkes tanır.
3: Hayır. Üzgünüm patron. Adını hiç duymadım. Hiç.
1: Saat 7'de burada.
3: Tabii geleceğim. Teşekkür ederim patron. 5 yıldızlı Rangoon Hollywood Oteli'nden çok memnun kalacaksın.

0: Bir oda istiyorum.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: 54 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
2: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için 118.80
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
7: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
8: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli. Obseso.
9: Obseso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing.
10: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasaray'da.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Her ev güzel.
6: Teknolojik babaların hediyesi Teknosa'da. Philips 9'u bir arada 3000 serisi erkek bakım kiti Tekno Club'a özel 1599 lira.
7: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Hayır, gel olsun.

0: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
1: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın kırklı Fairy Platinum bulaşık makinesi kapsülü 699 lira yerine 299 lira. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
9: Go! Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
10: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
11: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Red Bull Sea Blue 250 mililitre enerji içeceği 70 lira.
12: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
13: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
15: Siparişiniz
16: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın kırklı Fairy Platinum bulaşık makinesi kapsülü 699 lira yerine 299 lira. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
17: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi...

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
2: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
3: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
4: Aile gibi olduk artık.
3: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
4: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
3: Bu otel her birimizin sigortası.
5: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: İşte bar patron.
1: Burası olduğundan emin misin?
0: Patron, eğer burada bulamıyorsan yok demektir.
1: Tamam, beni arkada bekle.
0: Tamam patron.
2: Merhaba yabancı. Yalnız mısın? Arkadaş ister misin?
1: Gerek yok. Teşekkürler.
3: Nasılsın bakalım yabancı? Yoksa yolunu mu kaybettin?
1: Ya sen?
3: Ben mi? Hayır. Kaybolmadım. Neye ihtiyacın var yabancı? İster misin? Yoksa tercih edersin?
1: Benim için fazla hafif.
3: Anladım. Sert bir şey istiyorsun.
1: Belki. Ne olmuş istiyorsun?
3: Benimle gel.
1: Hayır, burada kalacağım.
3: Hayır yabancı. İstiyorsan geleceksin.

0: Dene.
1: Hayır, burada olmaz.
0: Çok iyi. Çok iyi.
1: Hayır.
0: Ne? Polis misin yoksa?
1: Polise mi benziyorum?
0: Öyleyse denesene. Ha?

0: Burası Goron'un bölgesi değil mi?
1: Ne?
0: Goro.
1: Ne? Kimden bahsediyorsun sen?
0: Goro'yu tanıyorsun değil mi?
1: Goro mu? Bilmiyorum. Goro adını hiç duymadım. Belki de bir hata yaptım.

0: Nerede? Goro nerede?
1: Canın cehenneme pislik.
0: Ya konuşursun ya da senin o işe yaramaz kafanı keserim.
1: Kimden bahsettiğini bilmiyorum. Kim olduğunu herkes bilir ama kimse görmez.
0: Otele.
2: Ne oldu patron?
0: Gidelim hemen.
2: Ha tabii.
0: Şimdi.
2: Tamam.

0: Durduğun yerde kal. Kımıldama.
1: Barış ve Bayındırlık Konseyi karargahı.

0: hadi. Yürü.
1: Hemen geçiyorum.
0: Yürü dedim. Hadi. Hey, yakaladık.
2: Amerika'da. Myanmar'da ne arıyorsun?
3: Turistim.
2: Demek Myanmar'la ilgilenen bir turist. Goro'yu neden arıyorsun? Ondan ne istiyorsun ki?
3: Ya sen?
2: Demir yolu duydun mu hiç? Kendini büyük bir acıdan kurtarabilirsin. Buraya gelme sebebini ve Goro'dan ne istediğini söyle yeter.
3: Amerikan ya da Japon elçiliğiyle görüşmek istiyorum.
2: Emin

0: Belki artık konuşursun.
1: Ben bir turistim.
0: Sen bir casussun. Onu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Kim gönderdi seni?
1: Hiç kimse.

0: Nerede? Goro nerede?
1: Bilmiyorum.
0: Yalan söylüyorsun. Ona çalışıyorsun. Onu bana bu yüzden sordun. Nerede?
1: Ormanda.
0: Biraz daha ayrıntıya girmen gerekiyor. Nerede?

0: Evet, paramı istiyorum.
1: Ne parası ha?
0: Ben paramı
1: istiyorum.
0: Ne parasından
1: bahsediyorsun sen? Bana bir şey söylemedin.
0: Buraya paramı almaya geldim, o kadar.
1: Sana para falan veremem.
0: Bana borcun var.
1: Hayır, borcun falan yok. Defol git buradan.
0: Size yerine para karşılığı
1: söyleyeceğim. Hadi defol git buradan diyorum sana.
0: Ya bana para mı verirsin ya da ben hiçbir yere gitmiyorum. Hadi beni kırma, ver şu parayı.
1: Tamam. Tamam. Al bunu, hadi git şimdi. Hadi git.
0: Teşekkür ederim.

0: Hoşça kal. Patron! Patron!
1: Yola devam et.
0: Aa, ne oldu?
1: Devam et dedim. Sen yaptın.
0: Ne?
1: Gora hakkında sorular sorduğumu sen biliyordun.
0: Patron, yemin ederim.
1: Hayır, kes.
0: Ben...
1: Tamam, kes. Hiç konuşma. Onlara çalışıyorsun.
0: Hayır, hayır. Ben kendim için çalışıyorum. Sadece hayatımı kazanmaya çalışıyorum. Bak, ben sorunu istemiyorum. Ne senden sorunu istiyorum, ne de polisten. Mecbur olduğum şeyi yapıyorum.
1: Tamam. Hadi yola devam et.
0: Dikkatli ol patron. Orman Goron'un bölgesidir. Adamları her yerdedir. İyi şanslar patron. Lütfen dikkatli ol.
1: Beni oraya kadar götür.
2: Tamam, gel.

Goro.

0: Casey, ben hamileyim.
1: Özür dilerim. Çok özür dilerim.

secrets.

0: Ya Çen'in yolu?
1: Haftaya bitmiş olacak.
0: Hep bir gecikme oluyor.
1: Satışlar %15 arttı. Karşı koyacak kimse yok. Düşmanların artık ortadan kalktı. Ama hala mutlu değilsin. Affet beni ama endişelerin yersiz.
0: Hayır.
1: Neden öyleyse?
0: Hiç. Sadece düşünüyordum.
1: Evet.
0: Oyunun sonu geldiğinde piyon ve şah aynı kutuya girerler.
1: Seni anlamıyorum.
0: Ben kazandım. Biraz daha sake al.

0: Hadi gidelim.
1: Sen bilirsin.
2: Yüzündeki ifadeyi görecektin, çok komikti.

oluyor?

yaz çiçekleri. Geriye sadece bir askerin rüyası kalır.

0: Goro.
1: Sen kimsin?
0: Beni tanıman gerek. Takeda'nın kızı benim karımdı.
1: Ah. Namiko bir yabancı ile evlenmiş.
0: Namiko'nun öldüğünü biliyorsun, seni lanet olsun.

Uluslararası Bujitsu Derneği.

0: Casey Sam. Hayatta olmana çok sevindim.
1: Teşekkür ederim senpai.
0: Çay?
1: Lütfen.
0: Hadi. Neler olduğunu anlat bana. İzninle. Oraya bırak.
2: Tamam.

0: Ne o? Bıçağının üstündeki o simge. Söyle. Anlamı ne?
1: Neden sordun?
2: Bunun anlamı mazeret yok demektir.

0: amacımız ne? Düşmanlarımız gün ışığında ölürlerken karanlığın gölgelerinde yaşamak. O sendin.
1: Ne?
0: Her şeyi sen ayarladın. O serserileri bana saldırmaya gönderdin. Ve Namiko öldürüldükten sonra Osaka'ya gelmiştin. Lucas'ı da. Nasıl yapabildin?
1: Kişisel değildi.
0: Kişisel değil miydi?
1: Motivasyona ihtiyacın vardı.
0: Beni bir suikastçıya çevirdin.
1: Mecburdum. Goro operasyonum için büyük bir sorun olmaya başlamıştı. Foyamın ortaya çıkmasına izin veremezdim. Goro'yu bulacak ve öldürecek kadar yetenekli tek kişi sendin. Her zaman özel bir savaşçı olmuştun.
0: O hamileydi.
1: Bilmiyordum. Casey-san, artık sadece iki seçenek var. Ya güçlerimizi birleştiririz, ya da birimiz ölür.
0: Bir tek seçenek var.
1: Seni anlıyorum.

0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
1: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
2: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
3: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
4: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118.80
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
8: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
10: Onaylandı.
9: Dinamik sürüş testi.
10: Başardı.
11: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku.
12: Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
16: Oh be! Profilo yapmış.
17: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Apasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos twist denemen lazım.
6: Haydi, buz gibi eşsiz kahve haydi, deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsınız?
15: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
16: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
17: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
18: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bank.

0: İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. İvroşe.
1: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
2: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
3: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın kırklı Fairy Platinum bulaşık makinesi kapsülü 699 lira yerine 299 lira. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
6: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusu.

0: en üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
3: Tam da leslik.
4: Sevince. Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
5: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
6: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
7: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: Nakabara bu okul satışı için paravan olarak kullanıyordu.
1: Sensei, bizim Nakabara'nın işinden haberimiz yoktu. Bunu bilsek yanında kalmazdık. Ama bu okulun çok iyi bir şöhreti var ve açık kalmalı. Nakabara'nın yaptıkları yüz karamız oldu. Bizim için bu olay hiç iyi olmadı. Sensei, okulumuza yardım ettiğin için sağ ol. Sana iyi yolculuklar.

0: Milli Takımlar Resmi İçecek Sponsoru Sarıyer Kola sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
0: Milli Takımlar Resmi içecek Sponsoru Sarıyer Kola sunar.
2: Hikayemiz, John Denver'ın Washington DC'deki Kiler Kapısı adı verilen küçük bir yerdeki oyununa kadar uzanıyor. 1970'in Noel zamanları. Açılış rolü Bill Denoff ve Teffy Navert adında bir karı kocaydı. Kendilerine Tombul Şehir diyorlar.
3: Ne tuhaf bir isim.
2: Evet, aslında

0: Tuhaf bir isim. Anahtar 5-8.
1: Bon eyaleti, Batı Virginia.
0: Şimdi bir gece evde müzik gösterisine karar verdiler. Yolda bir kazaya karıştılar. Ve John Denver baş parmağını kırmış oldu. Sonunda eve döndüklerinde Bill ve Taffy John Denver'a üstünde çalıştıkları şarkıyı çaldı. Çok hoşuna gitmişti. Güneş doğana dek onu çalıştılar. Tornavida.
2: Düz mü yıldız mı?
0: Düz.
2: Bu yüzden mi şarkıyı seviyorsun?
0: Şarkıyı şarkıdan dolayı seviyorum. Sanırım arkasında bir hikaye olması da etkili, biliyor musun? Bill Denhoff sonra hiç Batı Virginia'ya gitmediğini söyledi.
2: Evet, ben de şarkıyı seviyorum ama sanırım geçit törenine uymayacak.
0: Bense?
2: Normal mi karga burun mu?
0: Normal.
2: Provama girecek misin?
0: Evet, işten hemen sonra seni alacağım.
2: Anneme Moody ile telefonunu ödeyebilirler mi diye sordum. Ödeseler bile kabul etmeyeceğini söyledi.
0: Seydi böceğim, annen haklı. Tek şey... Telefon senin fotoğraflarını çekmek için lazım. Kasları göster.
2: Hop, hey hop. Baba.
0: Hayır.
1: Charlotte, Kuzey Carolina.

0: Nasılsın Kel?
1: Merhaba Cemi. İçeri gel. Şu kapıyı kapat olur mu? Evet. Otursana.
0: Tamam.
1: Cemi, doğrudan söyleyeceğim. Seni kovmak zorundayım.
0: Kel bak ben... Kel ben bir şey yapmadım.
1: Bir şey yapmadığını dostum. Biliyorum. Ama geçen hafta insan kaynaklarından biri kamyonetinden inerken sendelediğini görmüş.
0: Yani bacağımın o şeyi sürmemle bir ilgisi yok.
1: Bunu biliyorum, biliyorum ama büyük ofistekiler farklı düşünüyor ve başlangıçtan beri listelemediğini söylediler.
0: Olamaz.
1: Ve buna da önceden bilinen durum adını veriyorlar, anladın mı?
2: Tamam, o zaman bu büyüklükte, öyle değil mi?
3: Tamam bu
2: evet,
3: kadar. Öyleyse kamyonetini sürmeme izin vereceksin. Dört çeken.
2: Hayır.

0: Batı Virginia, vahşi ve harika, eyalet sınırı.
1: Moore Hanım, kardeşim Jimmy'yi hatırlıyor musun?
2: Ah, Jimmy Logan. Büyük işler yapacak oyuncu.
3: Merhaba Moore Hanım.
2: Başkan kocam hala hayattayken LSU takımına bayılırdı. Ne zaman buraya gelseler izlemeye giderdik. Tabii ki benim için tek şey formalardı. Hmm. Formalardaki en çarpıcı renk mordu. Mor, evet. Altın sarısı. Hmm. Asil renkler.
3: Erken çıktım. SAD'yi dansa götürmekle uğraşma diye almaya geldim işte.
1: Şey, bu harika. Tabii ki kızın dansını görmek istiyorsan ama o dündü.
3: Yapma.
2: Seni affettik.
1: Bu arada onu ben götürdüm, evet. Birçok...

0: insan Charleston'a gideceksen önce 85. otoyoldan Denville'e, sonra I-19'dan Charleston'a varılacağını bilir. Ama akşam 4 yollarda olmak için iyi bir zaman değil aslında. Ve I-19'da hala yol çalışması var. Bir de Julian'ın oralara varınca güneş durmadan gözlerini alıyor sadece. Yani evet, 85. otoyoldan Denville'e gittim ama oradan 3. otoyola geçtim. Yani yukarıdan geçip dolaşacağıma önce dolaştım. Marmet'teki Daniel Boone'un otoparkında ancak bu şekilde yer bulursun.
1: Araba sürmeyi seviyor gibisin.
0: Sadece provaydı, gerçek tören değildi. Ama Bobby Joe mutlu değil tabii.
2: Neden beni aramadın peki?
0: Denedim ama telefonun kapalıydı.
1: Faturalarını ödemelisin. Herkesin telefona ihtiyacı
2: onlardan
1: vardır.
2: Onlardan hiç hoşlanmıyorum.
1: Sen de mi o tiplerdensin?
2: Evet. Unibomber tiplerindenim, evet. İnsanların telefonunu cevapla gibi şeyleri söylemesini sevmem. Merhaba.
3: Aa, bu çok güzel olacak.
2: Üzgünüm. Tamam mı? Özür dilerim. Şey, 4'te olduğunu biliyordum ama bugün 4'te sanıyordum.
3: Hayret, bu bahaneyi ilk defa kullanıyorsun.
2: Bak, özür dilerim. Tamam mı? Meli bir şekilde hallettiğini söyledi.
3: Kızım arabanın içindeyken hız limitini 30 mil aştığı için kenara çekildiğinde söyledi mi?
2: O bizim kızımız.
3: Seydi, Meli halasının büyü yaparak polisleri ceza yazmamaları için ikna ettiğini söyledi. Kızımızın karakter oluşturmasını çok güzel etkileyecek bir tecrübe.
2: Evet.
3: Bana öyle gülme.
2: Neyse, ne unut gitsin. Dışarıdaki satılık tabelası ne? Moody ile yine mi ağlıyorsunuz?
4: Baba!
2: Merhaba. Ne yapıyorsun?
4: Hiçbir şey.
2: Ya, vay be. Şuraya bak. Hey, annen ve ben seninle dondurma almaya gidebilir miyiz diye konuşuyorduk.
4: Artık dondurma yeme iznim yok.
2: Kim demiş?
4: Annem. Çok kalorileriymiş ve kimse şişman kızları sevmezmiş.
2: Sen şişman? Sanırım bu biraz sert olmuş. Galiba konuşmamız gereken birkaç ebeveynlik dersi var. Doktor Phil'in derslerinden.
5: Hey, merhaba Jimmy.
2: Hey, merhaba. Merhaba Moody.
5: İşte alt.
4: Baba, sen de gelir misin?
5: Sadie ve olanları yeni Hızlı ve Öfkeli filmine götürüyordum. Gelmek ister misin ha?
2: O film çocuklar için biraz aşırı değil mi?
5: Hayır, bayılıyorlar. Seslerini kesiyor. Ödleri koparken sessizce ekrana bakıyorlar. Gelmek ister misin?
2: İşime dönmem gerekiyor. Üzgünüm. Şey, biliyorsun. Bütün filmi izleyecek vaktim yok. Ama sen eğlenmene bak. Sarıl bakalım. Evet, sırtıma değil. Ama dondurma yeriz. Söz mü?
4: Tamam. Ama yoğurtlu olmalı. Çünkü gösterim yaklaşıyor. Yarışmada hangi şarkıyı söyleyeceğimi buldum.
2: Hangi şarkı?
4: Rihanna'dan Şemsiye. Rihanna Şemsiye dediğinde yağmur şemsiyelerinden bahsetmiyor. Aslında bahsediyor. Şifreli şarkı.
2: Kim söyledi bunu?
4: Herkes.
5: Hadi gidelim. Beraber sefere çıkıyoruz. Hey, çıkarken
3: evet,
5: annenizi öpün.
3: Evet, evet. Teşekkür ederim.
5: Görüşürüz tatlım.
3: Güle güle. Hey.
2: Evet.
3: Konuşmamız daha bitmedi.
2: Peki. Bu sefer başım neden
3: yasal
2: belada?
3: Yasal şeyleri konuşmamız gerek.
5: Hey Jimmy, ay, yani araban...
3: Moody'ye biraz izin verir misin?
5: Tamam.
2: Yasal şeyler mi?
3: Satılık tabelasını sordun.
2: Evet.
3: Moody büyümeye gidiyor. Ailesi Lynchburg'da yeni bir bayi açıyor.
2: Orası eyaletin diğer ucu. Hayatta olmaz. Bir şey söylemeye hakkım yokmuş gibi öylece gidemez.
3: Günlerin sende kalacak. Sadece Lynchburg'da olacağız. Arabayla gelip onu alabilirsin. Hayır. Tam vesayetim var benim.
2: Bu olmayacak. Avukat bulacağım.
3: Hangi parayla?
2: Ne haber Arn?
6: Merhaba Jimmy. Biliyor musun? Mesela Maggie teyzemin 1983'te piyangoyu kazandığını ama sonra
2: efsaneler
6: bileti kaybettiğini...
2: Efsaneler ve halk söylentileri o kadar.
6: Böyle şeylerin normal insanların başına gelmediğini kabul et.
2: Bu gece olmaz Claire.
6: Sanki bir döngü var.
2: Hayır.
6: Dedemin elması, Stickli amcamın elektrikle idamı, babamın emekliliğinden sonra annemin hastalanması, çatının çökmesi, senin dizini patlatman, yol kenarındaki madenden çıkarken benim kolumun kopması, havaalanına varmak üzereyken hem de.
2: Peki ya Melly? Melly'ye kötü bir şey olmadı. Hı? Ne?
6: Açtın şu mağazını yine. Dediğini geri al hemen.
2: Bak, bunları niye konuştuğum... Uydu ofisime geçeceğim, tamam mı? Bunları sonra konuşuruz.

0: Asıl büyük kirli sır bu senaryonun değeri olan benim. Dayton White değil, tamam mı? Basit gerçek şu ki günlük işimden milyar dolarlar kazansaydım arabamı kendim sürerdim. Bu arada anladığım kadarıyla burası Amerika çocuklar. Yani Amerika'da kurduğum şirketi susturmaya çalışıyorlar ki bu ifade özgürlüğümün ihlalidir. Artı o çocuklardan ikisinin zaten tek böbreği vardı. Niye bunu kimse yazmıyor peki?
1: Evet, tam bir saçmalık.
2: Ne istiyorsunuz?
0: Aklıma harika bir şarkı ismi geldi. Tek kollu barmenin nezaketi.
2: Bak, benim iki kolum var gibi görünse de buradan sonrası, yani dirsekten buraya kadar aslında yok.
0: Benim hatam.
2: Yine de şanslıyım.
0: Sanırım sert ve iki zeytinli içki beni çözer. Bunu halledebilir misin?
2: Olur. Sade mi, buzlu mu?
0: Sade.

0: Ha, gayet güzel. Biraz daha soğuk olabilirdi.
1: Bu sıralar biraz buz kıtlığı çekiyoruz çünkü kimyasal atıklar su sistemini kirletti maalesef.
0: Sorun olmazsa içki şeyini bir daha yapar mısın? Gönderip paylaşacağım. 1.2 milyon takipçim var. Ünlü olabilirsin.
2: Eğitimli foklar gibi burnunda top zıplatmasına ne dersin peki?
0: Affedersin. Bir sorun mu var?
2: Evet, bir sorun var. Kardeşimle dalga geçenleri hiç sevmem. Irak'a iki kez gitti. Diğerleri geri dönerken o saldırıyordu. Yani biraz saygı göster.
0: Hizmetin için sağ ol. Şerefe. Kardeşsiniz demek ha? Bu garip. Senin bacağın sakat, onun da kolu. Affedersin, eli. Sanki ikinizi toplayınca bir normal insan oluyormuş gibi.
2: Oo, dostum, kim olduğunu biliyorum. Sen televizyondaki içkili adamsın. Ünlüsün sen.
0: İkisi de doğru. Televizyondaki içkili adamım ve evet, ünlüyüm. Çok ünlüyüm.
2: Hey, seninle bir fotoğraf çekelim tabii, mi? Tabii. Olur mu? Tamam mı? Garajdaki çocuklar inanmayacak.
0: Tamam, çabuk ol.
2: Hadi.
0: Dur biraz.
2: Evet, işte böyle.
0: Dur, tamam. Bir saniye.
3: İşte İyi böyle. Hey, ne oluyor? Hey! Hey, buraya gel! Hey! Dikkat et!
1: Ne haber Earl? Ateşin var mı?
4: Her zaman. Aa, işte.
1: Eyvallah, sağ ol.
0: Yerde kal!
4: Yangın! Yangın!
0: Bu çok saçma. Ne kadar da aptalca. Bu 85 bin dolarlık bir araçtı.
1: Şey, saldırıya uğradı.
0: O bana saldırmaya çalıştı. Ben bakmayın öyle. Telefonları çıkarın.

0: Karnabahar.
1: Ben Max, bana Mike'ı bağla.
2: Ne dedi o?
1: Öylece gidemez. Burası suç mahalli.
2: Sen az önce bana karnabahar mı dedin ha?

0: Banka soymanın en iyi 10 kuralı. 1. Banka soymaya karar verin. 2. Bir planınız olsun. 3. Yedek planınız olsun. 4. Açık iletişim kurun. 5. Ortaklarınızı dikkatlice seçin. 6. Beklenmeyeni bekleyin. 7. Aksilikler olur.
1: Yanlış hatırlamıyorsam sen dün bardan çıkarken bana karnabahar kelimesini kullandın.
2: Aynen öyle. Kullandım.
1: Bu kelimeyi bana son söylediğinde 6 ay ceza yemiştim biliyorsun.
2: Islah eviydi o.
1: 13 yaşındaydım çünkü.
2: Gözcü olman gerekiyordu değil mi?
1: Küçük kardeşin olduğum için beni her tür delice karnabahar planlarında belaya bulaştırmana izin verdim. Ama suç hayatım bitti artık. Bu sabah kahvaltı hazırlamışsın görüyorum. Hatta pastırmayı benim sevdiğim gibi yakmışsın. Hırsızlıkta yapılacak şeyleri listelediğini de gördüm. Bu kadar titizlendiğine göre bir şeylere hazırlandığını düşünüyorum.
2: Charlotte, yarış pisti.
1: Yarış pisti mi?
3: Geçen sene 300'den fazla etkinlik gerçekleşti. Tabii ki resmi ev sahipliğini NASCAR'a yapıyor. Ana saha onlara ayrılmış ama orası sadece yarışla ilgili değil, o yer bir şehir gibi. Birkaç sene önce hep pistin yanında yaşamak isteyenler için daire bile yaptılar. 24 saatten az sürede hepsi satıldı. Zorluk çıkaran ve bela yaratanlar için kendi güvenlik güçleri var.
1: Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin ha? Kendi güvenlik güçleri var onların biliyor musun?
2: Sunumumun daha ortasındayım ben. Yani sen lafımı kesmeyip bitirmemi bekleyebilirsin. Logan ailesi laneti şeyini ben kaç kere dinledim sence? Teşekkür ederim. Şimdi, senin de iyi bildiğin gibi yarış pistlerinin şu an epey büyük sorunları var. 40 senelik bir boru patlarsa doldurma arazinin her yanı dolar ve obruklar
1: olur. Obruklar.
2: Aynen öyle. Sahanın ortasında obruklar. Şimdi bu şeyi düzeltmeye çalışacaklar. Peki ne yapacaklar? Bizim gibi madenlerde çalışan adamları çağıracaklar. Çünkü bu işi biliyoruz.
1: Ve işini harbiden iyi yapıyorsun.
2: İşimizi iyi yapıyoruz.
1: Ama daha yeni kovuldun.
2: Sigortaya dahil olan sorunlardan dolayı kovuldum ben.
1: Sen bunlarla ne yapacağını bana anlatır mısın artık?
2: Parayı nasıl taşıdıklarını biliyorum. Hadi.
4: Şifre kimde? İçeri giremiyorlar.
5: Tamam, tamam, Noel 1225. Bunu girsinler.
2: Tamam. Hadi. Evet, evet. Bacağı yavaş, buldum. Yavaş, bacağı yavaş, buldum. Açın.
6: Hadi hadi.
2: Tamam.
6: Tamam hadi.
5: Hadi hadi.
2: Evet.
6: Hadi bakalım.
5: Devam.
7: Hey Bobo. Bu şeyler de ne?
5: Burası BBT attı.
7: Ne yani? Gaz attı mı?
5: Basınçlı boru taşıması. Her bayinin kendi ağı var. Kayıtlar dolduğunda parayı BBT ile taşıyorlar.
7: Yani?
5: Yapması kolay. Ve hiçbir müdahale yok. Ayrıca yarış sırasında parayı taşımaya çalışmaktan çok daha güvenli.
7: Bütün bu borular nereye çıkıyor peki söyler misin?
5: Ana kasaya. Bu şey nakit otobanı gibi.
7: Bak ne zaman yapacağımızı biliyorum. 4 Haziran Grosseri Kassel Otomobil Fuarı mezuniyet haftasındayız. Yazın en az katılım olacak. Basit güvenlik önlemleri olacak orada.
1: Gerçek banka kasası mı?
7: Evet hem de zor bir kasa. İnternetten araştırdım.
1: Gerçek banka kasalarını patlatmayı bilen bir tek adam var. O da Joe Bank. Başkası yapamaz.
7: Joe Bank, o adam bir efsane. Yerini biliyorsun.
1: Yerini biliyorum tabii ki. Onsuz yapamayız, mümkün değil.
8: Bu ne sürpriz?
7: Niye öyle söyledin Joe Bank? Uzun süredir görüşmüyoruz. Nasıl gidiyor?
8: Şey, tulum giymiş masanın bu tarafında oturuyorum. Nasıl gidiyor dersin sence?
1: İyi gördüm seni.
7: Gerçekten öyle. Fitsin.
8: Çeyrekliğiniz var mı?

0: Benim yanımda var bir tane.
1: Çeyreklik olmak zorunda mı?
2: Evet. Hadi artık.
0: Buldum, evet buldum.
2: Neden şu makineye gidip J7'ye basıp alıp sonra buraya getirmiyorsunuz hadi?

0: Doktorlar tansiyonum yüksek diyor, ben de bu düşük sodyumlu tuzlara alıyorum. Sahte. Bunlar sahte. İnanabiliyor musunuz? Biri bunu yapmayı düşünmüş. Sahte tuz yapıyorlar. İş mi konuşmak istiyorsunuz?
1: Şey, sana göre bir işimiz var. Bir kasa.
0: Etrafınıza bakın dostum. Banka patlatma günlerim sona erdi. Hem çıktığımda beni bekleyen biraz kara gün param da var.
2: Zulaladığın 97 bin doları mı diyorsun? Evinin yakınındaki meşe ağacının dibine gömdüğün.
0: Olabilir.
1: Anlaşılan kardeşin Fish karısına Zulan'dan söz etmiş dostum.
0: Fish Misty'ye mi söylemiş?
2: Aynen. Sonraki gün Misty orayı kazmış ve Florida'dan bir tırcıyla kaçıp gitmiş maalesef.
0: Florida'nın neresine?
2: Clearwater. Kasamız Carbon Hill. Yani Parkersburg'da patlattığının aynısı.
0: Çelik kaplı beton mu?
1: Evet. Duvar 20 santim kalınlıkta.
0: Alarmlar. Carbon Hill'in bir kasasının 10 metre yakınında hapşırırsanız sismik sensörler daha ne olduğunu anlamadan size bu tulumlardan birini giydir.
1: Bak, şu an bir inşaat yapılıyor ve sismik sensörler kapalı durumda, tamam mı? Yani sadece kasayı açmanı istiyoruz.
0: Ya, daha 5 ayım var. İşi yapmadan önce dikkat çekmesem iyi olur bence.
1: 5 hafta içinde olmak zorunda.
0: Şu anda hapishanedeyim.
1: Seni çıkarmak için bizim bir planımız var.
0: Hapisten kaçırmak gibi mi?
1: Evet.
0: Gece yarısı mı?
1: Hayır. Öğleden sonra.
0: Beni gün ışığında buradan çıkaracak, işi halledecek, sonra da kimse fark ettirmeden tekrar buraya mı getireceksiniz?
1: Evet.
0: Siz Logan'lar dedikleri gibi geri zekalı olmalısınız.
2: Öyle mi diyorlar?
1: Kim?
3: Prekara. Ne alacağız?
1: Meşe ağacının altına gömebileceğinden fazla.
0: Nasıl paylaşacağız?
2: Eşit paylaşacağız.
0: Yok, hayatta olmaz.
2: İyi de neden?
0: Bir kardeşim var, hatta 2 tane. Karımı korumaları için onları da istiyorum.

0: Seydi, neden şunları annene götürmüyorsun? Kalanı ben getiririm.
1: O hurdadan ne zaman kurtulacaksın ha? Sana sürekli söylüyorum. Gel bayiye, sana yardımcı olayım. Biliyorsun biz aileyiz.
0: Biz aile falan değiliz.
1: Yani şu son model klasik arabalar ilgini çekmez mi? 3.7 litre motoru var. Saf güç. Hadi ama. Hadi. Yani sen şimdi şu bebeği sürmek istemediğini söyleyemezsin. Hadi atla. Biraz gezersin.
0: Ha, süslü bir şeye ihtiyacım yok.
1: Bu Nova modeli çok pahalıya patladı biliyor musun? Meksika'da hiç satamadılar. Meksika'da Nova olanaksız demek. Satın alacak kimseyi bulamadılar. Çünkü bunu almanın olanaksız olduğunu düşündüler. Hayır, bu doğru.
0: Doğru değil.
1: Araç

0: Yaptır istersen.
1: V6 otomatik araba almana şaşırdım aslında. V8'ler daha hızlı ve yolu hissedebiliyorsun onunla. Düz vites kullanmayı bilmediğini unutuyorum.
0: Hayır, düz vites kullanıyorum.
1: Hiç sanmıyorum. Eve getirdiğin tüm arabalar otomatik vitesti.
0: Vitesi severim. Ben vites hayranıyım.

0: hadi. Hadi kızım, bas gaza. Kurdele almışsın bebeğim. Buraya
1: benim
0: gel, ne yazıyor?
1: Benim sınırda değilim. Kazanamayınca bir anlamı yok.
0: Ne? Bu hiç doğru değil. Diğer olanlar neredeyse 14 yaşındaydı. Hadi gülümse biraz, git. Hadi git annene göster.
2: Aferin bebeğim, gel bakalım.
3: Annene gel.
1: Teşekkürler.
2: Gayet iyiydi.
4: Buldum onları.
0: Nerede?
4: Görsen iyi olur.
0: Bilmelerini istediğimiz şeyi bilecekler.
5: Hadi güzelim.
6: Ben kardeşler için tezahüratlar. Millet.
4: Konuşabilir miyiz?
7: Hey, dur bakalım. Kazanıyorum. Tamam mı? Durmak yok. Sakın Logan büyüsü falan yapmayın ha.
0: Abinizi görmeye gittik. Sizinle konuşacağımızı söylemedim mi?
8: Joe bir kasayı açmak için ona ihtiyacınız olduğunu söyledi.
0: Öyle de denebilir.
4: Joe bilgisayarlardan anladığını söyledi.
7: Evet. Üniversiteye gittim. Teknik üniversite.
0: Yapacağımız iş bundan daha karmaşık. Bilgisayar manyağı adamlar gerek. Şu hackerlar gibi hani.
7: Bilgisayarlar hakkında bilinecek her şeyi biliyorum, tamam mı?
0: Öyle mi?
7: Kuşlar falan, hepsini biliyorum. Ama yardım edebileceğimizden emin değilim.
0: Edemez misiniz?
7: Evet.
8: Biz artık Tanrı'nın yolunda yaşıyoruz. Bu aydınlık taraftayız demek yani.
0: Bu işe girmeyecekseniz Joe ne diye size gelmemizi söyledi?
8: Yasaları çiğnemek için iyi bir neden gerekiyor. Hırsızlık gibi bir şey mesela. Ahlaki bir neden gerekiyor.
0: Groseri kasalı otoyu soyuyor olabiliriz. Groseri kasalı hırsızlık yapmadığınızı söyleyemezsiniz.
7: Tabii ya. Eskiden orada hep hırsızlık yapardık ama bu eskidendi.
4: Bizim kız kardeşimiz Mel var ya, eskiden Grocery Castle'ın dışındaki Manila'da çalışırdı. Ve bir ay sonra onu orada denetçiliğe terfi ettirdiler. Sonra müdür yardımcısıyla fazla elleşmeye başlıyordu. Yani anlayacağınız, ailemiz Grocery Castle'ı pek sevmiyor.
8: Evet, bu hissi anlayabiliyorum.
0: Otomobil fuarı büyük etkinliklerdir. Yani yaparsak çok da kötü hissetmeyeceğiz.
4: Aynen.
7: Gel buraya. Ne düşünüyorsun?
8: Evet.
7: Tamam. Bize uyar, tamam.
8: Şu ahlak şeysi yüzünden yani.
7: Ha.

Ormandaki ayıyı ziyarete gitmenizi istiyorum. Benim için sakladığı çantayı almaya geldiğinizi söyleyin.

Araçta hasar, dikkatsiz sürüş, özel mülke zarar. Ehliyetini alırdım Clyde ama 2 yıl önce el konulmuş. Ayağının kaydığı ve kaza olduğu iddiasına karşı bunlar ciddi suçlamalar. Yasalarla son sıkıntın çocuk sayılırken yaşanmış ve tabii ki cezanı belirlerken verdiğin hizmetleri ve ülkemiz için yaptığın fedakarlıkları hesaba katacağım. Sana 90 gün ceza veriyorum.

0: bu ölçülerin doğruluğuna emin misin?
1: Ölçüleri Meli verdi. Meli kamyonetlerden iyi anlar.
2: Gri boya.
3: Seydenin yapılacaklar listesi tamamlandığından emin ol.
4: Hadi, hadi.
3: Dikkat
4: hadi
3: et.
4: Bakalım işte. Evet. Solaryum mu?
3: Hı hı.
2: Anında bronzlaştırıcı çözüm.
4: Tanrım. Evet, görelim bakalım. Güvenilir olması gerekiyor. Kırma işini şansa bırakamam, değil mi?
5: Kamyonetin arka tarafına kamçı kılıf ister misin? Yoksa boş
4: kılıf
5: mu kalsın?
4: Kılıf iyi fikir çünkü o kamçılar biraz ürkütücü oluyor. Bence polisler kamçı kamyonetine ikinci kere bakıyor. Tamam, Seydi böceğim gözlüklerini tak. Bunun gözlerine kaçmasını hiç istemem, emin misin?
6: Hazırım.
4: Tamam. Kapa gözlerini. Nasıl hissediyorsun bakalım?
6: Hayır, ben iyiyim.
4: Tamam, yavaş dur, çek ellerini.
7: Merhaba. Heyecanlı mısın?
6: Evet. Kaynak.
7: Bu sefer çok uzun olacak ama.
4: Rihanna olacağını sanıyordum.
6: Baba, cadılar bayramında değiliz. Rihanna olarak gitmeyeceğim. Yarışmam için sadece bir şarkı söyleyeceğim. Yarışacağım iki farklı kategori daha var. Kot giyimi ve şatafat. Şatafat için bu saç lazım.
4: Peki.
7: Acıtmış olmalı.
4: Ne? Acıttı. Gerçi gayet güzel iyileşiyor.
7: Birkaç dikiş iyi olurmuş gibi.
4: Sanırım dikiş için biraz geç.
7: En son ne zaman tetanos oldun?
4: Hiç. Yanlış cevap mıydı?
7: Bir sağlık uzmanıyla konuşurken yanlış cevap yoktur. İster misin?
4: Bu ne şimdi, hayır işi falan mı yoksa?
7: Jimmy Logan, buradaki insanların hayır işini sevmediğini bilirsin. Batı Virginyalılar gururludur.
6: Yani biraz hibe geliyor ama...
7: Genelde bağışla ayakta duruyoruz. İşimizi yapınca insanlar mutlu oluyor. Şehirleri gezip doktora gidemeyen insanlara yardım ediyoruz.
4: 3, 2, 1 yok mu? Yani beni tanıyorsun. Tanışmış mıydık?
7: Wally View'da okudum. Birkaç sınıf altındaydım. O zamanlar Jimmy Logan, sen oyun kurucu, yuvaya dönen kraldın. Doğru hatırlıyorsam sadece Bobby Joe Campbell'a bakıyordun. Biraz tut. Bence bundan hoşlanacaksın. İşte oldu, ben alırım.
4: Peki Silvi. Sana hiç Silvi diyen olmadı mı?
7: Bana hiçbir zaman hiç kimse Silvi demedi.
4: Garipmiş.
7: Adım mı?
4: Bilirsin, sanki biraz yaşlı kadın ismi gibi. Bana göre. Senin gibi birine gitmeyen bir isim gibi, ne bileyim. Senin gibi birine işte, bilirsin. Büyükannemin adı Silvia'ydı. Yani bu isim aklıma gelince onu düşünmeye başlıyorum birden.
3: Kahve almaya gittin sanıyordum. Hasta görmeye başladığımızı bilmiyordum.
7: Kahvemi bir de hastamı getirdim. Ama yola koyulsak iyi olur.
4: Şarj dinamosunun da tetanosa ihtiyacı var.
7: Şarj dinamoları parayla alınıyor ama tetanoslar beleş.
4: Anladım. Bluefield Kanyonu yolunda bir garaj var. Early bulun. Beleş olmayabilir ama bir şeyler yapar.
7: Sağ ol.
4: Rica ederim. Hey, dur. Biz öpüştük mü? Biz lisede öpüştük, değil mi?
7: Doğrusu bu birinin bana söylediği en kötü şey olmalı.
4: Dur, bekle, hatırladığımı söylüyorum, hatırlıyorum. Gerçekten hatırlıyorum.
7: Bakıyorum hala bir sürü kuralın var.
4: Ne olmuş?
7: Yedek bir plan yapmayı düşündün mü? Yoksa ilk defa kötü bir şey olursa ikincisine izin mi vereceğiz? Bir düşüncen var mı?
4: Sen hamam böceklerini düşünmelisin. Bırak kuralları ben düşüneyim.
7: Tamam.

0: skin to other men. Come off my money when it's gone again. It'll never change, just stay the same. Oh, that's the name of the game. Oh yeah. Foseptik çukuru.
1: Cemil.
2: Hey. Ne haber ki?
1: Hey. Nasılsın?
2: Nasıl gidiyor? Aa, bilirsin. Yuvarlanıp
1: iyi,
2: gidiyoruz.
1: İyi. İş işte. Buldun mu?
2: Evet. Birkaç iş var.
1: Buralarda mı yoksa buğunda mı?
2: Memlekette.
1: Aa, iyi iyi. Bunu duyduğuma sevindim. Seni kovduğumda kötü hissetmiştim, biliyorsun.
2: Yapma dostum. Takma kafana. Onların yaptığını
1: evet.
2: Biliyorum.
1: Her şey farklı olsaydı bile işten çekildiğimiz için seni yine kovmak zorunda kalacaktım.
2: Ne, çalışmalar tamamlandı mı? İşiniz bitti
1: evet,
2: mi?
1: Evet, bitti sayılır. Evet.
2: Evet.
1: Belirlenen tarihten erken bitirdik.
2: Aa, bütün obrukları düzelttiniz
1: evet,
2: mi?
1: Evet, neredeyse. Evet, aa. Ayın başında aletleri de alacağız.
3: Konuştuğumuz şey vardı ya, bir hafta önce yapmamız gerekecek.
4: Ne oldu ki?
3: Fırsat elden kaçmak üzere. Her şey aynı olacak ama bir hafta önce yapmamız gerekecek.
4: Bir saniye, bir hafta önce mi ama...
3: Biliyorum.
5: Sanırım bu da kötü şeyler olurdan.
2: Öyle.
5: İptal mi edelim?
2: Farklı bir şey olmayacak.
5: Bu 600 yılın en büyük yarışı, yani bir fark olacak.
2: İşimizi değiştirmeyecek ama.
5: Baker'ı arayayım mı?
2: Baker'ı ara.
6: Ben Glima.
7: Glima Purdue?
6: Evet.
7: Burayı imzalar mısınız lütfen? Tam şurayı.
2: Doğum günün kutlu olsun.
6: Kimden gelmiş?
7: Bilmiyorum efendim. Kart yok. Belgelerde isim yok. Sadece teslim ediyoruz.
6: Biri benim doğum günüm olduğunu düşünmüş dedi. Yani bilmiyorum. Bundan daha güzel pasta da görmedim.
8: Belki de biri sana tutturdu.

0: tutulmuştur.
1: Kim olabilir bilmiyorum. Bir sürü balıktaki son tecrübemden sonra internet buluşma olayından uzak duruyorum aslında.
2: Klima, yine ön tarafa gelsen iyi olacak.
1: Ne? Yine mi bana?
2: Pek sayılmaz.
3: Biri vurup kaçmış hanımefendi. Kameralara bakacağız. Bu arada birkaç evrak doldurmanızı isteyeceğiz.
1: Olamaz, arabam.

0: Arabanız için üzgünüm ama gerçekten bunları doldurmanız gerekiyor.
1: Saat 5:30 mu?
2: Bunu otomatik kapıyla tartışmayacağım. İyi misin?
1: Pastamı bitiremedim bile.

Merhaba millet. Ben şuraya bir sıkışayım. Evet. Pekala Neyman. Sana küçük bir teklifim var.

0: 1, 2, 3 ve 8.
1: Hadi uyan uyan. Tanrım şu hale bak. Bir türlü uyanamadım.
2: Merhaba Jimmy.
3: İsim yok. Güvenli bir yerden mi arıyorsun?
2: Neden?
3: Güvenli bölgeden mi arıyorsun?
2: Lobs'un oradayım.
3: Sabit hattan mı, cep telefonundan mı arıyorsun?
2: Telefondan arıyorum. Yani gerçek telefon.
3: Söyle.
2: Pembe kod durumu var.
3: Tekrar ediyorum. Pembe kod durumu var.
4: Mel, pembe kod durumu. Yarış günü.

0: Tanrım.
1: Sam!
2: Bu piyasa için oldukça önemli bir...
3: Bekle!
1: Kalkın
3: bekle. Lanet olsun. Lanet olsun. Hey, bizi korkutmana gerek yok.
0: Polis olduğunu sandık.
4: Aa, bunu düşünme fırsatını ne zaman buldunuz? Bir saniye önce ölü gibi uyuyordunuz. Sözde köşede buluşacaktık. Şimdi geri düştük.
0: Anladık.
4: Anladınız mı? Hala yarı uykulu görünüyorsunuz.
3: Halledeceğiz, tamam mı? Nerede olacağımızı biliyoruz. Yarışı izle.
4: Aynen öyle. Yarışın saati unutmayın. Sakın ha.
3: Biliyoruz dedik ya.
5: Geç kaldım.
6: Tamam tatlım. Şunu belirtmek isterim ki V8 düz vites kullanıyorum.
5: Güzel araba. Umarım birinci vitese takarken şansın yaver gider.
6: Birinci viteste bile senin hurdaya toz yutturur ha.
5: Sen sürerken geçemez.
6: Oh.
7: Nasılsın Cesco?
8: İdare ediyoruz.
7: İdare et bakalım. Hala merkeze yemekle ilgili şikayet yazıyor mu?
8: Hayır efendim, onu hallettik.
7: İyi, çünkü buralarda yemek sorunu yok değil mi Monroe?
9: İyi misin John Bank?
8: Boğuluyorsun. Heimlich bilen var mı?
9: Islak bir şeyden boğuluyor. Balgam gibi.
10: İyi hissetmiyorum.
7: Hey! Lanet olsun, şu mahkumu benden uzak tutun. Revire gel. Aman tanrım.
8: Yürü hadi. Hadi.
7: Gardiyanlar biraz saldırı getirin bana.
8: Yürü,
7: hadi.
8: Yürü dedim.
11: Nereye gidiyorsun? Hani hep yanımda olacaktın?
5: Salona gidip birkaç müşteriye bakmam gerekiyor. Hemen döneceğim. Saçlarını tarayıp sprey sıkacağım onlara, tamam mı?
11: Söz mü?
5: Söz.
12: Bu su ihtiyacını giderip bulantını geçirecek. Birçoğunuz bu şekilde geliyorsunuz.
13: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
14: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
15: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
16: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
17: Kapıyı aç.
18: Merhaba, nasılsın?

0: sardalya ve pastırmaların şok ve dehşet kampanyası işe yaradı. Bu kampanya sayesinde satışlar yaklaşık
1: %21
0: civarında

0: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın kırklı Fairy Platinum bulaşık makinesi kapsülü 699 lira yerine 299 lira. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en

0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
1: Bu salı binde bonfile dana kıyma 645 lira. Yörsan %0,5 yağlı süt 37 lira 50 kuruş.

0: Waikiki.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir biskrem versem.
3: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor anne.
3: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi?
5: Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: aşkım.
1: Tam da leslik.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Akbank müşterisi ol, %0 faizli, toplamda 75 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

İhtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Haberci.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Olmaz ki öyle şey canım.
7: Bir biskrem versem.
8: Su gibisin, su gibisin, akıp gider.
9: Bir biskrem versem.
10: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
11: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
12: Suyla alakalı. İçemiyorsun ama duş alabiliyorsun. Bence tamamen saçmalık. Her yerin karıştığı son şükran günündeki kusmaları bile geçtik. Bu kız sonsuza kadar indi yiyemeyecek.

0: Hemşire. Hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi.
1: Evet.
0: Verdiğin onca sıvı, kusura bakma hemşire ama klozeti kullanabilir miyim müsaitse?
1: Bence olduğun yerde kalman daha iyi. Başının dönmesini istemeyiz.
0: Lütfen, lütfen hanımefendi. Bana o şeyi kullandırtma.
1: Bir saniye önce bayandım, şimdi hanımefendi oldum.
0: Lütfen hemşire hanım. Yavaş yürürüm.
2: Hemşire, ben onu götürebilirim. Zaten burada yerleri silmeyi bitirdim.
1: Tamam. Ama yavaş ol. Yere düşer ve kafasına vurursa suç senin.
2: Tabii tabii.
0: Biraz yardım gerekebilir.

0: Ne oluyor burada?
1: Ne? Beyaz olmanın nasıl olduğunu hiç merak etmedin mi ha?
2: Çekilin, yol verin. Ben müdür Burns. Cezaevi için kırmızı kod veriyorum. Bu bir tatbikat değildir. Bütün gardiyanlar ve çalışanlar kod 14 tecridine gidecek. Tekrar ediyorum. Bu bir tatbikat değildir. Ne yapıyorsun?
3: Rapor ediyorum. İsyana dönüşebilir.
2: Koy şunu yerine. Kapat telefonu. Monroe'da isyan olmaz.
4: Biri ikiye dök.
5: Tamam.
4: İkiyi üçe dök.
5: Evet.
4: Üçü dörde dök. Ve kaç.
5: Ne?
4: Kaç!
6: Ne oluyor burada?
7: Seninki de mi çalışmıyor?
6: Evet.
7: Ara kattaki tüm postlar çalışmıyor. Hiçbir kart çalışmıyor.

0: Meli, ne yaptın sen?
1: Evet. Merhaba. Sanırım birileri büyümüş. Adın neydi minik Logan?
2: Meli.
1: Meli! Meli, Meli, Meli. Kediyle uyaklı. Güzel.
0: Susar mısın?
2: Çantada ikiniz için de kıyafet var. Clyde, senin için özel bir şey koydum.
0: Teşekkür ederim Mel. Bayağı hızlı sürüyorsun arabayı.
2: Gidecek daha çok yol var. Yani hız yapacağız demek bu.
0: Daha satılmamış bir arabayla 100 kilometreden fazla hız yapmak mı? Acaba sen kenara çekilmek için davetiye mi çıkarıyorsun? Kaşınıyor olabilir misin?
2: Pazar günleri herkesin tatili. Polislerin bütçeleri kısıldı. Önümüzdeki 40 kilometre boyunca sadece bir devriye olacak.
0: Ama yine de olur, tamam mı?
2: Halledildi.
1: Meli, burada çıplak olmak üzereyim. Yani dikizlemek yok. Dikizlemek yok dedim.
0: Kolumu verir misin lütfen?
1: Bunu mu?
3: Evet efendim. Ben ne gördüğüme %100 eminim efendim. Mor 77 model bir klasik. Evet efendim.
4: Ehliyet ve ruhsat hanımefendi.
5: Affedersiniz ama kiliseye gidiyorum ve bunun için zamanım yok.
4: Araçtan çıkın hanımefendi, bir daha söylemeyeceğim.
5: Bu ne saçmalık böyle? Ben ne yaptım ki?
4: İşbirliği yapmanız gerekiyor hanımefendi. Ehliyet ve ruhsatınızı...
6: Şunu gördün mü?
4: Neyi göreyim? Buraya odaklanmam gerekiyor. Bu kadını içeri almalıyız.
7: Queen'de yarış için güzel bir gün.
8: Kuzey Carolina'ya hoş geldiniz. Sur eyaleti.
7: En büyük ve en uzun süren yarışı. 600 kilometreyi tamamlamak için tam 400 tur sürecek.
9: Mike, izleyicimiz hikayelerden biri de 2 yıllık aradan sonra yarışlara geri dönen Dayton. Jeff, bir süre sonra direksiyonun başına geçmek nasıldır biliyorsun. Bu adamın yarışı önlerde bitirmesini gerçekten bekleyebilir
10: miyiz? Asıl soruda bu zaten DW. Evet, aşırı derecede zor bir durum. Son arabaya binişinden beri çok şey değişti. Arabalar, motorlar ve rekabet değişti. Bu kadar uzun süreden sonra direksiyonun başına geçmek...

0: için zihinsel ve fiziksel olarak odaklanmak gerekir ki bu çok önemli.
1: Odak, dayanıklılık ve disiplin. Dayton'un yoldan çıkmış rutinini çok iyi açıklıyor. Yarışa dönmesini beklerken onunla biraz konuştuk. Şimdi ekranlarınıza getiriyoruz.
2: Aracıma iyi bakan bir takım var. Her şeyin tam kapasiteyle çalıştığından emin oluyorlar. Bu yüzden kendime bakmam da gerekiyor. Çünkü sadece bir sürücü değil, atletim de. Gerçekten temiz yazılıma başlayınca zihnimde ve performansımda büyük bir farklılık hissetmeye başladım. Yiyeceklerim için yazılım diyorum. Çünkü düşünürseniz, bedeniniz sizin işletim sisteminiz. İşletim sisteminiz iyi çalışıyor gibi hissettirse de yanlış yazılımlar bilgisayarınızdan tam performans almanızı engelleyebilir. Hatta çökertir. Yani sadece temiz yazılımlar diyorum ki işletim sistemim tam performans veriyor ve tüm bunlarda yarışları kazanmama yardımcı oluyor.
3: Teslimatları hızlandırın. Kartları sonra hallederiz.

0: Pazarda hiçbir enerji içeceği normal boyutta değil, tamam mı? Sadece bugün için bu bebeklerden 10 kasa yaptırdım. Biraz yarıştan önce, bazılarını yarış sırasında içeceğim. 400 tur bittikten ve damalı bayrağı gördükten sonra Zafer'le beraber bu bebekleri yuvarlayacağız ha? Hepimizi aldın mı? Beni ve arabayı. Yarış üniformam var ama kask takmıyorum. Bunu görmelerini istedim ha?
1: Rico seviyemi çok yakından takip ediyorum ve şu an sahip olduğum enerjim bana yetiyor dostum.
0: Sen Max sürücüsü olacaksan içmem gerek. Belki de bu içkinin 4 senelik vergi borcunu ödeyeceğini düşünmelisin ha?
1: Peki abi.
0: Hadi.
2: Hadi Dayton, hadi.
0: İçsene.
1: Hadi tamam.
0: Hadi.
1: Merak evet. etmeyin.
2: Hadi bakalım. Yapabilirsin.
0: İç. Hadi, evet.
1: Hadi. Hadi. Hadi. Olsun.
2: İç.
0: Evet.
3: Pekala, bana biraz nakit gerekecek.
4: Ne için?
3: Erzak. İş için.
4: Jimmy ve kardeşleri ne ihtiyacı varsa getirmeyecek miydi?
3: Yine getiriyorlar ama beklenmedik bir şey çıktı. Anlaşılan kardeşlerin başarılı olmuş. Susadın mı?
4: Hayır. Olmaz.
3: Sadece bir tane.
4: Olmaz
3: hadi,
4: dedim.
3: Vaktimiz hayır. Vaktimiz var. Hadi. Hayır. Merhaba güzellik. Bir tane şunlardan verir misin?
5: $10 bir tane daha ister misiniz?
3: Şey ya, elbette isterim. Barbie bebek. İki paket de şu jelibonlardan alayım.
6: Müdüriyet konuşuyor. Tamam mı?
7: Gardiyanlarımı serbest bırakıp barışçıl şekilde teslim olmak için...
6: Peçete talebinde bulunduğunuzu görüyorum, öyle değil mi? Müdür olarak hapishane kütüphanesi için taht oyunları rafına ejderhalarla dans kopyası koyabilirim.
2: Evet, evet.
6: Ama tek sorun şu, kış rüzgarları ve bir bahar rüyası daha basılmadı. Onları bulamayız, anlatabiliyor muyum?
2: Hayır.
8: Olamaz.
6: Kontrol edemeyeceğim şeyler için bir şey yapamam.
9: Bu tamamen saçmalık. George R. Martin kış rüzgarlarını 2 sene önce yayın evine verecekti.
6: Gerçek teslim tarihi buydu. Biliyorum ama burada öyle yazıyor. Bunları size okuyorum ve aynı zamanda Martin'in terfi gibi bir şeyden dolayı yazma takviminin aksadığı da yazıyor. Yani kış rüzgarlarını tamamlayamamış. Anlatabildim mi?
9: Hiç mantıklı değil. Geçen ay federal hapishaneden gelen 2 adam güzel kadın ve ejderhaları hakkında bir sürü yeni şey biliyordu.
6: Şimdi sanırım o 2 mahkum bunları muhtemelen diziyi izleyerek öğrenmiştir. Tekrar size söylüyorum. Dizi öne geçti. Artık kitapları takip etmiyorlar.

0: Hadi şu şeyi patlatalım.
1: Araçlar yerinde ve yarışa hazır. Mike, anma gününde 600 kilometrelik bu yarışı izlemek bir şereftir. Uç uç uç uç uç. Canlarınızı feda edenler için yarışalım çocuklar, evet.
0: DW senden bahsediyor. Ne o? Jimmy'yi kapı anahtarına falan mı bıraktın?
2: Evet.
0: Buluşmamız için.
2: Öyle bir şey. Bak şunu unutma, tamam mı? Yuvarlanacaksın. Tereddüt etmeden. Yuvarlan gitsin.
0: Neden bahsediyorsun sen? He? Orada ne var?
2: Dediğimi unutma, yuvarlan.
0: Hadi ama. Yuvarlan, yuvarlan. Ya. Çok kanalından bahsetmemiştin.
2: Haklısın.

0: Hey, hey, vakit geldi.
1: Ha, ne demezsin?
0: Hadi amaca, o sana her şeyi söyleyemezdim.
1: Hayır, hayır, hayır. İkinizin de canı cehenneme. Çöp kanalı mı? Birkaç şanssız logunla iş yapınca böyle oluyor işte. Bunlar beyazlatıcı kalemlerin
0: mi? İki beyazlatıcı kalem, bir plastik torba, istediğin gibi.

0: Bana tüpü ver.
1: Bekle, bu kadar mı?
2: Bunun önemli bir şey olduğuna inanmamız mı gerekiyor?
0: Şimdi hazır mısınız?
1: Hayır. Dur, bekle. Bu kadar mı? Bir plastik torba, beyazlatıcı kalem, sahte tuz ve jelibon var. Bombamız bu mu?
0: Ona bomba deme. Kasa ne kadar uzakta?
1: Ya 20 metre kadar, bilmiyorum, belki 30.
0: 20 mi 30 mu? Burada bilimle uğraşıyoruz, anladın mı?
1: Gizli içeriğimizin jelibon olduğunu görünce bombamız patlayıcı aletimizden bilim çıkacağını düşünemedim birden işte. Ne bileyim
0: bak,
1: ben ya?
0: Kendin söyledin. Güvenlik yüzünden patlayıcı getirmedik. Şimdi patlamayı yaratmak için potasyum klorat gerekiyor, anladın mı? Beyazlatıcı kalemlerle saf sodyum klorat var. Potasyum klorat ve çakma tuz olunca iyonları eşit derecede dağıtmaya başladık. Şeker artı potasyum klorat eşittir. İki gaz ve bir katı madde. Buna ısı katarsan enerji elde edersin. Enerji ışık, patlama ya da benim sevdiğim kelime Jobang.
3: Ne o? Dinamit falan kullanacağımı mı sandınız yoksa, ha?
1: Evet, birazcık öyle
2: evet,
1: sandım.
2: Ben de kalın çelik duvarları geçmek için bolca dinamit kullanacağını zannetmiştim.
0: Duvarı patlatmaya gerek yok. İçeri giriş yolumuz teslimat sistemindeki tüpler. Bakın baylar, daha önce söylediğim gibi.

0: Geri geliyor.
1: Yatın.
2: Kıpırdama.
3: Kıpırdamıyorum.
2: Nefes de alma.
3: Almıyorum.

0: Haber ver.
1: Merkez? Ne çeşit bir duman? Buradan her şey yolunda görünüyor. Çalışan alarm da yok.
2: Neler oluyor?
1: Bayilerden biri teslimat borosundan duman geldiğini söylüyor.
2: Yangın yoksa neden duman olsun? Birkaç adamı gönder de ne olduğuna baksınlar.
1: Peki efendim.

0: Ben de Oya, sen Batı'ya.
1: Tamam. Evet. Geliyor. Bunu duyabiliyorum.
2: Pekala, hadi.
3: Hadi. Hadi. İşte bu bebeğim.
4: Hadi.
3: Hadi Cimi. Hızlandır. Evet. Hızlandır şunu. Daha hadi.
2: Çıkmadık bile.
3: Hadi Cimi. Hızlandırsana şunu biraz daha.
4: Hadi
3: dur,
4: hadi
3: dur. Geri yavaş.
2: Buradan çıkmadık bile. Ne yapıyorsun?
4: Yeter şunu hadi.
2: Hey, yeter.
3: Geri al.
2: Şu hale bak.
5: Basınç. Nöt. Vakum.
6: Oh Tanrım.
2: Ne oldu?
7: Kolumu çektin ama.
3: Benim değil, senin suçun bu.
2: Çalıştırmamı sen söyledin.
3: Bir makineyi bile nasıl kullanacağını
2: geri
3: bilmiyorsun.
2: Geri aldığımı sen söyledin.
3: Senin
2: adamın
3: suçun.
2: Adamın kolu tamam gitti be.
3: Senin. Bu senin suçun.
2: Bir dakika, içinde bir yerde sonuna kadar gitti mi?
7: Hayır. İçine falan girip bakmam kaldı lazım. Jimmy, hortumu çıkarmama yardım et.
3: Hayır.
8: O senin kolun değil. Sen kolunu Irak'ta kaybettin, tamam mı? O şey sadece plastik bir parça. Yani kolunu artık geri alamazsın,
9: evet,
8: biliyorsun.
9: Evet, kolunu geri alamazsın, doğru. Ama kol olarak kullandığın plastik bir parçanın yenisini bulabiliriz
3: Clyde,
9: tabii.
3: Clyde, hadi Clyde.

0: Buradan bir sürü para çıkarabiliriz, anladın mı? Bu işi bitirmemiz gerek, hadi.
1: Onlarla mısın sen?
2: Tabii ki, tabii ki bizimle. Bunların hepsi onun fikriydi. Evet. Tabii bunu sesli olarak söylemeyiz çünkü Irak'ta kolunu kaybetmenin onun suçu olduğunu biliyor. Evet.
3: Abinin futbol yıldızı olmasaydı gidip askere yazılmayacağını herkes biliyor.
0: Bu doğru,
2: evet.
3: Ağır abi olacaktı yani. De oynayacaktı. Buralarda böyle bir şeyi başarabilen hiç kimse yok. Sen de diğer beyaz işe yaramaz kömür madencilerinden biri
2: Logan
3: olacaktın,
2: aile
3: tamam mı?
2: laneti.
4: Kesin sesinizi. İkiniz de.
3: Biz bu hırsızlığa eklenen değerleriz, tamam mı? Böyle davranma hakkı olan biri varsa o da biziz.
4: Evet, ben kardeşler işi beğenmedi mi? Bir sorun mu var?
3: Evet. Tarihi değiştirdin, her şeyi taşıdın. Bütün iş kökünden değişti.
4: Çünkü tarihi değiştirmek zorundaydık.
3: Katılımımız için gereken şartları biliyordun. Bu işi seninle birlikte yapmak için ahlaki bir neden gerekiyordu. Kız kardeşinle uğraşmak için o mağazaya dönmek bize uyardı, tamam mı? Ama tarihi değiştirdiğinde her şey tam tersine döndü.
2: Ve kimseye zararı olmadı. Güzel bir şey. Amerika
3: Sanki
2: gibi.
3: Bizi Amerika'yı incitiyor gibi hissettiriyorsun. Yani tarihi değiştirmen ahlaki koşulumuza göre gereksiz bir ihlal.
4: Sana gereksiz ihlal neymiş göreceğim.
0: Sorun yok, sorun yok, tamam mı? Çeneni. Bak, bu işi bitirmemiz gerek. Şimdi git kardeşinle konuş, hadi.
4: Bırak. Dur dostum. Dur dostum. Hey. Ben senin abinim. Tamam mı? Ve her zaman yanındayım. Sana 20 tane yeni kol alacağım. İstersen 100 tane. Kimse fark etmeden işe dönmeliyiz şimdi. Tamam mı? Hadi bunu bitirelim. Oldu mu?
1: Kolu bulacaklar ve gardiyanlar kahvaltıda hücreme
4: Hayır,
1: gelecek.
4: Hayır, bulamayacaklar çünkü ben bulacağım. Ben bulacağım, söz veriyorum. İnan bana.
5: Müsait miyim? Bu palyaçoların önüne geçmesine izin ver. Bir delik var. Geçebilirim. Geride dur. Orası çok sıkışık. Arada kalacaksın. Ya noktalar görüyorum.
6: Kayıyorsun.
5: Sanırım işletim sistemim çöküyor. Çarpacaktın.

0: Bekle, dur. Nereye gidiyorsunuz?
1: Çöp turu.
2: Aşağıda duman kokusu aldınız mı?
3: Hayır. Çünkü küçükken ikimiz de koku duyumuzu yitirdik.
1: Kızıl hastalığı geçirdik. Yansak bile haberimiz olmaz yani.
0: Götürün şu arabayı.
3: Tamam, teşekkürler. Tamam. Pekala.
0: Bir sorun var.

0: CMC mülkünde sigara içilmez.
1: Aa tabii ya. Ondan mı buraya koymuşlar sence?
2: Yine de onu söndürüp işine dönmen gerekiyor.
1: Dışarıya çıkmak için 1200 metre yürümem gerekiyor.
2: Sana mola bitti dedim dumanlı.
1: Her pakete 4 koymanın bir nedeni var. Her biri 4 dakika sürüyor.
3: Aça basıyor musunuz?
4: Aç yazmıyor. Başlat yazıyor ama açılmıyor.
3: Durdurun şunu.
4: Ne?
3: Durdur şunu.
4: Başlamasını istediğimizi sanıyordu.
3: Öyle ama durması gerekiyor.
5: Yani başlamamalı mı?
3: Başlatmamız gerek ama neden açılmadığını bulana dek durdurmamız gerekiyor.

0: Hey hey hey. Hı. Duman kokusu aldın mı?
1: Duman mı? Yok. Tek aldığım koku tekerlek yanıkları.
0: Tamam, teşekkürler. Devam et.
1: Tamam. Boş ver seni.
2: 3, 2, evet. Bekle. Tamam. Dur dur dur. Bir deyince mi yoksa şimdi deyince miydi?
3: 3.
4: Şimdi deyince. Durun. Hadi. 3, 2.
1: Tamam. Maydan çıkaracaksınız. Zincir sıkışmış.
2: Oo.
1: Tamam. Hadi şimdi dene. Evet. Gidiyoruz. Gidelim. Daha geri döneceğiz. Hey, in oradan, in oradan. Sana bulacağım
4: hadi
1: dedim.
4: Hadi gidelim.
1: Ya.
5: Bulacak mısın?
1: Bulacağım, inan bana. Hadi. Başlamalıyız, hadi.
4: Hadi koca adam, hadi.
1: Hadi.
3: Hey, öyle çekip gidemez. Bana borçlusun.
6: Direksiyon başındayken değil.
3: Sözleşmen diyor ki...
6: Sözleşmem diyor ki... Aşk simidi şirketi ki bu sensin, anlar, bilir ve kabul eder. Ki iki sevgili, ki bu benim onun ortağı, çalışanı ya da ortak girişimcisi değildir. Arabalardaki sürücüler yarışları kazanır Max. Kimse bitiş çizgisinden geç diye sana içki vermez. Yani çeneni kapat, yoksa ben kapatırım.
3: Ödemeyi durdur kelimesinin anlamını biliyor musun? Hey, hey! Sen o adamsın.
7: Melih şimdiye dek dönmeliydi.
8: Şey, Melih halan genelde söylediğini yapar tatlım. Birkaç dakika daha bekleyelim. Ve umalım ki Logan gibi davranıp diğerleri gibi sorumsuz biri olmaz. Güzel.
9: Her şey tamam mı?
5: Çıkarken biraz tümsek vardı ama sıkıntı yok.
9: Kolun yani elin nereye gitti?
4: Gidebilir miyiz artık?

0: Yemekhanedeki yangın alarmı devreye girdi.
1: Müdürüm, bunu ihbar etmeliyiz.
2: Monroe'da asla yangın çıkmaz.
3: Efendim, o muhafızların ne durumda olduklarını bilmiyoruz. Ölmüş ya da kötü durumda olabilirler.
2: Ölümden daha kötü ne olabilir sence? Boş ver, ihbar et.
1: Monroe hapishanesinde 3 yangın alarmı var. Lütfen hemen yola çıkın. Yemekhanede
4: yangın olduğu ihbarını verdiler. Tekrar ediyorum. Monroe hapishanesi yemekhanesi.

0: Saçına spreyi bununla yaptığını söyleme bana. Bu onun saçını imdat yastığına çevirir.
1: Ben elimden geleni yaptım. Sen geç kaldın.
0: Sanki kızının saçını daha önce hiç taramadın.
2: Keşke kavga etmeseniz. Beni geriyorsunuz.
0: Haklısın bebeğim.
2: Babam burada mı?
0: Onu görmedim. Aceleyle çıktım. Baban geleceğini söyledi mi?
2: Evet. Neden?
0: Bilmiyorum. Çalışacağını falan düşündüm.
1: Affedersen, otoyoldaki iş mi?
3: Kovulduğunu duymuştum. Bu konuyu açmaması garip.
0: Prenses gibisin. Harika olacak.

0: Kaçmışsındır sanıyordum.
1: Seni yalnız mı bırakacaktım güzelim? Asla. Tecrit başladığında kapının diğer tarafında kaldık. Gerçekten korkunçtu.
2: Yetenek yarışmasında Sadie Logan Rihanna'dan şemsiyeyi söyleyecek.

0: Onu nereye koyacaksın?
1: Ödül kasası yapabilirim.
0: İhtiyacın olacak. Pekala. Bir sürü ödülün var.
2: Sarıl bakalım.
1: Seni seviyorum
2: ben
1: baba.
2: Ben de seni seviyorum. Kasları göreyim. Evet.
0: Seni seviyorum. Görüşmek
1: seni seviyorum.
2: İyi geceler Joe.
3: Evde görüşürüz Bobby.
4: Tamam.
3: Bu da ne? Arabama ne oldu? Şaka mı bu?
2: Hey ortak, nereye böyle? Onca yolu tek başına mı gidiyorsun? Seninle gelsem olur mu? Aa, olur mu? Tamam.

0: Yetkililer çalınan paranın Charlotte otoyolunda bulunduğunu doğruladı. Bazıları buna çiftçi soygunu diyor. Kaynaklara göre isimsiz bir ihbar polisleri benzin istasyonuna yönlendirdi ve hafta sonu yaşanan hırsızlıkla bağlantılı terk edilmiş bir kamyonet ve para buldular.
1: Kamyonet geçen hafta çalıntı olarak bildirilmişti. Adli tıp ekibimiz olay mahallinde. Olay yerinde birçok...
2: Kendinize güvenmiyorsanız neden o kadar parayı çalma zahmetine girersiniz ki?
3: Korkmuş olmalı.
4: Şu anda hırsızların kim olduğu belli değil. Ancak ekibimiz olay mahallinde. Kamyonet çiftçilerin kullandığı bir tip kamyonet olduğu için buna çiftçi soygunu deniyor. İçinde birkaç parmak izi bulundu ve bu adliyeye gönderildi. İhbarlar gelmeye devam ediyor.

0: Herkesi sabah 6'da çağırdık. Hafta sonu boyunca yarış yüzünden çalışamadık ama her şey cuma günü bıraktığımız gibi.
1: Bugün kaç kişi çalışıyor?
0: 40'a yakın ve biraz zaman sıkıntımız var. Çünkü sezon başladığı için her şeyi toparlamamız gerekiyor. Bu hafta buradan çıkacağız.
1: Tüm adamlarından parmak izi istiyorum.
0: Tabii... Ama bütün işçilerin her zaman koruyucu eldiven giymesi gerekiyor. Sendika kuralı.
1: Sendika kuralı mı?
0: Evet.
2: Harika. Ajan Grayson, çok iyi bir tanığımız var artık hırsızları gördüğüne ve teşhis edebileceğine dair yemin etmiş.
3: Evet, onları gördüm. Kim olduklarını da biliyorum.
1: Baştan başlayalım. Onları nerede gördün?
3: Tünelde. Yarıştan sonra duş ve dolaplara gidiyordum.
4: Bir laf vardır. Ya kur ya da çeneni kapa. Ben çenemi kapıyorum. Evet, kapıyorum.
5: Bu da neydi böyle? Sen kendine sürücü mü diyorsun? Daha önce hiç dönüşte sıkışmadın mı?
6: Zehrinden içmek istemediğimi söylemiştim. Kalp krizi geçirdiğimi sandım.
5: O zehir senin...
3: Hey! Sessize alır mısın lütfen? FBI'ye ifade vermeye çalışıyorum.
5: Dediğim şeyi içersin, dediğim şekilde sürersin.
3: İki kişiydiler. Bir tanesi İ-17 otoyolu kıyısında bir mekanda barmen. Tek kolu var. Yanındaki adamı tanımıyorum.
1: Barmeni nereden tanıyorsun?
3: Bir süre önce barda kavgaya karıştım.
1: Barmenle mi?
3: Hayır, abisiyle.
2: Abin bir mi iki mi kolu var?
3: Abisinde ikisi de var.
1: Neden kavga ettiniz?
3: Hatırlayamıyorum.
1: Bardaki kavgayı kazandın mı peki?
3: Tabii ki kazandım.
1: Yani yarış sırasında tünelde tek kollu bir barmen ve kimliği belirsiz bir erkek gördün. Ne yapıyorlardı peki?
3: Sadece yürüyorlardı. Ama şüpheli şekilde tabii.
1: Şüpheli derken?
3: Orada olmamaları gerekirdi. Bu bile yeterli.
1: Televizyonda hırsızlık haberlerini görene kadar bundan kimseye bahsetmedin mi?
3: Doktorlar burnumu düzeltiyordu, tamam mı? İyileşme sürecindeyim.
2: Yani bu yaraların hepsi kardeşlerle yaptığın son kavgadan mı?
3: Barmen kardeş, tünelde bana yumruk atan oydu.
2: Tek kollu.
3: Sürücüm Dayton White'a sorun. Bunlar olurken o da oradaydı, beni destekleyecektir.
2: Evet, ihbarın...

0: Onun ifadesini destekleyeceğinden bahsetmişsin, değil mi?
1: Bugün Dayton White'la görüştük. Yarış sırasında seninle tünelde bulunmadığını söyledi. İki şüpheli adam görmemiş ve neden söz ettiğine dair hiçbir fikri yok.

0: Evde değilken karavanın yanında durdum.
1: Hoş geldiniz.
0: Sanırım çoğu eşyanı aldım. Kitaplarını sevdiğin kesin. Biraz posta da var orada.

0: Ziyaret kayıtlarına göre Jimmy Logan, ki kendisi otoyol işletmesinden yeni kovulmuş, kardeşi Clyde'la birlikte buraya Joseph Bang'i 15 Nisan'da görmeye gelmiş. İkinci bir ziyaret için iki gün sonra bir daha gelmiş. Şimdi görüşmenin sadece görüntü kayıtları var. Yani ne konuştuklarını bilmiyoruz. Ama sonraki hafta Clyde Logan bir marketin içine dalmış ve 90 gün hapis cezası almış.
1: FBI dosyanızda oldukça bilgi var gibi yani. Ben size...
0: Bunun rastlantı olduğunu düşünmüyorsunuz değil mi?
1: Hayır, pek sayılmaz. Buraya gelen suçluların diğer suçlularla arkadaş olmasına şaşırıp şaşırmadığımı soruyorsanız, hayır şaşırmadım.
2: Clyde Logan ve Joseph Bang 28 Mayıs günü buradalardı. O gün hapishanede hiçbir türlü sorun yaşanmadı mı? Ne diyorsun?
1: Hayır, sorunumuz olmadı.
2: Tabii, çünkü Monroe itfaiyesinden o gün 20.30'da birden fazla araç gönderdikleri söylendi.
1: Mutfakta küçük bir yangın çıkmıştı. Ama hapishanelerde böyle şeyler sorun sayılmaz. Hapishanelerde yangın çıkarsa birden fazla araç göndermeleri onların kurallarından biri. Büyütecek bir şey yok. Çünkü birkaç dakika içinde söndürüldü.
0: Bu iki mahkumun buradan kaçıp soygunu yaptıktan sonra hapishaneye geri dönmediğine emin misiniz acaba?
1: Vay canına. Hayır. Hayır Ajan Grayson, burada 9 senedir müdürüm. Ve tek bir şey söyleyeyim, Monroe'da kaçma sorunu olmaz.
3: Hırsızlık konusunda ne düşünüyorsun?
4: Ona Ocean's 11 dediklerini duydum. Çünkü kamyoneti marketin arkasında buldular.
3: Onlara taşralı hırsızlar diyorlarmış. Çünkü soygunu yapanların buralardan olduğunu düşünüyorlar. Umarım onları asla yakalayamazlar.
5: Peki araştırma ne durumda?
6: Bir şey söylemek istiyorum. Bakın, suç Charlotte'da yapılmış olsa bile paranın burada bulunması durumun ciddiyetini arttırıyor. Tüm yerel ve federal görevliler bu işe bakıyor.
1: Yemekle ilgili sorun var mı Mark?
7: Hayır, yok yani müdürüm. Sorun yok, hayır.
1: Miden rahatsız etmiyor yani.
7: Hayır müdürüm, etmiyor. Sorduğunuz için teşekkür ederim.
8: Pisliğini temizlesen iyi olacak.
9: Hemen.
7: Tabii.
1: Ha? Sen bana ne dedin mahkum?
8: Yürü.
7: Teşekkürler.
0: Peki ya şikayetçi olan kovulan işçi? Tek kollu barmenin abiyi?
10: Jimmy Logan soygundan 6 hafta önce kovulmuş. Max Chipley'nin yarış sırasında gördüğünü iddia ettiği kişi tek kollu kardeşi Clyde. Ama Clyde Logan'ın orada olma ihtimali yok. Çünkü soygun günü Monroe hapishanesinde yatıyordu. Yani o gün orada değildi.
0: Kusursuz mazeretleri sevmem. Jimmy Logan'ın telefonuna göre yarış sırasında neredeymiş?
10: Jimmy Logan'ın cep telefonu yok. Faturayı ödeyemediği için 3 ay önce kapatılmış. Ayrıca 1983 model F-150 sürüyor. Yani GPS de yok. E-posta yok. Sosyal medyası yok. Çevresindekilerin sosyal medya hesaplarında birkaç şey bulduk. Ve yarış sırasında Vali Viv listesindeymiş. Kızı Batı Virginia Güzellik Yarışması'ndaymış. Ve anlaşılan kazanmıştı.

0: Abin nasıl?
1: Bilemiyorum.
0: Onunla konuşmadın mı?
1: Hayır.
0: Bir kere bile mi?
1: Hayır.
0: Çok garip bu. Çünkü hep acayip yakındınız.
1: Son duyduğuma göre kızına yakın olmak için güneye taşınmış.
0: Ne kadar güneye?
1: Lynchburg. Kocası yeni galeri açınca eski karısı oraya taşınmış. Taşındılar mı?
0: Pekala. Onunla konuşursan eğer... Konuşmak istediğimi söyle.
1: Konuşacağını sanmıyorum.
0: Bütün parayı neden geriye verdiğini söyledim sana.
1: İkramımız olsun.
0: Çok cömertsin.
2: 6 ay geçti ve tutuklama yapmadınız. Bu arada yerel halk hırsızlardan kahramanmış gibi bahsediyor. Yani devam edip bu olayı arkamızda bırakmak istiyoruz. Hepsi bu. Size de uyarsa. Tamam mı? O zaman... Tekrar teşekkür ederim.
3: Son bir soru.
2: Buyurun.
3: Dönmeyen para için sigorta şirketinden para aldığınızı söylediniz.
2: Evet, doğrudur. Hı.
3: Haftalardır muhasebecilerle burada kayıtları ve fişleri inceliyoruz biz. Ama kimse tam olarak ne kadar paranın çalındığına dair bilgi vermemişti.
2: Evet, şimdi çok karmaşık bir durum. Belirli bir
3: evet,
2: algoritması var ve...
3: Evet, karmaşık algoritmaları biliyoruz. Ne kadar çalındığını bilmiyorsanız, alacağınız parayı nasıl hesapladınız?
2: Ben muhasebeci değilim ve bu konuşmalar yapılırken orada da değildim. Ama Charlotte Otoyolu'nun tek umrunda olan şey durumun istediğimiz şekilde çözüldüğünü bilmek diyebilirim.

0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
6: İstemiyorum.
5: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
7: Geceliği 4.200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.
10: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
11: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
0: Bu otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: 4 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: My name is...
1: Aa, bu senin adına gelmiş. Bağış kutusundaydı. Ah, ama heyecanlanma bence. Pastel boyalı bir manyak olmalı. Anlarsın ya.

0: Nereye gidiyoruz Bay Neyman?
1: Merhaba.
2: Merhaba. Yeni iş mi?
1: Evet. Mevsimlik bir iş. Umarım beni tutarlar ama. Eve yakın olmak güzel.
2: Girmek ister misin?
1: Hayır, beklerim.
3: Baba!
1: Merhaba, ne haber? Tamamen smaç. Onu ne zaman geri istersin?
2: Senin için ne zaman uygunsa. Buralardayız.
1: Tamamdır.
3: Beni bekleme!
1: Pekala, mini golf oynarız diye düşünmüştüm. Hem yeni go-kart arabaları var.
3: Sonunda gelato yediğimiz sürece olur.
1: Gelato mu?
3: Evet.
1: Şık bir dondurma falan mı o? Gösterilerden dolayı dondurma yemediğini sanıyordum.
3: O işleri geçtim artık. Son zamanlarda yemek pişirme sanatına sardım.
1: Yemek ne?
3: Aşçılık işte. Son zamanlarda hep izliyorum.
1: Ciddi misin?
3: Evet, bir sürü şey öğreniyorum. Mesela gelato sadece şık dondurma değil. Dondurmadan daha az karışma derecesi var ve böylece içine daha az hava giriyor. Bu yüzden çok yumuşak bir yapısı var.
1: Karıştırma derecesi ha?
3: Evet, karıştırma derecesi. Makinelerdeki çarkların hareket hızı. Bazen paletlere kürek diyorlar.
1: Evet, ne olduğunu biliyorum. Kürek. Sanki kürek, bel ve çapa gibi yani, değil mi?
3: Hayır baba.
1: Ne? Ne olduğunu biliyorum.
3: Ama
1: evet.
3: Onlar değildi.
1: Ren geyiklerinin dondurma yaptığını bilmiyordum ama.
3: Yapmıyorlar zaten. Komiksin.
1: Sensin komik. Ayrıca komik görünüyorsun.
4: Sahilin güvenli olduğunu ve parayı almaya gidebileceğimizi nasıl bildiğini bana hiç söylemedin.
1: Yani telefon şirketleri faturanı ödemen için 60 gün veriyor.
4: Evet.
1: Şey, birkaç gün geç kalırsan hattını kapatıyorlar.
4: Yani?
1: Faturamı neredeyse 6 aydır ödemiyordum ben. Telefonumu dinledikleri sürece onlarda kalabileceğini düşündüm. Bir hafta önce sonunda tamamen kapattım.
4: Gayet iyi.
1: Öyle.
4: Bunu tek başına mı düşünüyorsun?
1: Aynen öyle.
4: Bir loguna göre bayağı düşünmüşsün ha.

0: Merhaba Cemil.
1: Hey, pekala Meli. Tüm şu Logan laneti hakkında ne düşünüyorsun?
0: Bu Clyde'ın teorisi. Hı. Üzerinde hiç fazla düşünmedim. Hı. Sence kaderimizde geçmişi tekrar etmek mi var?
1: Hayır. Ben hep geleceği düşünürüm.
2: Aa, tüh, kusura bakmayın. Hanımefendiye bir tane daha vereyim
3: evet,
2: mi?
3: Evet, boş bardakla kadeh kaldırmanın kötü şans getirdiğini söylerler.
2: Öyle derler, doğru.
3: Tek başına kadeh kaldırmak da kötü şans getirir ama. Yani kendine de bir bardak koy ve bana uğursuzluk getirme.
2: Bu bara daha önce gelmiş olsaydım muhakkak hatırlardım. Buradan mı geçiyordun?
3: Evet, geçiyordum. Ama bir süre kalacağımı sanıyorum.
2: O zaman bir süre kalmana içelim.
4: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: kilometre taşları.
1: Burma.
0: Yoğun yağmura rağmen Japon güçleri Burma'da Şan vilayeti üstünden Mandalay'a doğru ilerlemeye devam ediyorlar. Müttefik güçleri çatışmalarda özel Japon hayalet askerlerinin kullanıldığını bildiriyorlar. Zorlu orman koşullarında aylarca hayatta kalabilen bu askerler gizli taktiklerle ve ilkel silahlarla savaşı sürdürebiliyorlar. Esir olan bir şey var. O da acımasız Japon işgalci karşısında direnen Pasifik'teki müttefiklerimizi gizemli bir öldürme sanatı ustası ninja savaşçılar yüzünden çok daha zorlu bir savaşın beklediği.

0: Dikkat et!
1: Japonya, günümüz. Koga Okulu.

0: Sen o sen.
1: Hay. Ya.
0: Sen o sen.

0: çatışmanın aşamaları. Tepki, karşılama, önlem. Merak etmeyin. Zamanı geldiğinde siz de bunların hepsini yaşayacaksınız. Özellikle de evlendiğiniz zaman.
1: Bu en son modellerden biri. İsterseniz böyle daha sade bir modelimiz var. Bu elbise üstüne giyinmek için.
0: Bunu istiyorum.
2: Bu kolyenin anlamı mutluluktur ve hanımefendi için çok iyi bir hediye olacak. İyi bir tercih yaptınız.
1: Fiyatı 30 bin yen.
0: Tamam.

0: Buyurun efendim.
1: Teşekkürler.
2: Teşekkür ederiz efendim.

0: Hey, korkuttun beni. Neyin var senin? Ne yapıyordun sen orada?
1: Bir şey yok.
0: Dikkatli ol, tamam mı? Çatılarda dolaşma.
2: Hey yabancı. Nereye gidiyorsun?
1: Ne var? Ne istiyorsunuz?
2: Üstünde ne varsa onu istiyorum.
1: Bunu mu istiyorsunuz? Alın. Sizin olsun. Hadi gidin artık.
2: Onu da ver.
1: Hayır. Bunu alamazsınız.
2: Biz canımız ne isterse onu alırız.

0: Polisi aramak istemediğinden emin misin?
1: Evet, eminim. Giden para olsun.
0: Hala dışarıdalar.
1: Hayır. Sadece kolay para peşindeki iki serseri, güven bana. Çoktan gittiler. Ne var?
0: İyi olduğundan emin misin?
1: Tamam. Haklısın. Biraz üzgünüm.
0: Ne için?
1: Bunu daha önce satın almadığım için.
0: Nedir bu?
1: Aç hadi.

0: senin için ve bebeğimiz için.
1: Casey, Casey uyanık mısın?
0: Neyim var?
1: Hiçbir şey. Sen uyumana bak.
0: Hayır, söyle. Namiko.
1: Canım kara fırtına çikolatası çekti.
0: Yine mi?
1: Çok üzgünüm.
0: Gidip alayım.
1: Önemli değil, gerek yok. Mecbur değilsin.
0: Hayır, sorun değil. Markete kadar gidip gelirim. Tamam mı? Hemen dönerim.
1: Gerçekten hiç gerek
0: sorun
1: yok.
0: Sorun değil. İstiyorum. Tamam mı?
1: Casey. Bu durumda... biraz da Taokae... Noah alabilir misin?
0: Çikolata ve yosun mu?
2: Teşekkürler.

0: Hepsi bu kadar.
1: Tamam. Şimdi bir bakalım. Bu ne kadardı?
2: İyi akşamlar.
1: Hoş geldiniz.
2: Özür dilerim. Namiko, nasıl bir yaptığıma... Hayır. Namiko.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: Tamam, hadi götürelim. Özür dilerim, sormam gereken birkaç soru var. Size ya da karınıza zarar vermek isteyebilecek kimse var mı? Belki bir iş anlaşmazlığı yüzünden size karşı düşmanlık besleyen biri vardır.
1: Hayır.
2: Pekala, evde eksik olan değerli bir şeyiniz var mı?
1: Evet, her şeyim.

0: Burası onun en sevdiği yerdi. Hamile olduğunu söyledikten sonra beni buraya getirmiştim.
1: Bilmiyordum. Karını olanlara çok üzüldüm.
0: Kimden duydun?
1: Tayland.

0: Uygarlıktan o kadar uzak sayılmaz. O benim kız kardeşim gibiydi. Hayatım bir çiğ tanesi gibi ve öyle de geçip gidecek biliyorum. Naniva'nın hepsi rüya üstüne rüya. Peki polis ne diyor?
1: Soygun. Buralarda sık olduğunu söylediler. Bu konuda çok şüpheliyim.
0: Şüpheli misin?
1: Önemli değil.
0: İstersen Tayland'daki okuluma gelebilirsin. Bu karanlık yerden biraz uzaklaşır, çalışırsın. Bu sayede içindeki üzüntüyü azaltırsın.
1: Teşekkür ederim Senpai. Ama yarım kalmış bir işim var.
0: Ne tür bir iş Casey?
1: Geldiğin için teşekkürler. Sana minnettarım.
2: Myanmar, eski Burma.

0: Gir. Gel, otur.
1: Beni görmek istemişsiniz. Efendim.
0: Evet. Lee'nin Yankin'deki deposuna en son teslimatı götüren grubun başında sen vardın, öyle değil mi?
1: Bu yaklaşık 2 yıl önceydi.
0: Doğru. Ne zaman olduğunu biliyorum. Ama götürdüğün o malın eksik olduğunun farkında mıydın? Senin bu konuda bir bilgin yoktur, değil mi?
1: Eğer bir hafiflik olmuşsa, o zaman adamlar almış olmalı.
0: Belki öyledir. Elbette içlerinde yaşayan kimse kalmadı.
1: Lütfen, ben bir şey almadım.
0: Evet. Şu anda gerçeği söylüyor olabilirsin.
1: Doğru efendim. Gorazan. Gorazan. Çok uzun zaman önceydi.
0: Evet. Çok uzun zaman önce. Ama benim hafızam güçlüdür.
2: Üçlü tek mi? Kim kullanır?
3: Kim mi kullanır?
2: Sadece sorma, cevap ver.
3: Üçlü tek mi?

Zzzz.

0: Nereye gittiğini sanıyorsun sen?
1: Birini bulmak için geldim.
0: Ama burada değil.
1: Kim?
0: Aradığın kişi her kimse. Defol git.

0: Şimdi öğrenmek istediğim şeyi söyle. Konuşmaya başla hemen.
1: Tamam.

0: Deme dostum, hadi.
1: Affedersiniz. Ah. Buyurun.
0: Bu da neyin nesi?
1: Bunu size dışarıda duran o yabancı gönderdi.
0: Gidelim.

Pekala, söyle bakalım. Ölmeye hazır mısın? O da hazır değildi, pislik.

0: Tayland.
1: Boş musun?
2: Evet efendim.
1: Gidelim.
2: Tamam. Hoş geldin, Casey Sam. Fikrini değiştirmene çok sevindim.
1: Gelmek için iyi bir zaman.
2: Kişi kaysa.
1: Ölümden uyanış, hayata dönüş. Umarım Senpai.
2: Casey Sam, bunlar Hiroshi ve Lucas. İleri seviye öğrencilerim. Beni hatırlamıyorsun değil mi?
1: Hayır.
2: 10 yıl kadar önce Takeda'nın okulunu ziyaret etmiştim. Torontolu Ichido ile birlikte gelmiştin. Sen o zaman bile önemli biriydin. Hala insanlara Bora nasıl çalıştığını anlatıyorum. Muhteşemdi. Karşısında şey vardı. Adı neydi? Masazuka. İşte bu. Her neyse, Sensei gelebileceğini söylemişti. Gelmene sevindim.

0: Burada neden kalıyorsun? Yani bu ülkede.
1: Babamın dileğini yerine getirmek için.
0: Neden Tayland?
1: Savaştan sonra babam Osaka'ya döndüğünde gördüğü şey hiç hoşuna gitmedi. Japonya'nın yolunu kaybettiğini söylüyordu. Babam esnek olduğu söylenebilecek bir adam değildi. Fujita Seiko'nun özel birliğinin üyesiydi.
0: Fujita Seiko mu?
1: 1940'ta Fujita 2500 askerle birlikte Buruma ormanlarına girdi. Bu birlik başkalarına benzemiyordu. Bir ninja ordusu. Ormana 2500 asker girdi. Geriye sadece 14'ü döndü. Babam onlardan biriydi. Bahse girerim izin verilse Burma'ya kadar giderdi. Ama onun yerine buraya yerleşti. Bu dövüş sanatları okulunu kurdu. Ve tüm bu eski eserleri toplamaya başladı. İzin verir misin? İçeri gir. Ortaya bırak.
2: Tamam. Diz çök. Hazırlan. Gözlerinizi açın. Eğil.
3: Efendimiz.
2: Kuralımız ne?
3: Kural olmaması.
2: Yolumuz ne?
3: Her yol.
2: Amacımız ne?
3: Düşmanlarımız gün ışığında ölürken karanlığın gölgelerinde yaşamak.
2: İdman. Hazır. Başla!

0: Özür dilerim.
1: Casey, dur! Dur Casey!

0: Casey! Herhalde böyle bir davranış için bir bahanen olduğunu sanıyorsun.
1: Özür dilerim.
0: Özür istemiyorum. Takeda Sensei'nin sana öğrettiği şey bu değildi. Onu utandırdın. Ateşte yürüme çalışmasını hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Kontrolünü kaybettin.

0: Ateş üstünde yürüme zamanı geldi. Unutma. Duygularını sen kontrol edersin. Seni kontrol etmelerine izin vermezsin.
1: Evet.

0: Hey, hey, bana bir içki daha ver. Hey, hey, ölüye ihtiyacım var.
1: Tavırlarına dikkat et.
0: Ne? Ne?
2: Hey, ne yapıyorsun?

Kalk. Vur bana. Hadi vur bana. Bir daha. Evet, bir daha.

0: Tanrım. Ne oldu sana böyle? Sepeti bana ver.
1: Hayır, benim sana.
0: Bana bırak.

0: Sen şey.
1: Onu kim yapmış? Nasıl oldu bu?
2: Ne oldu?
0: Onu bahçede bu halde bulduk.
3: Gidelim.
4: Semple, söylemem gereken bir şey var. Lucas'ın boynundaki yarayla Namiko'nun boynundaki yara tıpatıpa. Bahçede olması gereken bendim. Lucas değildi.
0: Anlıyorum. Üç arkadaşı vardı. Kayınpederin Takeda, benim babam ve Isamu adına Nagoyalı serseri bir çocuk. Koga okulunun en iyi öğrencileriydiler. Ustaları öldüğünde Isamu okulun kontrolü için Takeda'ya meydan okudu. Sert bir dövüş oldu. Takeda Isamu'yu öldürdü.
4: Öldürdü mü?
0: Artık Takeda geleneği sürdürmek için serbest kalmıştı. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardı. Isamu'nun genç bir kardeşi vardı. Goro adında bir çocuk. Abinin ölümüne tanık olan bir çocuk. Babam çocuğun sözlerini hiç unutmayacağını söylerdi.
5: Bu üç ömür sürse bile demişti.
0: Birkaç yıl sonra söylentiler yayıldı. Goro büyüyüp bir gangster olmuştu. Burma'daki altın üçgeninin en büyük kartellerinden birini kurmuştu.
4: Bunları neden anlatıyorsun?
0: Çünkü Goro'nun adamlarına Maniki Gusari'yi zincir yerine dikenli tel kullanarak öldürmeyi öğrettiği biliniyor. Bu onun imzası oldu. Orada gördüğün yara o.
4: Yani demek istediğim...
0: Demek istediğim bu mümkün. Evet.
4: Peki ne? Hala intikam peşinde mi?
0: Sen Takeda'nın damadısın. Bu seni hedef yapar. Çok geç olmadan Birleşik Devletlere dönmelisin.
4: Bana kaçmamı söylüyor.
0: Sana yaşamanı söylüyorum.
4: Bu hayat değil.

0: Peşine düşeceğim. Tam olarak nerede olduğunu öğrenmem gerek.
1: Burma'ya mı gideceksin? Bu intihar.
0: Bu adalet.
1: Bana intikam gibi göründü.
0: İstediğin adı verebilirsin.
1: Gidemezsin.
0: Başka seçeneğim yok Senpai.
1: Bilinen tek şey Rangoon dışında ormanda bir yerde olduğu. Çok iyi korunan bir sır.
0: Onu bulacağım.
1: Eğer gitmene engel olamıyorsam, bunu yanında götürmelisin.
0: Nedir bu?
1: Babama aitti.

0: Ormanda geçirdiği günlerden. Saklandığı bölge burasıydı.
1: Bunlar nedir?
0: Eski harabelerin yakınındaki küçük mezarlıklar. Babamın birliği ölülerini oraya gömermiş. Goro'nun saklandığı yerle aynı bölgede olduğu söyleniyor. Her mezarın içinde silahların saklı olduğu bir köşe varmış. Babam öyle söylemişti. Eski kujinin el işaretleriyle işaretli. Tıpkı bunun gibi.
1: Dostum, sana teşekkür borçluyum.

0: Casey. Unutma. İntikam peşindeki adam iki mezar kazmalıdır.
1: Bundan fazlasına ihtiyaçları olacak.
2: Myanmar, eski Burma.
3: Evet, güzel. İşte bu.
1: Taksi.
3: Ha, merhaba efendim. Lütfen girin, lütfen girin. Hoş geldiniz. Lütfen oturun. Ah. Ülkemize hoş geldiniz efendim. Çok sıcak bir ülkedir. Adın ne patron? Benim adım Mukesh Sipshaka Prasad Yongmingtan. Ama bana Mike diyebilirsiniz.
1: Mike.
3: Peki efendim, otele ihtiyacınız var mı?
1: Önce bir pazar bulmalıyız.
3: Hiç sorun değil. İyi bir pazar biliyorum. Çok lükstür. Kaliteli mallar, çok pahalı saatler, telefonlar, hesap makineleri.
1: Burada.
3: Oh, tamam. İşte geldik efendim. Efendim, paramı vermeyecek misiniz?
1: Beni burada bekle.
3: Tamam patron.
4: Ne istiyorsun?
1: Bunu istiyorum. Bunu. Ve bunu. Ne kadar?
4: 4000. Teşekkür ederim.
1: Bunlardan alabilir miyim?
5: Bundan mı?
1: Evet, 3 tane. Bir tane alacağım.
6: Elbette, buyurun.
1: Seni birkaç günlüğüne tutmak istiyorum.
3: Çok pahalıdır. 60 Amerikan doları çok iyi fiyat. Sizin için indirim yaptım.
1: 200 dolara ne dersin?
3: Tamam.
1: Öyle mi?
3: Bu benim için iyi, sorun olmaz. Evet, hiç merak etmeyin. Ödemeyi ne zaman isterseniz yapın, acele etmeyin.
1: Goro, hakkında ne biliyorsun?
3: Kim?
1: Goro. Orman taciri, onu herkes tanır.
3: Hayır. Üzgünüm patron. Adını hiç duymadım. Hiç.
1: Saat 7'de burada.
3: Tabii geleceğim. Teşekkür ederim patron. 5 yıldızlı Rangoon Hollywood Oteli'nden çok memnun kalacaksın.

0: İşte bar patron.
1: Burası olduğundan emin misin?
0: Patron, eğer burada bulamıyorsan yok demektir.
1: Tamam, beni arkada bekle.
0: Tamam patron.
2: Merhaba yabancı. Yalnız mısın? Arkadaş ister misin?
1: Gerek yok. Teşekkür ederim.
3: Nasılsın bakalım yabancı? Yoksa yolunu mu kaybettin?
1: Ya sen?
3: Ben mi? Hayır. Kaybolmadım. Neye ihtiyacın var yabancı? İster misin? Yoksa tercih edersin?
1: Benim için fazla hafif.
3: Anladım. Sert bir şey istiyorsun.
1: Belki. Ne olmuş istiyorsun?
3: Benimle gel.
1: Hayır, burada kalacağım.
3: Hayır yabancı. İstiyorsan geleceksin.

0: dene.
1: Hayır, burada olmaz.
0: Çok iyi. Çok iyi.
1: Hayır.
0: Ne? Polis misin yoksa?
1: Polise mi benziyorum?
0: Öyleyse denesene. Ha?
1: Evet, iyi.
0: Ne kadar istiyorsun?
1: $100, Amerikan.
0: Canın çok eğlenmek istiyor olmalı.
1: Evet.

0: Burası Goron'un bölgesi değil mi?
1: Ne?
0: Goro.
2: Ne? Kimden bahsediyorsun sen?
0: Goro'yu tanıyorsun değil mi?
2: Goro mu? Bilmiyorum. Goro adını hiç duymadım. Belki de bir hata yaptım.

İnan bana pislik. Çok büyük bir hata yaptım.

0: Nerede? Goro nerede?
1: Canın cehenneme pislik.
0: Ya konuşursun ya da senin o işe yaramaz kafanı keserim.
1: Kimden bahsettiğini bilmiyorum. Kim olduğunu herkes bilir ama kimse görmezse.
2: Ah!

0: Otele.
1: Ne oldu patron?
0: Gidelim hemen.
1: Ha tabii.
0: Şimdi.
1: Tamam.

tarafta.

Hadi çok çabuk.

Durduğun yerde kal. Kıvılama.

Barış ve Bayındırlık Konseyi karargahı.

0: hadi. Yürü.
1: Hemen geçiyorum.
0: Yürü dedim. Hadi. Hey. Yakaladık.
2: Amerika'da. Myanmar'da ne arıyorsun?
3: Turistim.
2: Demek Myanmar'la ilgilenen bir turist. Goro'yu neden arıyorsun? Ondan ne istiyorsun ki?
3: Ya sen?
2: Demir yolu duydun mu hiç? Kendini büyük bir acıdan kurtarabilirsin. Buraya gelme sebebini ve Goro'dan ne istediğini söyle yeter.
3: Amerikan ya da Japon elçiliğiyle görüşmek istiyorum.
2: Emin.

0: Belki artık konuşursun.
1: Ben bir turistim.
0: Sen bir casussun. Onu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Kim gönderdi seni?
1: Hiç kimse.

0: nerede?
1: Bilmiyorum.
0: Yalan söylüyorsun. Ona çalışıyorsun. Onu bana bu yüzden sordun. Nerede?
1: Ormanda.
0: Biraz daha ayrıntıya girmen gerekiyor. Nerede? Nerede?

0: Evet, paramı istiyorum.
1: Ne parası ha?
0: Ben paramı
1: ne parasından
0: istiyorum,
1: bahsediyorsun
0: tamam
1: sen? Bana buraya bir şey söylenmedi.
0: Buraya almaya geldim, o kadar.
1: Sana para falan veremem.
0: Bana borcun var.
1: Tamam. Hayır, borcun falan yok. Defol git buradan.
0: Size yerine
1: hadi
0: para karşılığı söyleyeceğim.
1: Hadi defol git buradan diyorum sana.
0: Ya bana para
1: verirsin falan
0: ya
1: yok,
0: da ben
1: yürü.
0: Hiçbir yere gitmiyorum. Hadi beni kırma, ver şu parayı.
1: Tamam. Tamam. Al bunu, hadi git şimdi. Hadi git.
0: Teşekkür ederim.

0: Hoşça kal. Patron! Patron!
1: Yola devam et.
0: Aa, ne oldu?
1: Devam et dedim. Sen yaptın.
0: Ne?
1: Gora hakkında sorular sorduğumu sen biliyordun.
0: Patron, yemin ederim.
1: Hayır, kes.
0: Ben...
1: Tamam, kes. Hiç konuşma. Onlara çalışıyorsun.
0: Hayır, hayır. Ben kendim için çalışıyorum. Sadece hayatımı kazanmaya çalışıyorum. Bak, ben sorunu istemiyorum. Ne senden sorunu istiyorum, ne de polisten. Mecbur olduğum şeyi yapıyorum.
1: Tamam. Hadi yola devam et.
0: Dikkatli ol patron. Orman Goron'un bölgesidir. Adamları her yerdedir. İyi şanslar patron. Lütfen dikkatli ol.
1: Beni oraya kadar götür.
2: Tamam, gel.

0: Gidelim, hadi.
1: Hadi,

0: Casey, ben hamileyim.
1: Özür dilerim. Çok özür dilerim.

Rin. Pure. Kai. Yin. Retsu. Zai.

0: Ya Çen'in yolu?
1: Haftaya bitmiş olacak.
0: Hep bir gecikme oluyor.
1: Satışlar %15 arttı. Karşı koyacak kimse yok. Düşmanların artık ortadan kalktı. Ama hala mutlu değilsin. Affet beni ama endişelerin yersiz.
0: Hayır.
1: Neden öyleyse?
0: Hiç. Sadece düşünüyordum.

0: Evet.
1: Oyunun sonu geldiğinde piyon ve şah aynı kutuya girerler.
0: Seni anlamıyorum.
1: Ben kazandım. Biraz daha sake al.

0: Hadi gidelim.
1: Sen bilirsin.
2: Yüzündeki ifadeyi görecektin, çok komikti.
3: Ne oluyor?

0: Dikkat, yanıcı sıvılar.
1: Aa, yaz çiçekleri. Geriye sadece bir askerin rüyası kalır.

0: Goro.
1: Sen kimsin?
0: Beni tanıman gerek. Takeda'nın kızı benim karımdı.
1: Ah. Namiko bir yabancıyla evlenmiş.
0: Namiko'nun öldüğünü biliyorsun, seni lanet olsun.

0: Uluslararası Bujitsu Derneği.
1: Ha!

0: Casey Sam. Hayatta olmana çok sevindim.
1: Teşekkür ederim senpai.
0: Çay?
1: Lütfen.
0: Hadi. Neler olduğunu anlat bana. İzninle. Oraya bırak.
2: Tamam.

0: Ne o? Bıçağının üstündeki o simge. Söyle. Anlamı ne?
1: Neden sordun?
2: Bunun anlamı mazeret yok demektir.

0: Amacımız ne? Düşmanlarımız gün ışığında ölürlerken karanlığın gölgelerinde yaşamak. O sendin.
1: Ne?
0: Her şeyi sen ayarladın. O serserileri bana saldırmaya gönderdin. Ve Namiko öldürüldükten sonra Osaka'ya gelmiştin. Lucas'ı da. Nasıl yapabildin?
1: Kişisel değildi.
0: Kişisel değil miydi?
1: Motivasyona ihtiyacım.

0: ihtiyacın vardı.
1: Beni bir suikastçıya çevirdin.
0: Mecburdum. Goro operasyonum için büyük bir sorun olmaya başlamıştı. Foyamın ortaya çıkmasına izin veremezdim. Goro'yu bulacak ve öldürecek kadar yetenekli tek kişi sendin. Her zaman özel bir savaşçı olmuştun.
1: O hamileydi.
0: Bilmiyordum. Casey-san, artık sadece iki seçenek var. Ya güçlerimizi birleştiririz ya da birimiz ölür.
1: Bir tek seçenek var.
0: Seni anlıyorum.